0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: lem tekûnû tüznibune le haşitu aleyküm ma huve ekberu min zâlike el ucubu el ucubu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş olan bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerif kendini beğenmişlik denilen huyun ne kadar kötü olduğunu bize ifade eden bir hadis-i şeriftir. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz levlem tekûnû tüznibune, eğer siz günah işlememiş kimseler olaydınız, günah işlemezler zümresi olsaydınız, le haşitu aleyküm, ben size korkardım, sizin namınıza, sizden ötürü korkardım. Ma huve ekberu min zalike, bundan daha büyük bir yerde belaya muttela olmanızdan korkardım. Nedir bu günahtan daha büyük bela? Eğer günah işlememiş olsaydınız, başınıza daha büyük bir bela musallat olmasından korkardım. Nedir bu daha büyük bela? El ucubu, el ucubu. İki defa tekrarlamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kendini beğenmişlik, kendini beğenmişlik. Ucub ne demek? Acibe kökünden geliyor. İnsanın kendi kendisini beğenmesi, hayran olması. Düşünün bir insanı, aynanın karşısına geçiyor. Bir elinde tarak, bir elinde ayna, umurunda mı dünya dedikleri gibi. Aynanın karşısında kendisine hayran. Vay be, ne güzel yaratılmışım. Şu boya bak, şu posa bak, şu akla bak. Var mı şu dünyada benim eşim? Bir tane işte, bir ben varım filan gibi. Bunu çok kimse söylemez. Söylerse şaka diye söyler. Ama çok kimse bu kanaattedir. Kendisini beğenir. Hele hele birisi hakir görmeye kalksın. Kavgaların çoğu bizi birisi hakir gördüğü zaman çıkar. Ne deriz? Efendim hakaret etti bana. Hakaret etmek ne demek? Hor hakir görmüş yani. Hor görmüş aşağıdakini. Efendim ondan. Hiç kimse kendisinin aşağı görülmesini istemez. Hiç kimse kendisinin değersiz bir kimse sayılmasını istemez. Hatta Mehmet Akif biliyorsunuz İstiklal Marşımızın şairi. Bir şiiri var çok enteresan. Diyor ki tek hakikat var bellediğim dünyadan. 50-60 sene gezdimse de şaşkın şaşkın. Hepimiz kendimizin bağrı yanık aşıkıyız. Sade, ilanı çekilmez bu acayip aşkı. 50-60 yıl dolaştım da demek istiyor. Bir tek hakikati tespit ettim şu insanlar arasında. Herkes kendisine aşık. Kendisini beğeniyor herkes. Herkes kendisini beğeniyor diyor. Bıkmış demek ki. Bıkmış böyle insanlara bakmış. Herkes ben diyor. Herkes kendisini övmek, beğendirmek iddiasında. Onun için bıkmış o da öyle söylüyor. Bu kötü bir şeydir. İslami bakımdan, İslam'da da insanın kendisini beğenmesi çok kötü bir huydur. Allah-u Teala Hazretleri bize günah işlettiriyor. Günah işliyoruz Müslümanlar olarak. Sonra da başımız önümüze eğiliyor, perişan oluyoruz. Tüh, yine asi oldum Allah'a, yine hata ettim. Neydi o şey, niçin yaptım filan diye pişmanlık duyuyoruz. Neden o? İşte ucuba düşmeyelim diye. Yoksa çekilmez insan olur. Eskiden bir alim zat ile oğlu ve birkaç arkadaşı bir camide itikafa girmişler. İtikafa girmişler. İtikaf ne demek? Allah rızası için oturup ibadet etmek, camide kalmak, eve gitmemek. Yiyip içip orada yatıp, az yatıp, az şey yapıp çokça ibadet etmek. Dışarıda başka işle meşgul olmamak. İtikaf. Mescitte Ramazan'ın son 10 gününde Peygamber Efendimiz itikaf ederdi. Başka zamanlarda da yapılabilir. Hatta bir insan caminin kapısından içeri girerken nevektü sünnetel itikaf. İtikaf sünnetine niyet ettim.

diye girerse iyi olur. Gece olmuş, baba kalkmış, evlat kalkmış, abdest almışlar, ibadet edecekler. Çocuklar koy, saf. Gelmiş babasına demiş ki, baba demiş, şu kardeşlerimiz de ne olur demiş, şu mübarek vakitte kalksalardı, şu seher vaktinde, gece vaktinde abdest alsalardı, böyle horul horul uyuyacaklarına, kalkıp da ibadet etselerdi, böyle şu kıymetli vakitleri boş geçirmeselerdi diye, o öteki yatanlara bir böyle işaret etmiş, bir söz söyleyince, baba demiş ki, sus evladım, ah keşke sen de uyusaydın da bu sözü söylemeseydin demiş. Sen şimdi uyandın, onlar uyuyorlar diye onları çekiştiriyorsun bana. Ama onlar uyuyorlar, onlara günah yazılmıyor. Sen kalktın, sana günah yazılıyor bu sözünden. Keşke sen de uyusaydın da bu sözü söylemeseydin demiş. İşte insanoğlu böyle ince, bak İslamiyet görüyorsunuz. Bizim ilk başta düşündüğümüz gibi, hemen ilk anda düşündüğümüz gibi değil, başka incelikleri var işlerin. Daha böyle ikinci, üçüncü planda, perdenin arkasında başka ölçüler var. Demek ki kendini beğenmek Allah indinde makbul bir huy olmadığından Allah böyle günah yaptırtıyor da insanın ucubunu kırıyor, kendini beğenmesini kırıyor. Sen nesin? İki para etmez, bir biçare zerre-i naçizim. Elim kara, yüzüm kara. İyi amellerden elim boş. Ömrüm gafletle geçti. Erdem hatadır kârımız, başka bir şeyimiz, işimiz yok. Erdem hata ediyoruz. Sağa baktın günah, sola baktın günah. Halim nice olacak bilmem. Hah, aferin bak. Biraz haddini biliyorsun, tamam, yerinde duruyorsun. E canım, Allah beni cennete sokmayacak da başkasını mı sokacak? Sus! Sen Allahu Teala Hazretlerinin sana verdiği nimetlerin kaçta kaçını ödedin? Bir göz nimetinin bedelini, parasını almaya kalksa nasıl, ne yaparsın? Gözünü alıverse Allah, iki gözünü. Kaç para verirsin tekrar gördürmek için? Milyonlar verirsin, İsviçre'ye gidersin, olmadı, Amerika'ya gidersin, yalvarırsın, yakarırsın. Böbreklerin bir çalışmasa, taş olsa ne yapacaksın? Bir böbreğin, bir gözün hakkını ödeyemezsin. Ne yapmışsın sen? Allah sıhhat vermiş de, birazcık namaz kılmışsın, tesbih çekmişsin. Ateş olsan cirmin kadar yer yakarsın, ne yaptın yani? Onun için kendini beğenmek iyi değildir. Çok yanlış bir iştir, haksızlıktır. Allah böyle bir mantık hatası, sakameti içine giren kulu sevmez. Sevmediği için işte günah edip de boynunu bükmek daha iyidir. Bak şey diyor ki, Ataullah İskenderani diye büyük Şazeli ariflerinden bir zat-ı muhterem var. O diyor ki, ma'siyetün evreset züllen ve kisaren hayrun min ibadetin evreset izzen ve istikbara. Bir günah ki insanda zillet ve gönül kırıklığı meydana getiriyor, haddini bilme duygusu meydana getiriyor, daha hayırlıdır insanda burun büyüklüğü, izzet-i nefis, burun büyüklüğü ve kibir hasıl eden ibadetten. Bundan ne ders çıkar? İki taraflı ders var burada. Ey arada sırada ibadet edenler, ibadetlerinize mağrur olmayın. Bilmiyoruz ki kabul oldu mu olmadı mı? Bakalım güzel usulünce yapabildiniz mi yapamadınız mı? Ey günah edenler! Günahtan da çok meyus olmayın. Allahu Teala Hazretleri rahmet sahibidir, affedicidir, bağışlayıcıdır. Kibre düşmekten günahkar olmak daha ehvendir. Haddinizi biliyorsunuz ya, haddinizi bilin, gözyaşı dökün, boynunuzu bükün, o sultanın kapısında beklemeye devam edin. Levlem übas fikum le bu ise Ömer'ü. Eyyadallahu Azze ve Celle Ömer'e bir melekeyni yuvaffıkanihi ve yüseddidanihi izâ ahta'a sarafahu hatta yekûne sevâba. Bu hadisi şerif Ebu Bekir Sıddık ve Ebu Hüreyre radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'i methediyor bu hadisinde. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer yiğit bir kimseydi. Boylu posluydu, güçlü kuvvetliydi, pazuluydu. İri yarıydı. Öyle karşısına çıkıp da ona meydan okuyacak kimse yoktu. Bahadırdı yani, emsalsiz bir yiğitti. Peygamber Efendimiz temenni ederdi ki, şu Ömerlerden bir tanesi Müslüman olsa diye. Allah bu Ömer İbnül Hattab'ın Müslüman olmasını nasip etti. Peygamber Efendimiz'i öldürmek üzere yola çıktı da o akşam Müslümanlık nasip oldu ona. Şimdi bu Hazreti Ömer hakkında Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, levlem übas, eğer ben peygamber gönderilmeyeydim, farz edelim ki, peygamber ben olmasaydım, gönderilmeseydim, bulunmasaydım aranızda, le bu ise Ömer gönderilirdi. Eyyadallahu Azze ve Celle Ömer'e, Hazreti Ömer'e Allahu Teala Hazretleri bir melekeyni, iki melekle teyit.

eder. Yani takviye eder, kuvvetlendirir. Yardımcı iki melek nasip etmiştir ona. Ve yüseddidanihi, onlar, o melekler onu doğrulturlar. İza ahta'a, hatalı bir iş yaptığı zaman yönünü doğruya çevirirler. Sarafahu hatta yeküne sevaba, işi doğru oluncaya kadar döndürürler. Hazreti Ömer hakkında Peygamber Efendimizin sözü bu. Yani ben peygamber bahsolunmasaydım Hazreti Ömer bahsolunurdu diye iltifat eylemiş. Sevdiğini belirtmiş ona. Hazreti Ömer acaba nasıl bir kimseydi derseniz, neticeye bakın ki Peygamber Efendimizin kabrinde komşusudur. Kim var Peygamber Efendimizin o mübarek kubbe-i hadrasının altında yatan? Onunla beraber iki zat-ı muhterem var. Birisi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, birisi Ömer'ül Faruk radıyallahu anh, Hazreti Ömer. Hazreti Ömer'in menakıbi üzerinde ne kadar konuşsak çok söz uzar. Yalnız adaletiyle meşhur olduğunu biliyorsunuz. Yani öyle bir halifelik etmiş ki, öyle bir halifelik etmiş ki dillere destan olmuş. Hazreti Ömer'in adaleti gibi deniliyor şimdi. Öyle adaletli. Ne kendi ailesine yüz vermiş, ne kendi çoluk çocuğuna yüz vermiş, ne bir başka kimseye yüz vermiş. Öyle dürüst, öyle atik, öyle çabuk karar veren bir kimse ki birisini çağırmış, demiş ki seni falanca yere vali yapacağım, kimseye söyleme. O şahıs da gitmiş eve, hanım hazırlan, ne oluyor? Hazreti Ömer bizi bir yere vali tayin etti, eşyayı topla. Normal gibi değil mi? Ama Hazreti Ömer ne dedi? Kimseye söyleme dedi. Hanım da ötekisine söylemiş, ötekisi de berikisine söylemiş. Biraz sonra haber yayılmış tabii. Yayılınca Hazreti Ömer demiş ki seni göndermekten vazgeçtim. Ben sana ne demiştim? Kimseye söyleme. Böyle de çabuk yani atik kararı şey hemen veren bir kimse. Gece uyumazmış, dolaşırmış. Hazreti Ömer ile koca karı hikayesini çok beğendiği için Mehmet Akif nazmetmiştir. Şeyde vardır, Safahat'ta vardır. Efendim, daha çok menkabeleri var. Geceliğin bekçilik ettiğine dair. O işlerin arkasındaki esrarın bir nişanesi olduğu için söyleyeyim. Hazreti Ömer bir gün gece gezerken bir ses duyuyor. Kızım, sütün içine biraz su kat diye. Eskiden böyle asmolen katlar falan yoktu ki, asmolenli katlar, ses hemen dışarıya çıkmasın. İşte bir hurma dallarını şey yapmış, dikmişlerdir. Aralarına efendim örmüşlerdir çit gibi. Üstüne biraz çamur sıvamışlardır. Olmuştur öbür tarafı ev, bu tarafı sokak. Basit. Kızına sesleniyor geceliğin kadın. Kızım, sütün içine biraz su kat. Ben ne diyor? Halife Hazreti Ömer sütlerin içine su katmayın dememiş miydi? Yasaklamamış mıydı? Bak o zamanın çocuğundaki ferasete bak. Halife Ömer öyle ilan etmemiş miydi? Etti ama diyor, şimdi Ömer nereden bilecek onu diyor annesi. Annesi büyük ama gafil. Kız küçük ama akıl. Akıllı. Birisi gafil, birisi akıl. Halbuki Allah Hazreti Ömer'e de dışarıda dinlettiriyor. Onu da oraya nasip etmiş. Tam bak, hiç tesadüf var mı şu kainatta? Bak Hazreti Ömer nasıl oraya kadar yürüttürmüş, o konuşmaları dinlettiriyor bak. Kendisi hakkındaki konuşmaları. Kız cevabı yapıştırıyor. Anne diyor, Hazreti Ömer duymaz ama görmez ama Allah duyup görmüyor mu? Hadi Hazreti Ömer'i aldattın, duymadı. Allah, imana bak. İmana bak. Evlattaki imana bak. İnnel emirel adil. Adaletli hükümdarın duası makbuldür yani. Duasına perde yoktur. Hazreti Ömer ne yapıyor? O evin kapısını belliyor. Şu ev. Ertesi gün gidiyor. Burada bir kız varmış. Bu kızı evladıma istiyorum diyor. O kızı alıyor evladına. Onun soyundan da Emevilerin arasından, Emevi sülalesinden ikinci Ömer çıkıyor. Bak ibretlere. Sonra nesil bereketi nereden oluyor? Ona bakın. Evlatlarım neden hayırsız oldu deme. Kusuru kendinde ara. İşte o Hazreti Ömer'in o seçtiği kızın torunuydu o ikinci Ömer. Bak ne kadar ibretli işler. Nasıl helal sütün faydası oluyor aşağılara, torunlara. İşte böyle bir kimseydi Hazreti Ömer. Allahu Teala Hazretleri şefaatine nail etsin. Lev vüzine dumu'u Adem'e bi dumu'i veledihi le rücceha dumu'uhu ala dumu'i cemi'i veledihi. Bu hadisi şerifte Hazreti Adem aleyhisselam ile ilgili. Lev yüzüne dumuhu Adem. Adem aleyhisselamın gözyaşları tartılaydı. Teraziye konulabilseydi de Hazreti Adem'in gözyaşları tartılaydı diyor Peygamber Efendimiz. Bütün Adem oğullarının, bütün evlatlarının gözyaşlarından daha baskın çıkardı. Neden? Hazreti Adem aleyhisselam çok ağladı. Çok ağladı o cennetten çıkarılınca. O hatasından dolayı efendim yeryüzüne itilip atılınca
Çok ağladı.

bir hata etmişti. Cennette söz dinlemedi. Yasak olan bir işi işledi. Ondan dolayı Allah-u Teala Hazretleri onu yeryüzüne indirdi. O zaman çok ağladı. Ağladığı için Allah-u Teala Hazretleri hatasını bildiği için Adem Aleyhisselam'ı affetti. Bir kitapta diyor ki, bir günah ki nefse uymaktan dolayı yapılıyor, affedilmesi umulur. Bir günah ki kibirden doğuyor, kibir kendini beğenmişlikten, o affedilmez diyor. Misalini de şöyle veriyor. Adem Aleyhisselam da söz dinlemedi, İblis Aleyhillâne de söz dinlemedi. Adem Aleyhisselam'a ne dedi Allah-u Teala Hazretleri Havva validemize beraber? La takraba hazihi şecerete fetekûnâ minez zâlimin. Şu ağaca yaklaşmayın, bunun meyvasından yemeyin. Sonra zalimlerden, günahkarlardan olursunuz ha diye yasakladı. Onlar yediler. Nasıl yediler? O da bir ibretli iş ki şeytan gelmiş demiş ki, vesvese vermiş onlara. Ben sizi bir ağaca götüreyim. Onun meyvasını yediğiniz zaman elden gitmeyecek bir nimete kavuşacaksınız. Cennette ebedi kalacaksınız demiş. Bak nasıl kaldırıyor. Şeytana dikkat edin. Nasıl cenneti sevdiğini biliyor Hazreti Adem'in. O sevgi tarafından nasıl kandırıyor. Onlar da cennette ebedi kalacağız diye tamah ettiler. Ama söz dinlemediler. Söz dinlemediler. O tamah, o hırstan dolayı ebediyen o mülkte kalacağız dedikleri için hırs edip tamah ettiklerinden cennetten aksine çıkarıldılar. Demek ki tamah iyi bir huy değil, hırs iyi bir huy değil. Demek ki söz dinlememek iyi bir huy değil diye çok dersler çıkar. Neticede ağladı, isyan etmişti. Söz dinlememiş oldu. Ağladı, tevbe etti ve Allah-u Teala Hazretleri onu affetti. Üstelik peygamber eyledi Hazreti Adem Aleyhisselam'ı. İblis de söz dinlemedi. Allah-u Teala Hazretleri Hazreti Adem'i yaratınca dedi ki, secde edin. Meleklerin hepsine emreyledi. Hazreti Adem'e secde ettiler. İlla iblis, iblis aleyhillâne, şeytan secde etmedi. Niye secde etmedin diye soruldu. Dedi ki, ene hayrun minhu. Halakteni min nârin ve halaktehu min tîn. Bak mantığa. Ben ondan daha hayırlıyım. Sen beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Ya neden yaratıldığını bir tarafa bırak. Kim yarattı seni? Allah. O söylüyor secde et diye. Ötesi var mı? Hayır, sen beni ateşten yarattın, o topraktan yaratıldı, ben ondan üstünüm dedi, secde etmedi. Kibirden, kendini beğenmişlikten, kendini üstün görmekten tar bolundu huzuru ilahiden diye böyle anlatılır. Tabii bunların arkasında, bunlar Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin, kelimelerinin bize verdiği imkanlarla söylediğimiz şeyler. Çok esrarlı işler bunlar. Yani basit hadiseler değil, kim bilir nice nice izahları olan hadiseler. Neyse, bunlar nereden açıldı? Bunların hepsi Hazreti Adem'in ağlaması meselesinden açıldı. O cennetten çıkınca çok ağladı, çok üzüldü, çok gözyaşı döktü. Onun üzerine Allah-u Teala Hazretleri onu affetti. Neler söylemiş de affolmuş bakalım. O da önemli. Allah-u Teala Hazretleri buyurmuş ki, bakalım şu sözler size bir şey hatırlatacak mı? Lemma kesüre bükâuhu. Bu izah kısmından okuyorum. Metnin izah kısmından okuyorum. Bakalım bir şey hatırlatacak mı bu kelimeler? Lemma kesüre bükâuhu. Hazreti Adem'in ağlayıp gözyaşı dökmesi, böyle seller götürmesi ortalığı, çok ağlaması çoğalınca evhallahu teâlâ ileyhi. Allah ona vahyetti ve emerahu en yekûle. Şöyle demesini emretti. La ilahe illa ente sübhâneke ve bihamdik. Amiltü su'en ve zalantü nefsî. Fâvfirli inneke ente hayrul gâfirîn. Hatırladınız mı? Bu bizim sabahleyin okuduğumuz dua mecmuasında olan bir dua. Sonra yine bunu dedi, arkasından yine emir buyurdu Allah-u Teala Hazretleri. La ilahe illa ente subhaneke ve bihamdik. Amiltü su'en ve zelentü nefsi ferhamni inneke ente erhamur rahimin. Bunu da dedi. Sonra la ilahe illa ente subhaneke ve bihamdik. Amiltü su'en ve zelentü nefsi fetub aleyye inneke ente tevvabur rahim. Dedi dedi. Bu güzel kelimeleri söyleye söyleye Allah-u Teala Hazretlerinin affına mazhar oldu. Manalarını söyleyiverelim. Şöyle yalvarmış atamız Hazreti Adem Aleyhisselam o suçunun affı için. La ilahe illa ente. Ya Rabbi senden başka ilah yok. Sen varsın. Sensin bizim Rabbimiz. Sübhaneke seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Sen her türlü kemalat ile muttasıfsın. Her şeyin hoştur, güzeldir, tamdır. Ve bihamdik seni överiz. Sana hamdü sena ederiz. Amiltü su'en. Kusur işledim, kabahat işledim ve zalemtü nefsi, nefsime zulmettim, günah işlemek

0: Suretiyle nefsime zulmettim. Çünkü ben günah işleyince sen azaplandıracaksın. Ben o zaman nefsime zulmetmiş oluyorum. Nefsime zulmettim. Fâfirli, beni mağfiret eyle. İnneke ente hayrul gâfirin. Sen bağışlayanların en güzelisin. En hayırlısısın. Affet beni diye bu sözlerle dua etti. Niye söylüyoruz? Ey günahkarlar, siz de duanın adabını öğrenin diye. Sonra ikincide ne dedi? La ilahe illa ente subhaneke. Ya Rabbi, senden başka ilah yok. Seni tesbih tenzih ederiz. Sana hamdü sena ederiz. Ben kabahat işledim. Nefsime zulmettim. Ferhamni, bana merhamet et. Bana rahmet eyle. İnneke ente erhamur rahimin. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisin. Sen beni azap etsen azaplandırırsın. Hak ettim ama merhamet et ya Rabbi. Sen merhamet edicilerin en merhametlisisin. Üçüncü cümlesine La ilahe illa ente subhaneke. Senden başka ya Rabbi ilah yok. Seni tesbih tenzih ederim. Her türlü noksandan mukaddes ve münezzehsin. Sana hamdü sena ederim. Amiltusu en ve zelemtu nefsi. Ben kabahat işlerim. İtiraf ediyorum. Nefsime zulmettim. Fetüb aleyye. Derim sana tevbemi kabul eyle. Sen de bana teveccüh eyle. İnneke entet tevvabur rahim. Sen günahkarlar sana yalvardığı zaman onların tevbesini kabul edicisin. Rahmet sahibisin, merhamet sahibisin diye bu manayı ifade ediyor bu sözler. İşte bu gibi sözlerle Adem atamız hatasını ikrar etti, itiraf etti suçunu. Boyun büktü, yalvardı. Allah-u Teala Hazretleri affeyledi. Bir hadisi şerif daha okuyarak sözümüzü tamamlıyoruz. Lev yüzüne midadül ulemai ve demiş şühedai ve rucciha midadül ulemai ala demiş şüheda. Eğer alimlerin mürekkepleri ile şehitlerin kanları tartılsalar, alimlerin mürekkepleri şehitlerin kanlarını bastırır, daha ağır gelir terazide. Bu ne demektir? Alimin mürekkebi daha kıymetli demektir şehidin kanından. Birisi canını veriyor. Kanını akıtıyor, canını veriyor. Can, can insanın en kıymetli varlığı. O elden gidiyor ama ötekisi de ilim. Ötekisi de ilim. İlim de bir candır. Cahilin sen canını var sanıyorsun. İlim de bir başka çeşit candır. Ölü gönüller ilimle dirilir. Satranç ilmi mi? Efendim bilmem şu ilim mi, bu ilim mi? Burada bahsedilen ilim Allahu Teala Hazretlerine kulu götüren ilimdir. Kulu Allah'a kavuşturan, Allah'ın marifetullahına, muhabbetullahına vasıl eden ilimdir. İlmi hakikattir, ilmi ledündür, ilmi dindir, ilmi irfandır, irfan ilmidir. İşte o ilim çok kıymetlidir. Neden? Şehit o ilim sayesinde şehitliğin kıymetini bilir de ondan şehadet şerbetini içer. Efendim zengin o ilim sayesinde cömertliğin kıymetini bilir de hayru hasenat yapar. Hükümdar o ilim sayesinde adaletin kadri kıymetini bilir de adaletle hükmeder. Tüccar o ilim sayesinde dürüstlüğün kadri kıymetini, helal lokmanın kadri kıymetini bilir de dürüst ticaret yapar. Merhamet eder müşterisine. Merhametle şey yapar da ondan. Yani nizam-ı alem ilim iledir. İlim olmazsa hiçbir şey olmaz. İnsanlar o zaman dünyaya taparlar. Sizin taptığınız benim ayağımın altında demiş, dövmeye kalkmışlar Muhyiddin İbni Arabi'yi. Sonra birisi akıl etmiş, kazmış, bir küp altı para çıkmış. Çoğu paraya tapıyor ya. Paranın kıymeti olmadığını, daha başka şeylerin, kıymetli şeylerin, kıymetsiz şeylerin ölçüsü nedir? İlimdir. Onun için Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi o güzel, o hakiki ilme, o marifetullah'a erdirsin.
1: Amin.
0: Cehaletten cümlemizi halas eylesin.
1: Amin.
0: Zulümattan nuruna kavuştursun. Fatiha-i Şerife, maal besmele.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kişi tavaf için bir ayağını koyup diğerini kaldırdıkça her adımı sebebiyle Allah onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Allah ve Resulullah aşkıyla yanan 3. Murat Han bir sabah namazına uyanamaz ve nefsini hesaba çeker.

haccu ve tayyibu biha enfusekum fe innehu leyse min müslümin yüveccihu uzhiyyetehu ilel kıbleti illa kâne demuha ve karnuha ve suhuha hasenatin muhtaratin fi mizanihi yevmel kıyamet deylemi. Hazreti Ayşe-i Sıdıka validemizden yine rivayet etmiş bir hadis-i şerifi de. Bunun da mübarek mealini açıklayalım. Metnini okuduk. Mealini anlatalım. Taccu, kurbanlarınızı kesiniz ey Müslümanlar. Ve tayyibu biha enfusekim ve bununla nefislerinizi hoşlandırınız, faydalandırınız ve şenlendiriniz. Yani şen olarak, gönül hoşluğu ile böyle isteyerek, sevabını bilerek yapınız. Çünkü innehu leyse min müslümin, hiçbir müslüman yoktur ki yüveccihi uduhiyyetehu ile kıbleti, kurbanını kesmek için kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İlla kâne demuha ve tarnuha ve sufuha, kurbanın kanları, efendim boynuzları, postları, her şeyi ne olur? Hasenatin, hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin, hazır getirilmiş, ortaya konulmuş sevap olur. Fi mizanihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor efendim, ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir veç ile tartılacak. Semavatı ve arzı içine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, terazide ahirette ameller tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titreşecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak kefesi, sevaplarını da alacak öbür kefesi, o kadar muazzam bir şey. Ve oraya bu koyunlar böyle gelir.

etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerh-i Mesnevi her çarşamba saat 22'de Akra'da ses buluyor.
1: Farkında ol, Akra dinle.

تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

Allah'ım, hayrımızı arttır. Bizi iyilik yönüyle noksanlaştırma. Bize ikram et. Bizi zillete düşürme. Bize ihsanda bulun. Bizi mahrum etme. Bizi tercih et. Düşmanlarımızı bize tercih etme. Allah'ım, bizi razı kıl. Bizden razı ol.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi. Akra. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der.

0: Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemazi-el-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber, bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası belde-i haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve 2 rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için O, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْأَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu, el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله

0: إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabeti deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد
1: اللهم doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allahım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allahım, hatalarımı bemberrak dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ. Ve subhanallahi adada ma halaka fil ard. Ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik. Ve subhanallahi adada ma huve khâliq. Vallahu ekberu mislu zâlik. Velhamdülillahi mislu zâlik. Ve la ilahe illallahu mislu zâlik. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i benimseyip razı oldum.
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار
1: اللهم beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım, senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder. Seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
1: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmul melikul kuddûsus selâm. El-mu'minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir. El-khâliqul bâri'ul musavvir. El-ghaffârul kahhârul vehhâbul razzâkul fettâhul alîmul kâbid. El-bâsıtul khâfidul râfi'ul mu'izz. المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namut ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadzal yawm فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme faliqal isbah ve ja'ilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbana iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr ve emti'ani bisem'i ve basari ve kuvveti fi sebilik.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu.

0: وحملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkeh.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'elukel afiyete fiddunya vel ahireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allahım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım! Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi rıdâke min sahatik ve bi muafâtike min ukubetik ve a'udhu bike minke la uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek وَاتَّبِعُ نَصِيحَتَكَ وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: Ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Akra dinliyorsunuz.

bayram günü de yevmi nahır derler. Nahır deveyi kurban etmek demek. Onun için yevmi nahır. Biz de kurban bayramı diyoruz. Onlar yevmi nahır diyorlar. İyiydi. Adha deniliyor. Adha da kurbanlık hayvanın ismi. Efendim kurbanlık hayvanı kesme bayramı manasına geliyor. Bugünlerde efendim çok önemli günler. Çünkü Ebu Davud'un Sünen'inde kaydedildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki inne azamel eyyam, günlerin en hayırlısı, en muazzamı, en büyüğü indallah, Allah'ın dinde yevmen nahri, yani kurban günü olan, kurban bayramı olan gündür. Sümme yevmel karri, yevmel kar ne demek? Yevmül istikrar fi Mina, yani Mina'ya hacıların gelip çadırlarına yerleştiği gün demek. O da Zilhicce'nin nesi oluyor? Efendim 11. günü olmuş oluyor. Demek ki bu günler hakkında, Zilhicce'nin 10 günü hakkında, Zilhicce'nin özellikle Arefe günü hakkında, yani 9'u hakkında, bayram günü hakkında ve bayram gününden bir gün sonra, 2. gün hakkında çok efendim hadis-i şerifler var, rivayetler var, teşvikler var. Peygamber Efendimiz 9 gün oruç tutardı. Bayram günü oruç tutmak haramdır biliyorsunuz. Efendim kurban bayramda herkes kurban eti yiyecek, bayram edecek. Allah'ın bayram edin dediği zaman da efendim artık o oruç uygun olmuyor. Senenin oruç tutulmayan günüdür o. Efendim kurban günleri. Ama efendim terviye gününde, Arefe gününde oruç tutmayı tavsiye ederim. Kardeşlerimiz hiç kaçırmasınlar.

0: Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerh-i Mesnevi her çarşamba saat 22'de Akra'da ses buluyor.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kurban, kelime anlamıyla yakın olmak demek, yaklaşmak demek. İnsanları Allah'a yaklaştıran ve yapılması sevap olan işler anlamına gelen kurbet kelimesi de hemen hemen aynı kökten gelmekte olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Allah rızası için ibadet niyetiyle ve muayyen yani belirli bir vakitte kesilen belirli özelliklere sahip hayvana biz kurban adını vermekteyiz ilmihal fıkı kaynaklarımızda. Kur'an'da kurban ibadeti Arapçadaki udhiyye kelimesi ile beyan kılınmaktadır. Dolayısıyla Allah için uygun olan bir hayvanın kanını akıtma ve Allah'ın rızasını gözetme çabasının adıdır kurban. Kurban vecibesi Kur'an ve sünnetle sabit olan asli bir ibadettir. Kur'an'ın Rabbin için namaz kıl ve kurban kes buyruğu İslam'daki kurban sorumluluğumuzu ifade etmenin yanında tekrar altını çiziyorum. Onun Allah için kesilmesini de gerekli kılmaktadır diyor ayet-i kerimenin Kevser suresinin 2. ayet-i kerimesinde geçen bu buyruğun anlam katmanında. Bu ve benzeri Kur'an ayetleri Allah'tan başkası adına, onun rızasından başka bir maksatla ya da Allah'ın adı anılmadan kesilen kurbanlar Allah katında makbul olmayacağını açık ve net bir şekilde ifade etmektedir bu ayetler. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kurban kesiniz çünkü o babanız İbrahim'in sünnetidir buyruğu kurban kesmenin gereğine özenle işaret etmektedir. Kurban kesmeye imkan bulup da kurban kesmeyen kimse bizim namazgahımıza yaklaşmasın ikazı ise Peygamber Efendimiz tarafından bu ibadeti özürsüz terk etmenin vahim bir sonucu olduğu ortaya konulmakta ve Kurban Bayramı günlerinde özellikle imkanı olan müminlerin asli görevinin kurban ibadetini yerli yerince Rabbimin buyruğuna uygun bir şekilde yerine getirmesidir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, hiçbir kul kurban günü Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zira kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, sınnaklarıyla gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkiye ulaşır. Öyleyse onu gönül hoşluğuyla ifa edin.

men dahha tayyibeten biha nefsuhu muhtesiben li udhiyyetihi kânet lehu hicaben minnar. Haberani tarafından Abdullah ibn Kurt ibn Hasan'den rivayet olunmuş. Kim kurbanını keserse tayyibeten biha nefsuhu gönül hoşluğu ile şen şen, seve seve, isteye isteye ve böyle abuk suratla değil, isteksiz değil, hoş bir şekilde kim keserse muhtesiben li udhiyyetihi, bu kestiği kurbandan Cenab-ı Hakk'ın kendisine sevap vereceğini düşünüp onu umarak Cenab-ı Hakk'ın rızası için bunu keserse kânetehu hicaben minennâr, bu kurban kıyamet gününde ona cehennemden hicap olur, yani engel olur, cehenneme girmesine mani olur, yani cehenneme girmez, cennete girer.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.
1: Akra.

Ceberut sahibi, mülk sahibi, ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

0: Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501-630-3030.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gaye ile yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

0: Reklam. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra Reklam. Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müttekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: إن اليد العليا خير من يد السفلى وابدأ بمن تعود صدق الله فيما قال أحمد بن حنبل عن ابن عمر veren el ile alan el. Yedi ulya veren el demek. Hayrun, hayırlıdır. Min yedi süfya alan eldir. Alıcıdan verici hayırlıdır. Öyleyse sen de sırayla başla. Akrabayı taallikatından önceden kimlere vermek lazım geliyorsa onları ihmal etme. Evvela onlardan başla. Onları hakkını ver. Ondan sonra kalanı varsa onu da dışarıya ver. Bunu müstesna bir fikirle alan el, alan el hayırlıdır diyen de olmuş. Çünkü alan el senin sevabı gibi sebep oluyor. O alan elin de hayırlı olduğunu, veren elden hayırlı olduğunu iddia eden de olmuş. Buna yok. Ama burada ibare alan, veren el alan elden hayırlıdır. Alan elde den sail yani. İnnel yesira minel riyah şirkün. Riya Allah muhafaza etsin. Büyük bir afat. Büyük bir afat. Bunu onun için şirkten saymışlardır. Şirk de çok fena bir mevkii vardır. Şirkten Cenab-ı Hak her güne affediyor da şirki affetmiyor. Onun için şirkten uzak kalmak için en ufağını yesir yani en azı. En azı bir riya, riyakarlık yani. Gösteriş ne derse. İçinin dışına uymaması. Bunu şirkten saymışlar. Bu inne men ada evliya Allah. Ada adavetten. Her kimse, her kim olursa olsun yani Allahu Teala'nın velilerinden bir veliye. Kimdir Allahu Teala'nın velisi? Damgası yok. Her mümin Allah'ın velisidir. Allah'ın velisi olmasa ona iman nasip etmez Cenab-ı Hak. İman etmiş, amel-i salih de var. Bu Allah'ın velisidir. Bir de ittikası olursa demek alakalı. Şimdi bu Allah'ın velilerinden birisine kızmış. Adavet var. Bunun mukabili fakat barazallaha bil muharebe. Allah Celle ve Ala ile harp ilan eden adama benzer bununla. Allah Teala'nın velilerinden bir veliye adavet etmek, Allah Celle ve Ala ile muharebeye çıkmak. Ne kadar acı bir şeydir yani. Şimdi Allah'ın ilim sahipleri başta. İlim sahipleri Allah'ın velisi olmazsa başka kimse veli olamaz. Şimdi ulemaya karşı bir insanın hatasız bir şer olmaz. Peygamberlere bile bir rızadan oldu değil mi ya? Peygamberlere de bir rızadan olduğuna göre elbette din adamlarına da bir rızada çıkmaz. Fakat kendini bilen bunu yapmaz. Kusuru var. Bırak Allah'a senin kusurun yok mu? Senin kusurun yok. Sen de Müslüman demişsin. Sendeki kusur nasılsa onda da bir, o da melek değil ki. Onda da kusur var. Binaenle fakat ma razallaha bil muharrar. Şimdi onun için وَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَخْفِيَاءَ الْأَتْقِيَاءَ. Şimdi Allah-u Teala bu velilerin içerisinden bir veli var ki herkes biliyor onu. Bu adam Allah'ın velisidir. Niçin? Günahtan son derece korkar. Günah işlemez. İbadetleri yerinde yapar. Haramdan korkar. Yalandan korkar.
3: Herkesi. O Allah'ın velisidir. Bunu herkes bilir.
2: Ha, bu öyle değil. Allah öyle velileri sever ki. Ebra, ehfiyah, saklı. Kimse bilmiyor bunu. Ehfiyah, Allah'tan korktuğunu da kimse bilmiyor. Karışmıyor insanların içine yani. İnsanların içine karışmadıkları için insanlar da onu tanımıyorlar. Öyle ki, اَلَّذ۪ينِ اِذَا غَابُوا İptiler buradan Mekke'ye gitti, başka yere gitti. لَمْ يُفْتَقَدُوا Kimse demez ki, Ahmet Bey nerede, Mehmet Bey nerede, filan hacı nerede, filan hoca nerede? Hiç. Kimsenin hiç aklın şey olmaz yani. Aramazlar. Çünkü bilmeyen bir adam. Kimseyle demek şey yapmamış. Ünsiyeti yoktan sormuş kendini insanlara. Şöhretsiz. وَيْنِ حَضَوُوا Aramızda oturuyor. Hazır. لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُغْرَفُوا Ne bu akşam bize sofraya gelin, çorbaya gelin diyen olduğuna, ne de nasılsın hali hatırın diyen olur. Kimse anlamaz, bilmez, sormaz. Ama gulûbühüm, bu gizli olan adamların kalpleri, kimse onlara iltifat etmiyor yani, kıymet vermiyor. İşte hallerinin bu şeysinden, zayıfliğinden, perişanlıklarından, ne nasıl söylersin artık. Bundan dolayı onları kimse iltifat etmiyor. Kulubuhum nasabihul hüda. Hidayet kaynağıdır onların. Kalpleri hidayet ışığı kaynağı. Oradan ziya saçarlar. Etrafa hidayet saçarlar etrafa. Ama öyleyken yahrucune min küllü gabra'e muzlime. Fakat bunların yerlerini de görseniz hiç iltifat etmezsiniz. Öyle apartmanları yok, efendim dayamaları, döşemeleri yok, kas taslak içerisinde kapkarandık, ışıkları da yok. Böyle bir alemde yaşıyorlar. Dünyaya yani iltifatları yok. Dünya ziynetine katiyen meyletmemişler ve meydan da vermemişler kendilerine. Kendilerini Allah'a vermişler. Allah'a verdikleri için ne üstlerine başlarına bakıyorlar, ne yaptıkları, kattıkları yerlerine bakıyorlar. Fakat Allah-u Teala bunları çok seviyor. يحب الأبرار الأخفياء الأذكياء إن أبر البر أن يصل الرجل أهل بيت أبيه بعد أن يولى الأب هذا مسلم هذا السنة الإجماع بعد بر أيديك إخسان يارضن إن bunun إيسي أي إيلك kişi babasının sevdiğine kişi babası ölmüş ama babasının dostuymuş bu adam. Babasının dostu olan adama babası öldükten sonra ikramı ihsanıdır. En güzel iyilik ihsan kişinin babası öldükten sonra babasının dostlarını bırakmaması. Onları hem gibi ziyaret etmesi, yardıma muhtaçlarsa yardımda bulunmaları ikramları ihsanıdır. Bu hadisi Abdullah bin Dinar Hazretleri şöyle naklediyor. Hazreti İbn Ömer radıyallahu anh Mekke'den çıkmış, bir merkebi varmış, gidiyor onunla, ara sıra da biner düştü bunlarken, böyle gezmeye giderken falan. Bir de başında onların büyük sarıkları olur, güneşten kendilerini korur her zaman için, iyi bir şey. Bununla beraber gidiyor. Yolda bir Arabi'ye rast gelmiş, tanımış adamı. Sen filan filan mısın, filan oğlu filan mısın demiş. Evet demiş adam, babasının dostu olan bir adam. Hemen mertibinden inmiş. Mersibinden inmiş, merkep adama buyurun demiş, başındaki o sarığı da çıkarmış, onu da onun başına dolamış, buyurun demiş. Bir, bunun da başına beraber gideceğin yere git demişler. Yanındaki bazı eshab demişler ki, gafarallahu aleyküm, namaz beni mahvettin, sana bu merkep de lazım, başına bu şey de lazım senin. Sen ne yaptın böyle? Hem merkebi verdin, hem de bir de başındakini çıkardın verdin. Yani ihtiyaç bir şemsiye gibi. Şemsiyesini de veriyor elindeki, merkebini de veriyor. Fakal, inni semiyet Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem, inne emaral bir en yıslar racül hadisi okudu. Dedi, asıl ihsan, ikram, kişinin babasının öldükten sonraki dostlarına olan ikram. Bu benim babamın dostuydu dedi. Babamın dostu olduğu için benim buna bu ikramı çok görmeyin dedi. Kendi ama muhtaç durumda. Merkebe de ihtiyaç var. Binek ve başına kanadı ama bunun bu hadise şeyine bak. Eshab-ı kiramın hadis-i şeriflere olan rağbetlerinden bir numunesinde. İnne ebdâle ümmeti buna dikkat edin ama. İnne ebdâle ümmeti lem yedhulul cennete bil amal. Ümmetimin ebdâl, evliyaları demek. Aptal deriz ya. Bursa Dağdın, Aptal Mehmet, Aptal Murat filan gibi böyle at konuşlardı. Bunlar aptal değil de aslında ebdaldir. Yani kötü huyları da bırakmışlar, iyi huyları da kazanmış olan insanlar. Kötü huylarını terk etmiş, yerine iyi huylar almış, tebdil, ebdal, tebdilden. Böyle olan insanlar ümmetinden. لَبْ يَدْخُلُ الْجَنِّتَ بِالْاَعْمَالِ Öyle geceleri sabahlara kadar namaz kılarlar. Gündüzleri bütün gün oruç tutarlar. İşte ellerinden musafları düşmez, efendim tesbihleri düşmez. Efendim hayırları şöyle böyle, sakın böyle zannetmeyin. لَمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِالْاَعْمَالِ Bu amelleriyle onlar cennete girmediler. Yani bu amellerle cennete gireriz zannetmeyin siz de kendinizi. Evet. Ebrar, ebdal ümmet, benim sevgililerim yani, dostlarım böyle çok amel etmek surete cennete girmediler, cenneti kazanamadılar demek. Lakin cennete girmelerine yegane sebep, اِنَّمَا دَخَلُوهَا بِرَحْمَةِ اللّٰهِ Bir kere Allah'ın rahmetiyle. Efendimiz de öyle, ben de Allah-u Teala'nın rahmetiyle gireceğim dedi. İkincisi, سَخَابَتِ الْاَنْفُسِ سَخَابَتِ الْمَال değil, سَخَابَتِ الْاَنْفُسِ Şimdi o adam bak merkebe ihtiyacı varken merkebini de verdi, başındakını da verdi. İhtiyacı var. Bu kardeşine canını da feda ederdisin ha? Hizmet etmek. Tekavetül ensiz. Bu kadar son nefesinde bile bu bir yudum suyu istemiyor, aman kardeşime diyor. Müslümanlık da kardeşlik, böyle bizde lafta çok da onu tatbik edecek kabiliyet çok güzel bizde. Niçin? İman zafiyeti bize. İman zafiyeti olduğundan dolayı işlerimiz hep yaldızda. Yaldızda para. Bunun için hacca gitmek için de insanın biraz kendisini bilir hale gelmesi lazım. Nereye gidiyorum, niçin gidiyorum? Maksadım ne? Gayem ne? Geldikten sonra yine en vakitsiz kabahati işleyecek adam. Gitmiş, isterse orada oturanlar da çok. Fakat bu kötülüklerden sıyrılması lazım sana. Hiç olmazsa bütün günahları atması lazım. Bunları atamadıktan sonra ne lüzumu var mesela? Lüzum yok, var, yok denmezse yani şöyle bir şey hatırlama gelir. Bir farz olan başka. Farzdan evvel de hazırlanmak lazım. Ben bu faraizi yapacağım. Yaparken bunun nesi var işte farzı var, vacibi var, sünneti var. Bunları kitaptan okuruz. Buluruz, sorarız, deliller de bize gösterir, öğretir. Bu dış kısmı. Asıl iç kısmı hacca giderken Allah'a gidiyor insan. Dünyadan ayrılıyor, ahirete gidiyor mesafesindedir. Vatanı bırakıyorsun, çoluğu çocuğu bırakıyorsun, kimi gökten kimi yerden gidiyor uzak bir yere. Ya döneceksin ya dönmeyeceksin, Allah bilir. Ama sen giderken buradan Allah'a gidiyorum diye, ahirete gidiyorum diye gideceksin. Ahirete gidiyorum ben artık. Bırak artık sözleri. Bu kabiliyet olmadan gidip de orada mesela velem yerfes velem yersut diyor. Kavga etmeyeceğiz. Kötü söz söylemeyeceksin. Halbuki nelerden şahit oluyor insan orada. Bu hem bilgisizlikten hem de tatbikatsızlıktan. Bunun için insan evvela nefsini ıslah için. Allah'a versin kendisini, ondan sonra gitsin Allah'ın evine. Allah'ınla meşgul ol. Kur'an'ını oku, zikrini yap, tesbihini yap. Efendim daha biliyorsan okuma kitaplarından biraz onlara müteala et ama dışarıdan alakanı kes. Dış ile alakanı kes. İlk yerde iç alem ile meşgul ol. Ondan sonra hacca girersen git bak burada ne güzel olur iş. Onun için siz amellerinizle cennete giremezsiniz. Ancak sizin cennete girmeniz Allah-u Teala'nın rahmeti bir. İkincisi sehavetül enfüs. Nefislerinde sehavet. Burada İmam-ı Gazali demiş ki bu ebdal dediğimiz insanlar bizi Cenab-ı Hak insanların gözünden saklamıştır. Çünkü bunlar güneş nasıl yakarsa vücutlarını gözlerini kapatır. Yaparsa bunların nuruna da insanlar bakmaya mütehammil değildir. Onun için saklıdır. Kimse bilmez onun iç alemini. Gazali Hazretleri diyor ki bu evliyalardan evsat denilen evliyalar vardır ki alem bunlarla durur. Yani Cenab-ı Hak yeri ben kazıkladım diyor. Dağlar kazık mesabesindedir. Dağlarınız olmasa bu yer durmaz diyor. Hakikaten mesela kazık olup da böyle çadırın kazığı gibi değil de çadırın kazığı da öldür. Çadırın kazığı olmazsa çadır durmaz. Rüzgar yıkar onu. çadırı ancak o kazık sayesinde duruyordur. Cenab-ı Hak da dünyayı böyle dağlarıyla kazıklamıştır. Enva çeşimi adilini koymuş, şunsunu koymuş, bunu koymuş. Bu insanların şu ihtiyaç

0: böyle daim olursa. Bu lafla olan bir şey değil, insanın kendisinin ancak dünyadan ayrılıp Allah'a vermesiyle olur. Hac niçin farz edilmiştir? Çünkü insanların şehvetleri, arzularına insanlar ayrılmadıkça, şehvetlerinden, arzulardan ayrılmadıkça Allah'a dönemezler. Hiç olmazsa şöyle bir aylık, eskiden 3-5 ayda gidiyordu ya, şimdi kısaldı başka. Hiç olmazsa 3 ay, 5 ay ahlul memleketinden, bir tanıdıklarından, dostlarından, ahbaplarından gurbet alemine düş, burada Allah ile baş başa kal. Haçtaki hikmet. Bu sahabet endişesinden başka bir de salameti sudur var. Kalplerdeki selamet. Kalplerdeki selamet kalbin iyi olması değil. Yani kalp çok sağlam bir kalp. Tıkır tıkır işliyor öyle değil. Kalbin selameti kötü ahlaklardan kurtulmasıdır o kalbin sahibi. Sui ahlaklar, kötü ahlaklar var. Bunlardan kurtulmasıdır. Şirkten kurtulmasıdır. Riyakarlıktan kurtulması, hasetten, kibirden, gazepten, nimimeden, say sürülerle. Bunlardan herhalde insanın kendisini kurtarması lazım. Bunlardan kurtulamayınca bu insan mürevvet bir insan sayılıyor. Paraya bel bağlamış. Paradan başka bir şey tanımıyor. Gözü ona bağlı. Olmaz. Allah'a varamaz o insan yani. Para olur. Daha rahmetin li cemiyil müslümin. Üç vasıflar var. Birisi sahametül enfüs, selametü sudur. Bütün insanlara karşı, Müslümanlara karşı merhametli olmalı. Rahmet peygamber ümmetine karşı nasıl şefik idi? Baba evladına karşı nasıl şefiktir? Kardeş kardeşi nasıl şefiktir? Bütün Müslümanlara karşı da aynı şefkate taşıması lazım bir Müslümanın bu hale gelebilmesi için. Ahmeten diyor. Bütün Müslümanları, müminleri ahmeten rahmetiyle yalgamasıdır. Allah-u Teala'nın rahmetiyle. Allah cümlemizi affetsin, mağfiret etsin, tevfikat, samadaniyesini mahsur etsin. Binaenaleyh insan bu kötü huylarını terk etmeye çalışmalı. Kendisini riyazetlere sokmalı. Dünyada yemeyeceksin. Yiyeceksi var. Şeysi kadar. İhtiyacımız kadar. Karun gibi dünyayı toplayıp da ne olacak yani?
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat, samadaniyesini mahsur eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kullardan zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'e selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin

Korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağ çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

0: Akra Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akran Reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa, bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir ve kimin ne yaptığını bilir.

0: Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.
1: Akra.

0: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kurban ibadeti o kadar özel dersler verir ki asırlar önceki bir hadisenin tarihi manasından çok, yani Hazreti İbrahim'in İsmail oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmesindeki bu özel hadisenin tarihi konumundan çok, bugün Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail gibi olabilmenin, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail gibi Rabbine teslimiyetin, Rabbimize tevekkülün, Rabbimize tevhidin, Allah'ın dinine, tevhide inanan muvahhid kul olmanın rol modelliğini, kıvamını, önceliğini ifade eden özel bir ibadettir kurban ibadeti. Kur'an-ı Kerim'deki kurbanla ilgili ayetlerden Allah'ın Hazreti İbrahim'den aslında İsmail'i değil, İsmail'e bendeliği kurban etmesini istediği açık ve seçik olarak anlatılmaktadır. Allah'ın bu isteği Hazreti İbrahim'in ilahi buyruğa teslim olup uymasıyla yerini bulmuş, böylece Allah'a teslimiyetin, sabır ve şükrün en güzel imtihanını Hazreti İbrahim vermiştir. İşte bizden istenen de Hazreti İbrahim'in kıvamıdır. Yani en çok sevdiğimiz değerleri Allah yolunda, Allah için usulünce, Allah'ın hükmü gereğince vazgeçebilmemiz, feda edebilmemiz, her halimizle onun huzurunda duruşumuzun gereğidir kurban ibadeti. Kurban, kendisinden bize yadigar kalan Hazreti İbrahim peygamber gibi olmayı öğretir bize. Gönlümüzü Rahman'a, aklımızı irfana, dilimizi burhana, mallarımızı ihvana, canımızı nirana, oğlumuzu kurbana sunabilmemizin adıdır udhiyye. İşte böyleleri için kurban, kurbiyet sağlayacaktır. Kurbiyet, yani yaratıcıya yakın olma, ondan öte her şeyden uzak olmayı beraberinde getireceksir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

0: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akra Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esak Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.

Sehl İbni Sa'd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, telbiyede bulunan hiçbir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın. Bu iştirak, sağ ve solunu göstererek, şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder.

0: Haccu ve tayyibu biha enfusekum fe innehu leyse min müslümin yüveccihu uzhiyetehu ilel kıbleti illa kâne demuha ve karnuha ve suhuha hasenatin muhtaratin fi mizanihi yevmel kıyamet deylemi Hazreti Ayşe-i Sıdık'a validemizden rivayet etmiş bir hadis-i şerifi metnini okuduk, mealini anlatalım. Haccu, kurbanlarınızı kesiniz ey Müslümanlar ve tayyibu biha enfusekim ve bununla nefislerinizi hoşlandırınız, faydalandırınız efendim ve şenlendiriniz. Yani şen olarak efendim gönül hoşluğu ile böyle isteyerek sevabını bilerek yapınız. Çünkü innehu leyse min müslümin, hiçbir Müslüman yoktur ki yüveccihi uduhiyyetehu ile kıbleti, kurbanını kesmek için kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İlla kâne demuha ve tarnuha ve sufuha, kurbanın kanları, efendim boynuzları, postları, her şeyi ne olur? Hasenatin, hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin, hazır getirilmiş, ortaya konulmuş sevap olur. Bi mizanihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor. Efendim, ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir veç ile tartılacak. Semavatı ve arzı içine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, terazide ahirette ameller tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titreşecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak, sevaplarını da alacak. Öbür kefesi o kadar muazzam bir şey. İşte oraya bu koyunlar böyle gelir.
1: Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
2: Akre stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir Güne Merhaba programıyla sizlerle birlikteyiz. Takvimler 19 Mayıs 2026 Salı sabahını gösteriyor ve biz de bu sabah programımıza başlıyoruz. Efendim hayırlı ve bereketli bir gün olmasını temenni ediyoruz. Yine sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağımız bir programla birlikteyiz ki aktardığımız haberler ve çok daha fazla içeriğe Akre Medya sayfasından ve mobil uygulaması üzerinden erişebileceğinizi de hatırlatalım. Hicri takvime göre de 2 Zilhicce 1447 sabahına eriştik. Bu yılın son ayı Zilhicce'nin en kıymetli günleri malumunuz. Hac günleri ve Kurban Bayramı yaklaşmakta. Bu ayın ilk 10 gününün ehemmiyetine dair paylaşımlarımız yayınlarımızda sosyal medya hesapları

Kırmızı'da yer buluyor. Akra Medya'da yer alan haberlerden biri de bize bunu hatırlatıyor. İlerleyen dakikalarda göz atacağız. Yaklaşan önemli bir takvimi de yine paylaşalım. Bir süredir hatırlattığımız üzere ilmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Gürçen'in doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da özel bir buluşma gerçekleşecek ve bunun için de şimdiden kayıtlar alınmaya başlandı. Ne zaman? 13 Sefer 1448 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak buluşma. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek. Buluşma içinde kayıtlar alınıyor. Katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıtlarını oluşturabilirler. Bu vesileyle hatırlatalım. Bir Sefer 1448 15 Temmuz Çarşamba günü gönül dostu aile Mehmet Said Kozkocamızı doğumlarının 133. yılında, 13 Sefer ve 27 Temmuz Pazartesi günü de Mahmut Esat Gürçen hocamızı doğumlarının 91. yılında özel programlar ve hatim dualarıyla yad edeceğiz. Bu günler evvelinde okunan hatim ve dua bilgilerini bizlere akra@akra.media e-posta adresinden ya da bu haberin yer aldığı sayfamızdaki haberde yer alan link üzerinden buraya tıklayıp kaydedebilirsiniz. Bölümü üzerindeki formla kolaylıkla iletebileceğinizi hatırlatalım değerli dinleyenlerimiz. İki Zilhicce sabahına eriştik demiştik. Sözlükte hac ayı anlamındaki Zilhicce, kameri yılın son ayı. Bugünler hac, kurban, namaz, oruç gibi temel ibadetlerin birlikte yapıldığı mübarek günler. Haccın başladığı Zilhicce'nin 8. günü terbiye, 9. günü arefe ismiyle anılıyor. Hac yapacak Müslümanlar Zilhicce'nin 8'inde Mekke civarındaki Mina'ya geliyor. Burada Peygamber Efendimizin sünneti üzere öğle, ikindi, akşam, yatsı ve ertesi arefe gününün sabah namazını kılıyorlar. Arafat'a doğru lebbeyk Allahümme lebbeyk nidalarıyla aşk, şevk ve gözyaşlarıyla yol alıyorlar. Arefe günü önümüzdeki hafta salı günü Arafat vakfesi, ardından Müzdelife ve bayram sabahına erişmenin huzuruyla buradaki ibadetleri, rükünleri yerine getirmiş olacaklar. Önümüzdeki hafta haccın en önemli günleri malumunuz. Terbiye, arefe günü ve nihayetinde nasip olursa bayram günü. Bu yılki Hicri takvime göre önümüzdeki hafta 26 Mayıs salı arefe, 27 Mayıs çarşambada kurban bayramı başlamış olacak. Kutsal topraklarda heyecan artarken oraya gidememiş olanlar için de bayram hazırlıkları bir yandan sürüyor. Pek çok şehirde kurban pazarları kuruldu, alışverişler yapılıyor. Vekaletle kurban bağışında bulunmak isteyenler içinse Mahmut Esat Gürçen Vakfı, hak için hakkıyla, anlayışıyla sürdürdüğü Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 21. yıla ulaştı. Bu yılda Avustralya'da kesilecek olan kurbanlıklar Endonezya'daki hak sahiplerine ulaştırılacak. Aynı zamanda Türkiye'de de kesimler ve dağıtımlar söz konusu olacak. Dileyen vekalet sahipleri kurban etinin yarısını kendilerine alabilecek. 47 ilde de bununla ilgili dağıtım noktaları olacak. Dileyen vekalet sahipleri tamamının hak sahiplerine ulaştırılması için bu şekilde işlemlerini yapabilecekler. Dileyen vekalet sahipleri hak sahibi tavsiyesinde bulunabilecek veyahut da dilerlerse gönüllü olarak dağıtım faaliyetlerine katılabilecek. Tüm bu ayrıntılar vekalet işlemlerinin de yapılabildiği duha.global web sayfasında yer alıyor. Bayram yaklaşırken yola çıkma heyecanı da söz konusu. Muhtemel ki hafta sonu itibariyle yolculuklar başlamış olacak. Böyle bir niyetle yola çıkacak olan tüm dinleyenlerimize de hayırlı yolculuklar dileyelim. Tabii yola dair tavsiyeler de gelmeye başladı. Onlardan biri de araç bakımının yapılması ve yolculuklarda dikkatli bir şekilde seyredilerek, dinlenerek seyahat edilmesi.
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte karayollarında yoğunluk bekleniyor. Uzmanlar uzun yola çıkacak sürücülere araç bakımı ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Havaların ısınmasıyla vatandaşların bayram tatili ve memleketlerine gitmek üzere hazırlık yaptığı belirtilirken, bayram süresince şehirler arası yollarda araç sayısının artabileceği, bunun da yoğunluk ve kaza riskini de beraberinde getirebileceği değerlendiriliyor. Güvenli yolculuk

için sürücülerin yola çıkmadan önce araç bakımlarını mutlaka yaptırmaları gerektiği vurgulandı. Yolculuk sırasında trafik kurallarına uyulmasının ve tüm yolcuların emniyet kemeri takmasının hayati önem taşıdığı belirtildi. Uzun yolculuklarda sürücülerin uykusuz şekilde direksiyon başına geçmemesi gerektiği, düzenli mola verilmesinin büyük önem taşıdığı hatırlatıldı. Sürücülerin araçlarında yedek lastik, ilk yardım seti, reflektör, çekme halatı ve bir mum malzemeleri bulundurmaları gerektiği hatırlatılırken, muhtemel kazaların önüne geçmek için de hız limitlerine uyulması önem taşıyor. Son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi karıştırılmamalı. Gıda alışverişlerinde ambalaj üzerinde yer alan tarih bilgilerine ilişkin yanlış algılar hem tüketici sağlığını hem de gıda israfını etkiliyor. Son tüketim tarihinin et, süt ve balık gibi hızlı bozulan ve bozulduğunda sağlık açısından risk oluşturabilecek ürünlerde yer alan bir güvenlik sınırı olduğu belirten uzmanlar, bu tarihin geçmesi durumunda ürünün kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini ve satışına da izin verilmediğini ifade etti. Tavsiye edilen tüketim tarihinin ise makarna, bakliyat, bisküvi ve konserve gibi dayanıklı gıdalarda kullanıldığını aktaran uzmanlar, bu tarihin tat, koku ve kıvam gibi özelliklerini en iyi şekilde koruduğu süreyi ifade ettiğini kaydetti. Uygun koşullarda saklanması ve ambalajında herhangi bir bozulma olmaması halinde tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünlerin tüketilebileceğini bildirdi. Son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihinin aynı üründe birlikte bulunamayacağına dikkat çekilirken, tüketicilerin alışveriş sırasında ürün etiketlerini dikkatli incelemeleri gerektiği hatırlatıldı. Yeni düzenleme kapsamında marketlerde ve satış noktalarında da bu ürünler dikkatli bir şekilde takip edilecek. Tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünler, ürünler üzerinde bir bozukluk olmadığı takdirde ayrı bir rafta satışa sunulabilecek. Eğitimde yapay zeka tartışması kolaylık mı, bilişsel risk mi? Yapay zeka teknolojilerinin eğitim sistemlerine entegrasyonu dünya genelinde hız kazanırken, bu dönüşümün öğrencilerin öğrenme süreçleri üzerindeki etkileri tartışma konusu olmaya devam ediyor. Birçok ülkede yapay zeka destekli eğitim uygulamaları yaygınlaşırken, uzmanlar bu araçların eleştirel düşünme, odaklanma ve sosyalleşme becerileri açısından riskler barındırabileceği uyarısında bulunuyor. Yapılan bir araştırma, yapay zeka sohbet botlarının öğrencilerin problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini zayıflatabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre yapay zekaya duyulan güven arttıkça zihinsel çaba azalıyor ve bilişsel tembellik riski doğuyor. Uzmanlar da öğretmenlerin rolünün yalnızca bilgi aktarmak olmadığını belirterek, yüz yüze eğitimin özellikle küçük yaş grupları için vazgeçilmez olduğunu ifade ediyor. Öğrenme yavaş ve derinlik gerektiren bir süreçken, yapay zeka hız odaklı yapısıyla bu sürece uygun değil. Yapay zekanın eğitimde kontrollü ve rehberli kullanılmaması halinde uzun vadede öğrencilerin bilişsel ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği görüşü öne çıkıyor. Öğrenmede asıl belirleyici unsurun teknoloji değil, insani etkileşim olduğu vurgulanıyor. Hızlı video izleme odaklanmayı etkiliyor. Sosyal medyada kullanıcılar her gün yüzlerce içeriğe maruz kalıyor. Sıkıcı, ilgi çekici gelmeyen içerik anında geçiliyor. Çoğu kişi video izlerken 2-3 saniyeden fazla vakit ayırmıyor. O nedenle video paylaşım sitelerinin neredeyse hepsinde hızlı izleme özelliği var. Bu sayede 2-3 kat hızlandırarak 10 dakikalık videoları 5 dakikada izlemek mümkün. Bazı gençler neredeyse tüm videoları bu şekilde izliyor. Hızlandırılmış dünya, gençlerin gerçek dünyaya odaklanmasını zorlaştırıyor. Derslerden sıkılmalarına, sabırsızlıkların artmasına neden oluyor. Keşke öğretmenim de çarpı 2 hızlı anlatsaydı diyen öğrenciler bile var. Peki hızlı video izleme beyni nasıl etkiliyor? Nöropsikolog Merve Tuğçe Doğru, hızlandırılmış video izlemenin etkilerini anlattı.
Ekran karşısında geçirilen aşırı süre beyin yapısı ve işlevinde bozukluğa yol açıyor. Hasarın çoğu ergenlik çağından 20'li yaşların ortalarına kadar büyük değişime uğrayan beynin frontal lobunda meydana gelmekte. Böylece hayatın her alanında akademik, kariyer başarısı ve sosyal ilişkilerde ve birçok alanda bilişsel, sosyal, duygusal yönden başarıyı büyük ölçüde etkilemekte. Sosyal medya araçları çocukların dikkat, konsantrasyon, dürtü, denetim, dil konuşma bozuklukları, iletişim becerileri, motor davranışlar, tikler ve benzeri birçok farklı bilişsel alanda çocuk ve ergenleri hatta yetişkinleri de etkiliyor. Videoları hızlandırarak izlemek, ikili ilişkilerimizde karşı tarafı dinleme süremizi, böylece de sosyal ilişkilerimizi etkiliyor. Karşımızda konuşan kişinin "hadi çabuk anlat" ya da "bu konu daha fazla ilgimi çekmiyor" diyemesek de beden dilimizde karşımızdakini dinlemek istemediğimizi hissettirmekte. Öğrencilerin odaklanma süresinin düşük olmasından öğretmenler de muzdarip. Bir 4. sınıf öğretmeni, "çok çabuk sıkılıyorlar, sabır gösteremiyorlar, daha oyun bitmeden yeni bir oyuna geçmek istiyorlar. Kimi ise kelimeler için kendi uydurduğu kısaltmaları kullanıyor. Resim yaparken özensiz, ayrıntıya girmeden eksik çalışmalar ortaya çıkmaya başladı. Çocuklar okuma yapmayalım, dijital tahtadan video izleyelim istiyorlar" diyerek gelinen noktayı özetledi. Zorbalığın panzehiri akran nezaketi. Uzmanlara göre akran zorbalığı yalnızca iki çocuk arasındaki sıradan bir çatışma demek değil. Sınıf havasını bozan, güven duygusunu zedeleyen ve aidiyet hissini yok eden bir sosyal olgu. Sessizlik ise bu sürecin görünmez ortağı. Mağdur çocuk yalnızlaştıkça zorbalığı yapan daha da cesaretleniyor. Uzman psikolog Ayben Demirkaya, zorbalık karşısında susmak, mağdur çocuğun kalabalık içinde yalnızlaşmasına neden olur. Bu nedenle sessizlik yerine ses olmak, yalnızlık yerine dayanışmayı artırmak gerekiyor, dedi. Bir öğrencinin arkadaşına eli uzatması, yanında durması ya da "seninle beraberim" demesi zorbalığın etkisini azaltıyor. Nezaket bulaşıcıdır. Küçük bir gülümseme bile sınıfın havasını değiştirir, dedi. Takdir edilen davranış tekrar etme eğilimi gösteriyor ve böylece zorbalığın etkisi zayıflayabiliyor. Öğretmenler ve ailelerle birlikte hazırlanan dijital nezaket kuralları öğrencilerin ekran karşısında da güvenli bir dil geliştirmesine destek oluyor, diyen Demirkaya öğrencilere şu önerilerde bulundu. Arkadaşına kızdığında "sen hep hata yapıyorsun" demek yerine "birlikte başka bir yol bulabilir miyiz" diyebilirsin. Mesaj yazmadan önce "bunu bana söyleseler nasıl hissederdim" diye kendine sorabilirsin. Arkadaşına kalemini uzatmak ya da kapıyı tutmak aslında "seni önemsiyorum" demektir. Sınıfta "birlikte başarabiliriz" ya da "senin fikrin önemli" gibi sözleri görünür kılmak güvenli alan sağlar. Bir arkadaşını dinlemek bazen tavsiyeden daha değerlidir. Yetişkinler için de önemli hatırlatmalar var. Sözcükleri çözüm odaklı seçmek gerekiyor. "Yine hata yaptın" yerine "bu kez farklı bir yol deneyelim mi" demek. Dijital dilin kalıcılığını hatırlamak. Yazılan her mesajın gerçek hayatta iz bıraktığını bilmek. Küçük nezaketleri görünür kılmak ve dinlemeye zaman açmak. Çocuğu her gün birkaç dakika boyunca yargılamadan dinlemek. İletişimi kuvvetlendiriyor. Rutin değişikliğiyle zaman kazanmanın yolları. Gün içerisinde rutin çalışma temposunda birden fazla işe odaklanmak tüm işlerin bitmesini geciktirebiliyor. Aynı anda birkaç iş yapmak, işleri biriktirmek hem zamanı verimsiz hale getiriyor hem zihin yorgunluğunu artırıyor. Peki bu yoğunluğu azaltmak için neler yapılmalı? 300 üst düzey yöneticiye zamanı nasıl verimli kullandıkları soruldu. Alınan cevaplara göre bazı tavsiyelere uyarak günde ekstra bir saat kazanmak ve sene sonuna kadar çalışmaya ayıracağımız zamanı yarıya düşürmek mümkün. Öneriler şöyle. Önce zor işleri halledin. Tek işe odaklanın. Aynı anda birçok işi halletmek hiçbir işin tamamlanamamasıyla sonuçlanıyor. Zihin meşguliyeti. Tamamlanmamış işler tamamlanmış işlere göre beynimizde daha çok yer kaplıyor. 2 dakika kuralı. Buna göre aklımızı meşgul eden bir iş 2 dakikadan kısa sürüyorsa onu hemen yapın ve kurtulun. Dış sesleri arındırın. Çalışırken çevrenizde bulunan hafif dikkat dağıtıcı kafede konuşan insanlar, dalga şimşek ya da kuş sesleri üretkenliğinizi artırıyor.
İşin %80'ini tamamlamak için o işe harcanacak vaktin %20'si gerekiyor. Mükemmel olmaya değil, işi bitirmeye odaklanın. Değerli dinleyenlerimiz, ilk bölümü noktalıyoruz. Güzel bir eser dinleyelim, ardından tekrar burada olacağız.

0: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.
2: Güne merhaba programı devam ediyor. Günün dosyası.
3: Bu programımızda dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Endonezya'nın İslam'la tanışmasına dair notları aktaracağız. Endonezya asırlar boyunca Asya, Orta Doğu ve Avrupa'nın birçok ülkesinden tüccarların uğradığı ve yerleştiği stratejik bir konuma sahip. Binlerce adadan oluşan, yeraltı zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Endonezya, Güneydoğu Asya'da bir takım adalar ülkesi. Toprak ve nüfus bakımından dünyanın en büyük İslam ülkesi Endonezya'nın nüfusu yaklaşık 270 milyon ve ülkenin %90'a yakını Müslüman. Kaynaklar İslamiyet'in Hicri 1. asırdan itibaren Müslüman deniz tüccarları vasıtasıyla Güneydoğu Asya'ya ulaştığını haber veriyor. Sahabe ve Tabiyon döneminde Çin'in Kanton Limanı bölgesinde yayılmaya başlayan İslam, miladi 9. yüzyıla tekabül eden Tang Hanedanlığı döneminde binlerce tüccar tarafından benimsenmiş. Çin ile İslam dünyası arasında sık temaslar, öncelikle Endonezya sularından geçen deniz yolları aracılığıyla sürdürülmüştür. Güneydoğu Asya ve İslam dünyası arasındaki en erken karşılaşmalar, Çin ticaretini dahil

olan Müslüman tüccarlara dayanıyor. Bu tarihlerde Sumatra ve Java'da Kanton, Hint ve Araplardan oluşan bir Müslüman topluluğu oluşmuş. İslam'ın Hindistan alt kıtasında pekiştirilmesinden sonra mutasavvıf tüccarlar bölgeyi ziyaret ederek İslamiyet'i tebliğ etmeye başlamışlar. 13. yüzyılda Güneydoğu Asya, Çin, Bengal, Gujarat, İran, Yemen ve Güney Arabistan Müslümanlarıyla temas halinde. Tarihi vakalar İslami etkilerin ana kaynağı olarak Güney Hindistan'a doğruluyor. Orta Çağ'ın en kapsamlı kâşifi olan Faslı Seyyah İbni Batuta 1345-46 yıllarında Çin'e gidip gelirken Sumatra'dan geçmiş ve hükümdarın bir Müslüman olduğunu, halk içinde Arap ve Çin ırkından Müslümanlar bulunduğunu, yerli Malayların ise Budist olduğunu yazıyor. Çin'in Yunan bölgesinden Müslüman Amiral Cenko'nun Ming Hanedanlığı döneminde Endonezya'ya ilk yolculuğu sırasında Orta Asya ve Çin'deki Moğol istilasından kaçarak bölgeye gelen Çin asıllı Hui Müslümanları var. 14. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Cenko'nun seyahatleri ve görevlendirdiği yerli Hui'ler İslam'ın Çinli Müslümanlar tarafından Endonezya'ya yayılmasına katkıda bulunmuş. İslam'ın kitlelere yayılmasının Endonezya 1258 civarında Moğolların Bağdat'a saldırmasının ardından gelen mutasavvıf Müslüman tüccarlar vesilesiyle olduğu da söylenir. 13. yüzyıldan itibaren Yemen, Mısır ve Orta Asya'dan Java'ya gelen Sufi tüccarlar bölgeye yerleşerek İslam'ın takım adalarda akın halinde yayılmasına vesile olmuşlar. Hicri 597 yılında miladi 13. yüzyılda Sumatra adası Aluazamat Hanı olarak bilinen soyu Hazreti Hüseyin'e dayanan kişilerce İslami hükümlerle yönetilmiş. 13. ve 14. yüzyıllarda takım adaların çeşitli yerlerinde gerek yazılı mahalli kaynaklarda gerekse sözlü geleneklerde fakir, veli gibi doğrudan tasavvufla alakalı teknik terim ve ünvanlar bulunuyor. Şeyh İsmail adındaki bir velinin faaliyetleri sonucunda Sumatra adasındaki Perlak ve Samenrafasai şehir devletleri Müslüman olmuş. Hükümdarı Merah Silahı Müslüman olduktan sonra Melike Salih adını almış. Mezar taşı İslam'ın bölgede ne zaman yayılmaya başladığının tarihsel bir işareti olarak gösteriliyor. Java Adası ve Jakarta'da çoğunlukla Hadramet'ten, bir kısmı Mısır'dan, Orta Asya ve Çin'den gelerek buralarda yaşamış ve vefat etmiş önemli şahsiyetlerin türbeleri bulunuyor. Bu kimselerin bölgenin dini ve sosyal kültürel alanlarında etkisi var. Arap dili ve belagası, buna bağlı da Arap şiir edebiyatı oralarda tesis edilmiş. Yetikleri bölgenin dilini öğrenmiş, İslamiyet'le bağdaşan örf ve adetlerini benimsemiş, onlarla evlilik yoluyla akrabalık kurmuş, İslam, ilim ve felsefesini bölgede yaygınlaştırmışlardır. Hatta temel hak ve hürriyetlerinden mahrum bırakılan köleleri satın alarak onlara insani muamelelerde bulunmuş, şahsiyet ve onuru koruma altına almışlardır. Endonezya takım adalarında İslamiyet'in yayılması barışçıl yollarla gönüller fethedilerek kardeşlik köprüsü kurmak suretiyle icra edilmiş. Böylece bölge halkının İslam'a rağbeti artmış, mescit, medrese ve kütüphaneler tesis edilmişti. Halk tarafından tasavvuf kültürü benimsenmiş, adet, kültür ve ananeler yaygınlaşmış, zikirler okunur hale gelmişti. Bütün bu gelişmeler bölgede önemli bir kültür sentezi inşa edildiğini, dini, sosyal ve kültürel alanlarda müesseseler kurulduğunu, neticede de bölgenin maddi manevi açıdan kalkınmasında muhacirlerin önemli rol üstlendiklerini gösteriyor. Gördükleri muamele ve tavırlara güven duyan yerli halk, mutasavvıf tüccarlara saygı duymuş, hatta yönetim tarafından vatandaşlık dahi verilmiş onlara. Bir asırlık süreçte İslamiyet'i seçenlerin sayısı milyonları geçiyor. Dağlık ve ormanın derinlikleri gibi ulaşılması zor yerler hariç günümüzde İslamiyet Endonezya'nın her tarafına yayılmış durumda. Endonezya'ya göç eden velilerin uyguladığı davet yöntemlerinden biri de kabile reisleri ve yöneticileri İslam'ı anlatmaları. Kabile hayatı yaşayan toplumlar liderlerine bağlıdırlar. Müslümanlığı benimseyen lider beraberinde halkının da İslam'a girmesine öncülük eder. Devlet reisleriyle kurulan yakın temas ve evlilik yoluyla kurulan akrabalıklar netice vermiş, mescit ve medreselerin kurulmasına zemin hazırlamış. İslam'a girenlerin sayısını artırmış.
dini sahiplerle hareket eden veliler, böylece kabile reisleriyle ilişkiler, kabileler arası anlaşmazlıkları çözme girişimleri ve benzeri siyasi etkinliklerde rol oynamaya başlamışlar. Bunlara bir örnek olarak Müslüman Mataram Kralı Sultan Agong döneminde ulemanın yönetimde aktif rol almasına izin verildiği görülüyor. Onun teşviğiyle yerel takvim olan Saka takvimine Hicri takvim de eklenmiş, eski dönemlere ait eserler İslami kavramlar eklenerek yeniden neşredilmiş, böylelikle İslami Cami Edebiyatı adı verilen yeni bir literatür oluşmuştur. Bu kimseler bir cemiyet veya bir dernek çatısı altında değil, tamamen ferdi ve kendi imkanlarıyla hasbir bir şekilde çalışmışlar. Kendilerine has tebliğ yöntemleri uygulamışlar. Zira bulundukları yerin iklim şartları, bölge halkının dini ve sosyal hayat düzeyleri farklı farklı. Allah inancının benimsenmediği bölgelerde Allah inancı üzerinde çok durulmuş, gönüllerde tevhid inancının yer etmesi hedeflenmişti. İçine İslami unsur ve ilkelerin serpiştirildiği güzel sanatlar tatbik edilmiş, bölgede söylenen yaygın türkülerin dizelerine İslami kavramlar eklenerek ibadete ve Allah sevgisine yaklaşmaları sağlanmıştı. Mesela Seyyid İshak bin İbrahim tedavi ve ilaç yöntemini kullanmış, hekimlik vasfı taşıyan bu zat teknesiyle bölgedeki en ücra adalara ulaşarak tedavi işlemlerini uygularken inşaat vazifesini de icra etmişti. Kullanılan metotlarda başarı sağlandığı vakit bunu daha sistemsel hale getirmek amacıyla medrese ve mescitler de inşa edilmişti. El emeğiyle helal para kazanıp iyaşelerini temin etmeye önem verdiklerinden ticaretle meşgul olmuşlardı. Hicret sebepleri arasında ilk etapta ticaretin maddi kazanç izlenimi görünse de ana gayeleri İslamiyet'i yaymaktı. Akaid ve fıkhın yanı sıra ahlak kaidelerini ön plana çıkararak Kur'an ve sünneti sevgi yoluyla ve hal ilmiyle anlatmışlardı. Nefis tezkiyesini, ahiret hayatına yönelmeyi, takva ve sünnet-i seniyeye uyma gibi konulara önem vermişlerdi. İslami ilimlerin yanı sıra pozitif ilimlerin öğretilmesi, sahih akidenin yaygınlaşması ve manevi ıslah hareketlerine büyük önem verdiler. 15 ve 16. asırlarda da İslamiyet hızla yayılırken, putperest bir toplum olan Cava halkı içerisinde İslamiyet'in yayılmasını da 9 mutasavvıfın sağladığı kaydedilir. Cava adasında 9 evliya lakabıyla anılan bu zatlar farklı dönemlerde yaşamış olan, kimi zaman aralarında akrabalık bağı bulunan kimselerdi. Endonezya'nın birçok bölgesinde irşat faaliyetleri sürdürdüler. İslam medeniyetinin tüm Endonezya'ya yayıldığı ve takım adaların ilim ağını oluşturan merkezler oldular. Yerli halkın kitleler halinde İslam'la şereflenmesi 13. yüzyıldan itibaren Yemen, Mısır, Orta Asya ve Çin'den Cava'ya gelen Sufi tüccarlar vesilesiyle oldu. Bilhassa 15. yüzyılda Cava adasında 9 veli olarak bilinen bu şahısların faaliyetleri de dikkat çekiciydi. Kendilerinden yüzyıllar geçmesine rağmen hala hürmet ve muhabbetle söz ediliyor, türbe ve makamları ziyaret ediliyor. Bu 9 veli Mevlana Melik İbrahim, Ahmet Rahmetullah, İbrahim bin Ahmet, Sultan Abdülfakih, Haşim bin Ahmet, Muhammed Eşşehid, Cafer Sadık, Mevlana Radin Ömer Said bin Cafer Sadık ve Mevlana Şerif Hidayetullah isimleriyle biliniyor. Kabirleri Cava'da sık ziyaret edilen ve Müslümanların çoğu tarafından halen hürmet gösterilen ve tanınan mekanlar aynı zamanda. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda dünyanın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Endonezya'nın geçmişinden bugüne İslam'la tanışmasına dair tarihsel notlarla birlikte burada oldukça etkili olan Endonezya'yı etkileyen 9 Allah dostunun isimlerini de zikretmiş olduk. Bir kısmını paylaştığımız bu iki dosyanın detaylarının tamamına akra.media sayfalarından ulaşabilirsiniz. Güne merhaba devam ediyor Akra'da, eserin ardından yeniden birlikteyiz.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Güne merhaba programı devam ediyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Sağlıklı yaşama dair notlarla sürdürelim programımızı. Tatlı yemeden de şeker neden yükselir şeklinde bir soru var. Doktor Demet Erciyes bu konuda şunları söylemiş. Kan şekeri denince çoğu insanın aklına hemen tatlılar, çikolatalar ve şekerli içecekler gelir. Oysa insan bedeni yalnızca şeker yiyince değil, bazen hiç tatlı tüketmeden de kan şekeri yükselebilir. Üstelik bunu yapan şey yalnızca yemekler değil. Stres, uykusuzluk, hareketsizlik, hatta korku bile vücudun iç dengesini değiştirebilir. Modern yaşamın görünmez yükleri bazen bir dilim baklavadan daha etkili olabilir. İnsan bedeni aslında hayatta kalmak için programlanmış kusursuz bir sistem. Beyin, kaslar ve organlar enerjiye ihtiyaç duyar. Bu enerjinin temel kaynaklarından biri glikozdur. Yani kandaki şeker. Vücut dışarıdan tatlı gelmese bile gerektiğinde kendi şekerini üretme yeteneğine sahiptir. Çünkü beden için önemli olan şeker yemiş olmak değil, hayatta kalacak kadar enerjiye sahip olmaktır. Örneğin yoğun stres anlarında salgılanan kortizol ve adrenalin hormonları karaciğere adeta bir alarm gönderir. Karaciğerde depoladığı glikozu kana bırakır. Bu yüzden sınav stresi yaşayan bir öğrencinin, yoğun iş baskısı altındaki bir çalışanın ya da sürekli kaygı yaşayan bir insanın kan şekeri yükselebilir. Kişi o gün ağzına tek lokma tatlı koymamış olsa bile. Benzer şekilde beyaz ekmek, pirinç pilavı, makarna ve patates gibi karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler ağızda tatlı hissi bırakmasa da vücutta hızla şekere dönüşür. Çünkü beden karbonhidratları parçalayarak glikoza çevirir. Uykusuzluk da modern çağın sessiz suçlularından biri. Yetersiz uyku insülin hormonunun çalışma düzenini bozabilir. Vücut glikozu gerektiği gibi kullanamaz ve kandaki şeker yükselmeye başlar. Gece geç saatlere kadar ekran ışığına maruz kalan, düzensiz uyuyan insanlar bu yüzden kendilerini sürekli aç hissedebilir, çünkü beden enerji yönetimini şaşırır. Hareketsizlik de ayrı bir etken diyor Dr. Demet Erciyes.

Kaslar çalıştığında kandaki şekeri enerji olarak kullanır. Ancak gün boyu masa başında oturmak, asansör kullanmak ve hareketi azaltmak glikozun kanda daha uzun süre dolaşmasına neden olur. Yani beden kullanılmayan enerjiyi biriktirmeye başlar. İşin en ilginç tarafı ise bazen hastalıkları bile kan şekerini yükseltmesi. Grip, enfeksiyon ya da vücudun savaş halinde olduğu durumlarda bağışıklık sistemi daha fazla enerji ister. Bu süreçte hormon dengesi değişir ve kan şekeri artabilir. Bu yüzden sağlıklı yaşam yalnızca tatlıyı azaltmakla sınırlı değil. Dengeli beslenmek, kaliteli uyumak, hareket etmek ve zihni sakin tutmak da en az besin seçimi kadar önemli. Çünkü bazen insanın kan şekerini yükselten şey yediği tatlı değil, hayatın kendisidir diyor. Çağın yeni tehlikesi dijital obezite. Teknolojik araçlar ve sosyal medya platformları üzerinden gereğinden fazla içerik tüketilmesinin dijital obeziteye yol açtığı uyarısı yapılırken, fiziksel ve zihinsel sağlığı korumak için dijital detoks yapılması gerektiği vurgulanıyor. Doçent Doktor Fatma Betül Demir Evcimen, dijital bağımlılığın ruhsal ve fiziksel sağlığı etkilediğini belirterek, telefon, bilgisayar ve sosyal medya gibi dijital araçlardan belirli sürelerle gönüllü olarak uzak durulmasını ifade ediyor. Dijital detoks uygulamasına dikkat çekti. Dijital obeziteyi çağın önemli sorunlarından biri olarak tanımlayan Evcimen, telefonsuz kalındığında kaygı yaşanması, içeriklerin aralıksız tüketilmesi ve sosyal medyada sürekli görünür olma isteği gibi davranışların risk göstergesi olabileceğini ifade etti. Özellikle gençlerin ve dijital dünyaya doğan çocukların daha fazla risk altında olduğunu belirten Evcimen, dizi ve video içeriklerinin kontrolsüz ve ardışık şekilde izlenmesinin de dijital obeziteyi arttırdığına dile getirdi. Obezitenin yalnızca zihinsel değil fiziksel etkiler de oluşturduğunu vurgulayan Evcimen, odaklanma sorunları, motivasyon kaybı, çabuk sıkılma, boyun tutulmaları ve el uyuşmaları gibi sorunların görülebileceğini ifade etti. Dijital dünyayla sağlıklı bir iletişim kurulabilmesi için dijital okuryazarın kritik önem taşıdığını belirten Evcimen, bilinçli kullanım sayesinde dijital ortamların daha güvenli ve kontrollü yönetilebileceğini söyledi. Ne kadar protein o kadar sağlık algısı doğru mu? Son dönemde yaygınlaşan ne kadar protein o kadar sağlık algısının doğru olmadığı belirtilirken aşırı ve kontrolsüz protein tüketiminin ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği uyarısı yapıldı. Proteinlerin vücut için temel yapı taşı olduğu, büyüme, doku onarımı ve bağışıklık sistemi açısından hayati rol oynadığını belirten uzmanlar, ihtiyaçtan fazla protein alımının ise özellikle böbrek ve karaciğer üzerinde yük oluşturabileceğini söyledi. Son yıllarda sosyal medya etkisiyle proteinli ürün tüketiminin arttığına işaret edilirken, protein bar, proteinli yoğurt ve içeceklerin günlük beslenmede daha fazla yer aldığı, bunun da çoğu zaman fark edilmeden aşırı protein alımına yol açtığı kaydedildi. Tek tip ve özellikle hayvansal protein ağırlıklı beslenmenin kalp damar hastalıkları, bazı kanser türleri ve bağırsak problemleri açısından risk oluşturabileceği belirtildi. Protein tüketiminde dengeye dikkat çekilirken hem hayvansal hem de bitkisel kaynakların birlikte tercih edilmesi gerektiği vurgulandı. Sağlıksız beslenme hafızayı tehdit ediyor. Abur cubur tüketiminin yalnızca fiziksel sağlığı değil, hafızayı da olumsuz etkilediği ortaya kondu. Yeni yayınlanan makaleye göre rafine şeker, doymuş yağ ve işlenmiş gıdaların ağırlıkta olduğu batı diyeti, obezite ve metabolik bozuklukların yanı sıra bilişsel işlevlerde de gerilemeye yol açıyor. Özellikle ergenlik döneminde yoğun abur cubur tüketiminin ilerleyen yaşlarda geri dönüşü olmayan hafıza sorunlarına neden olabileceği tespit edildi. Bu beslenme şeklinin beynin hafızadan sorumlu bölgesinde kalıcı hasarlara yol açtığı ve öğrenmeyle odaklanmayı etkileyen hipokampal salınımını bozduğu belirtildi. Nöroloji uzmanı Profesör Serdar Dağ ise hazır gıdalarda bulunan fruktozun hücre yapısını zamanla tahrip ettiğine dikkat çekerek bu durumun hastalıkların daha erken yaşlarda ortaya çıkmasına neden olabileceğini ifade etti. Uzmanlar bu tür beslenmenin çocuklarda obezite ve insülin direncine zemin hazırladığını, ayrıca kalp damar hastalıkları, demans ve diyabet gibi ciddi rahatsızlıkların riskini arttırdığını vurguladı.

0: oluyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, mesajlarıyla programımıza katılan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Pek çok şehirden güzel mesajlar ve dualar aldık. Gün boyunca tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi yine Akrem Mobil hattımız olan 0501 630 3030'a yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın lütfen.
2: Akra'da bugün.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bugün Akra'da yayına gelecek bazı programları hatırlatalım. 9.30'da günün sohbeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Köşan, haccın yasaklarını ve Allah-u Teala'nın gazabının kaldırdığı 3 zümreyi anlatıyor. 9.50'de En Güzel Rehber programımız yayına gelecek. Kur'an-ı Kerim'deki surelerin anlamları ve bu surede yer alan konuları özet şekilde paylaştığımız programımız Sabah Kuşağı'nda 9.50'de yayına geliyor. Yayınlanan bölümlere metinleriyle beraber Akra Medya'dan da erişebilirsiniz. Onda Son Peygamber ve İslamiyet, ardından Sevilen Eserlerin yer aldığı Kulağınızdan Gönlünüze programımız yayında olacak. Sesli kitap programımız okudukça 10.50'de, 13'te ana haber bültenimiz, 14 haberlerin ardından Evlilik Okulu programımız yayında olacak. Eşler arasındaki uyum farklılıkları konuşulacak bugünkü programda. Saat 15'te Hadisler Deryası var, kendini beğenme ve tevbe konularıyla. 16 haberlerin ardından Akrem Ercek, 16.30'da edebiyatımızda Kur'an Kıssaları programımızda Hazreti İsmail Aleyhisselam anlatılacak. Ses, Söz, Sanat 17.10'da yayına geliyor. Mekke ve Medine bölgesindeki belgesel film çalışmalarına yer verilecek. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Şehri İstanbul programı ise 22'de Akra'da sizlerle olacak.

0: Ve değerli dinleyenlerimiz, böylelikle bugün için de geldik programımızın sonuna. Bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Güne Merhaba programı sona erdi. Akra dinliyorsunuz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

0: Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.

0: Akra Reklam.
1: Akra, sağduyunun sesi.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, içinde bulunduğumuz Zilhicce ayı, efendim Zilhicce'nin 10 günü, yani Kurban Bayramı'na kadar olan 10 gün, senenin en kutsal, en güzel, en sevabı çok olan aylarındandır. Bugünlerde zikir, sadaka, oruç, ibadet ve taatin sevabı çok, aziz ve sevgili dinleyiciler. İşte mümin kardeşlerinizden de elhamdülillah nasip olanlar bu güzel beldelere efendim Rahman'ın misafiri, duyufur Rahman sıfatıyla Allah veriyor bu sıfatı. Merhaban bir duyufur Rahman diye sesleniyor. Efendim ilahi hitaba mazhar bu hacca gelenler. Ey Allah'ın misafirleri, ey Allah'ın davet ettiği davete efendim gelen davetli, kıymetli insanlar diye hitap ediliyor. Ne mutlu gelebilenlere, ne mutlu helal parayla, temiz niyetle hac vazifesine girişenlere. Allah efendim haçlarını makbul, mebrul bir hac yaparak ömrelerini güzel bir şekilde, efendim haçlarını adabına uygun bir şekilde tamamlayarak bu vazifeleri yapmalarını nasip eylesin. Böyle yapabildikleri takdirde cidal, nefes, füsuk gibi şeyler yasak haçta, biliyorsunuz. Cidal mücadele demek. Yani arkadaşlarıyla çekişmek, karşısındakilerle münakaşa etmek, kavga, gürültü. Efendim refes de müstehcen işler, sözler demek. Efendim fusuk da Allah'ın emrinden dışarı çıkıp günah olan işleri yapmak, emir dairesinden çıkıp isyan efendim şeyine geçmek demek, durumuna geçmek demek. İsyan olmayınca, müstehcen sözler ve işler olmayınca, mücadele, çekişme, çatışma olmayınca, munis, sevimli, tatlı bir şekilde boynu bükük, gözyaşlı ibadetini yaparsa bir insan, bunun mukabili cennetten başka bir şey değil. Helal mal ile yapılmış bir hac ziyaretin. Dualar makbul. Allah-u Teala Hazretleri bu güzel ibadeti yapmaya girişen bütün kardeşlerime, din kardeşlerime, memleketimden kardeşlerime, gelmiş olan kardeşlerime efendim yardımcı olsun. Temenni ediyorum ki makbul, mebrur, güzel, sevaplı bir hac yapsınlar. Beni dinleyen şu anda efendim kalbi heyecanla çarpan siz sevgili dinleyicilerime de temenni ediyorum. Allah maddeten, manen ve sıhhaten imkanlar versin. Sıhhatiniz güzel olsun. Mali durumunuz müsait olsun. Manevi bakımdan da şartlar efendim Allah'ın istediği şartlara sahip olun da sizler de bu güzel beldelerde, bu güzel günlerde bu güzel ibadetleri yapın ve bu güzellikleri gözlerinizle görüp efendim tadını tadın diyorum. Enes radıyallahu anh'ten bir hadisi şerifle başlamak istiyorum konuşmama. Yekulullahu inni le ehemmü bi ehlil ardı azaben fe idâ nazartu ila ummari biyotil mütehabbine fiyye ve ileyye ve ileyyel müstagfirine bil eshar saraftu anhum. Kısa bir hadis-i şerif Enes radıyallahu anh'ten, onunla başlıyorum. Allah-u Teala Hazretlerinin neler söylediğini bildiriyor Peygamber Efendimiz bu hadisinde. Böyle hadis-i şeriflere hadis-i kutsi derler. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, diyor Peygamber Efendimiz, o bilir, Allah'ın elçisi, Resulü olduğu için, Allah ona bildirdiği için bilir. Allah-u Teala Hazretleri der ki, buyurur ki, ben yerdeki ahaliye, yeryüzündeki insan oğluna azap etmeye kastederim. Yani azabı hak ederler. Azap edeceğim. Efendim, le ehemmü bi ehlil ardı azaben, efendim, ehli arza azap etmeye efendim niyetlenirim, kastederim, azap edeceğim sırada. Fîdâ nazartü, bir de bakarım ki efendim ilâ ummâri büyûti, benim evlerimi mamur eden kişilere baktığım zaman, el mütehabbine fiyye, benim için birbirlerini seven kişilere baktığım zaman, ve ileyyel müstagfirine bil eshar, efendim bu ileyye, el mütehabbine fiyye ve ileyye de olabilir, efendim oraya da bağlı olabilir. Efendim öteki geride gelen kelimeye de ve ileyyel müstağfirine bil eshar da olabilir. Efendim seher vakitlerinde tevbe ve istiğfar edenlere baktığım zaman azabı onlardan kaldırırım. Yani yapmak müstahak oldukları, yapmak istediğim, kastettiğim azabı yapmam, azabı kaldırırım buyuruyor. Bunu biraz açıklayarak söyleyeyim. İlâ ummâri büyüti, yani baktığı kişiler Allah-u Teala Hazretlerinin severek nazar buyurduğu ve onların hatırına yeryüzündeki insanlara azap yapmaktan, azap etmekten vazgeçtiği iyi insanlardan birisi ummâri büyüti zümresi. Ummar, mamur eden, imar eden manasına geliyor. Büyüti, benim evlerim manasına geliyor. Benim evlerimi mamur eden, benim evlerimi

0: imar eden, şenlendiren kişiler. Buradan evlerimden maksat Allah-u Teala Hazretlerinin evlerim buyurduğu yerler mescitlerdir, ibadethanelerdir. Allah sadece ve Allah'a puthaneler değil, daha başka efendim batıl dinlerin ibadethaneleri değil. Mescitler, camilerdir. Allah-u Teala Hazretlerinin bütün bu mescitler, camiler sadece ona ibadet eden, içinde put olmayan efendim müşriklerin, kafirlerin ibadethaneleri değil, efendim put olmayan la ilahe illallah manasıyla dopdolu yerler. Bütün bu ibadethaneler, bu vasıftaki ibadethaneler Allah'ın evleridir. Allah'ın evlerinin en şereflisi de Kabe-i Müşerefe'nin olduğu Mescid-i Haram'dır. Bundan daha şerefli bir başka mukaddes mekan bunun üstünde yok. En şereflisi bu. Burada kılınan bir namaz başka yerde kılınan 100.000 namazdan daha fazla sevaplı oluyor. İnsan sırf bir namaz aşkına kalkıp buralara gelir. Keşke gelmeler gitmeler kolay olsa, karayolundan, havadan efendim arabasına atlayan cumartesi pazar efendim Avrupa'ya gittiği gibi keşke bu imkanlar olsa. En güzel ev, Allah'ın en mukaddes evi Beytullah, yani Kabe-i Müşerefe ve onun çevresindeki Mescid-i Haram dediğimiz efendim Mekke'nin mübarek kutsal mescidi. Bunları imar etmekten maksat, mescitleri imar etmekten maksat taşı taş üstüne koyup bina etmek değil. Zaten mevcut olan mescidi içine girip ibadetle şenlendirmek demek. Demek ki insan Allah'ın hangi evine gitse, içeri besmele çekerek girse, duası var biliyorsunuz, sağ ayağıyla girecek, efendim salatü selam getirecek, efendim Allah'tan hayırlar, rahmet isteyecek, efendim böyle bir mescide girse efendim ne yapmış oluyor? Orayı imar etmiş oluyor. Manevi bakımdan mamur hale getirmiş oluyor. Şenlendirmiş oluyor. Allah'ın çok sevdiği bir iş yapmış oluyor. Tabii Allah'ın evinin de misafiri olmuş oluyor. Türkiye'de olsun, başka bir diyarda olsun, Allah'ın beytine, evine giden bir ibadet eden, namaz kılan kimse, içeri giren kimse ne olmuş oluyor? Allah'ın misafiri oluyor ve her misafire ev sahibi ikramda bulunur. Bu bir töredir. Güzel bir töredir. Ev sahipleri misafirlere ikram ederler. Efendim, bu onların şanındandır. Tabii Allah-u Teala Hazretleri de evlerine, mescitlerine, ibadethanelerine, kendisine ibadet edilen bu güzel mukaddes yerlere gelenleri de misafirim diye taltif buyurduğuna göre, duyufur rahman dediğine göre, merhabem bir duyufur rahman, ey Rahman'ın misafirleri hoş geldiniz diye efendim böyle yollara yazılar yazılmış olduğuna göre ev sahibi misafire ikram edecek. Tabii şeker, limonata, çay vesaire maddi ikramları oluyor ev sahiplerinin. Hanımlar hazırlanıyorlar günlerinde kendilerine gelen kimselere. Efendim nice nice hediyeler, kekler, pastalar, börekler, çörekler sunuyorlar. Allah-u Teala Hazretleri de kendi evine gelenlere mükafatta bulunacak. Bu müjde tabii şeylere, evlerini şenlendiren, evlerine, mescitlerine gelip oralarda ibadet ve taatle meşgul olanlara. Allah'ın evine giren bir insan ne yapar? Besmele ile girer içine. Orada ya zikir yapar, ya Kur'an-ı Kerim okur, ya namaz kılar. Ama bunların hiçbirini yapmasa, otursa efendim bile namazı beklediği müddetçe namazda imiş gibi sevap alır. Birinci, Allah'ın sevdiği insanlar dünya üzerindeki öteki suçlu, günahkar, zalim, fasık, facir, kafir insanlara ceza, bela gelecekken Allah'ın cezayı belayı kaldır, onların hatırına yüz suyu hürmetle kaldırdı. Birinci sınıf bu. Mescitlerini birinci grup diyelim, zümre diyelim, birinci zümre bu. Allah'ın mescitlerini girip şenlendiren, ibadetle canlandıran, nurlandıran, efendim ihya eden, imar eden abidler, efendim ibadet ehli. İkincisi el mütehabine fiyye ve ileyye. İleyye buraya bağlı olarak bir düşünelim önce. Birbirlerini benim uğrumda efendim ve bana geleceklerini düşünerek, benim sevgimin böylece kazanılacağını düşünerek, rızamı umarak seven kimseler. Bu da çok kıymetli bir sıfattır aziz ve sevgili kardeşlerim, yani bir müminde olması gereken en güzel sıfatlardan birisi de budur. Mümin, mümin kardeşini sevecek. Birbirleriyle muhabbet edecekler. Candan muhabbetli dost olacaklar müminler. Birbirlerine muhabbetlerini de hareketleriyle, konuşmalarıyla, ziyaretleriyle, yardımlaşmalarıyla, güzel sözleriyle, efendim bağışlarıyla, ikramlarıyla gösterecekler. Böyle birbirlerini Allah için dost edilen, ahiret kardeşi edilen, seven insanlar, el-mütehabbin cümlesi, efendim Allah için birbirlerini sevenler, nurdan minberlere oturacak, aş-ı âlâ'nın altında, mahşer gününde, efendim Allah'ın en büyük mükafatına mazhar olacaklar. Allah böyle ev, mescitleri imar eden abidlere baktığı zaman, kendisinin hatırı için birbirini seven müminlere, kendisinin rızası kazanmak için birbirini seven müminlere baktığı zaman, en müstağfirine bil eshar, seher vakitlerinde tevbe ve istiğfar edenlere baktığı zaman, biliyorsunuz seher vakti sahur vakti demektir. Sahur yemeğin adıdır, seher vaktinin adıdır. Seher vaktinde yenilen yemeğe sahur derler. Efendim sahur yenilen zamana da seher vakti derler. Yani imsak kesilmezden önceki gecenin son kısmı oluyor. Bu seher vakti çok kıymetli bir vakittir. O geceliğin, efendim o güzel saatte Allah'a tevbe ve istiğfar edenler. Suçsuz kul olmaz ama tevbe etmek, istiğfar eylemek, affını istemek, mağfiret talep eylemek Allah'tan çok sevaplıdır. Allah çok seviyor. Kul suçlu, tevbe ve istiğfar ediyor. Affet beni Allah'ım diyor. Efendim suçlu aslında ama Allah seviyor. Allah'ın ekremül ekremilliğindendir bu. Gaffar-ı zünüp, settar-ı uyuptur. Kul suçlu da olsa hatasını anlayıp tevbe ve istiğfar eyleyince, af ve mağfiret talep edince kendisinden, Allah o suçlu kulu suçuna rağmen seviyor ve affı mağfiret ediyor. Bu da bir müjdedir tabi. Sizler için de bizler için de inşallah geceleri, seher vakitlerini tevbe ve istiğfarla ihya edelim. Allah işte böyle mescitlerinde ibadet edenleri, birbirlerine Allah için sevip muhabbet gösterenleri, birbirleriyle güzel dostluk yapan müminleri seher vakitlerinde kalkıp gözyaşlarıyla, dağlar ile, taşlar ile, efendim kuşlar ile cıvıl cıvıl böyle o vakitte ne kadar güzeldir dışarısında tevbe ve istiğfar edenlere baktığı zaman, onların hatırına yeryüzündeki öteki asi, mücrim, zalim insanlara azap etmekten, azabı umumi göndermekten efendim vazgeçiyor. Onun için bu güzel sıfatlara sahip olmaya çalışalım. Allah'a güzel ibadet etmeye çalışalım. Efendim sonra birbirimizi Allah için sevelim ve seher vakitlerinde kalkıp gözyaşlarıyla Allah'a ibadet edelim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Size kucak dolusu sevgiler, selamlar, dualar.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklen

de benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Ala Suresi. Sevgili dinleyiciler, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden olan Ala Suresini anlatacağız bugün. 19 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayette geçen ve en yüce anlamına gelen âlâ kelimesinden almıştır. Sure, Peygamber Efendimiz'i muhatap alan, namazlarda, secdelerde tekrarlanan Sübhane Rabbiyel Âlâ, Rabbinin yüce adını tesbih et emriyle başlar. Âlâ suresinde tesbihatın ve öğüt vermenin önemi, doğruyu tercihin insanlara bırakıldığı, ahiret hayatının üstün tutulması gerektiği anlatılmaktadır. Surenin son ayetlerinde geçmiş kitaplarda da yer aldığı vurgusuyla birlikte öğütler yer alır. Doğrusu hem günahlardan temizlenen hem de Rabbinin adını tesbih, tehlil ve tekbirle anıp namaz kılan mutluluğa, kurtuluşa ermiştir. Kaynaklarda Hazreti Peygamber'in Ala suresini çok sevdiği, namazlarında çok okuduğu ve hatta son olarak kıldırdığı akşam namazının ilk rekatında onu okuduğu zikredilmektedir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, İnsanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun.

İbn Abbas radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şu sözünü rivayet etmiştir. Hac yapmak isteyen acele davransın.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın İslam süvarileri savaş düzenine koyuşu ve Yahudileri İslamiyet'e davet edişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Müslümanları çarpışmak için düzenledi, sıraladı. Sa'd bin Ubade'ye sancak, Sehl bin Huneyf bin Abbad bin Bişre ve Hubab bin Münzire'de birer bayrak verdi. Sonra da Vadil Kura Yahudilerini İslamiyet'e davet etti. Müslüman oldukları takdirde mallarını itinam edilmekten ve kanlarını dökülmekten koruyacaklarını, kalplerinde taşıdıklarının hesabınınsa Allah'a ait olduğunu kendilerine bildirdi. Vadil Kura Yahudilerinin bir müddet çarpıştıktan sonra teslim olmaları. Vadil Kura Yahudileri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın teklifini kabule yanaşmadılar. Peygamberimiz Aleyhisselam'la savaşmaya kalktılar. Peygamberimiz Aleyhisselam onları bir gün kuşattı, çember içine aldı. Namaz vakti girince Peygamberimiz Aleyhisselam ashabına namaz kıldırdı. Vadil Kura Yahudilerini tekrar Allah'a ve Resulüne imana davet etti. Sonra da onlarla akşama kadar çarpıştı. Ertesi günü erkenden Vadil Kura Yahudilerinin üzerine yürüdü. Güneş daha bir mızrak boyu yükselmemişti ki Vadil Kuralılar teslim olmak zorunda kaldılar. Vadil Kura'dan pek çok ev eşyası, mal, yiyecek ve giyecek şeyler itinam edildi. Peygamberimiz Aleyhisselam menkul ganimet mallarını beşe böldürüp beşte dördünü bölüştürdü. Hurma bahçeleriyle arazileri ise Hayberliler gibi işletip mahsulünü yarı yarıya bölüşmek üzere Vadil Kura Yahudilerinin ellerinde bıraktı. Peygamberimiz Aleyhisselam Vadil Kura'da 4 gün oturdu. Amr bin Said'in Vadil Kura valiliğine atanışı. Peygamberimiz Aleyhisselam Amr bin Said'i Vadil Kura valiliğine tayin etti, atadı. Vadil Kura'da Peygamberimiz Aleyhisselam'a sorulan sorular ve cevapları. Peygamberimiz Aleyhisselam Vadil Kura'da bulunduğu sırada bir adam gelerek "Ya Resulallah, sen nelerle emrolundun?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam "Allah'a hiçbir şeyi şirik koşmaksızın ibadet edesiniz, namazı kılasınız, zekatı veresiniz diye emrolundum" buyurdu. Adam, "Ya Resulallah, şunlar Yahudiler nasıl kişilerdir?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Gazaba uğramış kişilerdir" buyurdu. Adam, "Ya şunlar, Hristiyanlar nasıl kişilerdir?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Onlar da doğru yoldan sapmış olanlardır" buyurdu. "Ganimet malları kimler içindir?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Bir hisse Allah için, 4 hisse de şunlar, şu İslam süvarileri içindir" buyurdu. "Ganimete bu kimselerden daha layık kimseler yok mudur?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Hayır yoktur" buyurdu. Teyma Yahudilerinin haraca bağlanışı. Teyma seferinin tarihi, mevkii ve sebebi. Teyma Seferi, Vadil Kura Yahudilerinin teslim oldukları tarihi müteakip vuku bulmuştur. Teyma, Şam'la Vadil Kura arasındadır. Şam ve Dımaşk hacılarının yolları üzerindedir. Teyma arazisi genişse de bol sulu değildir. Dağın dibinden çıkan bir tek su kaynağı vardır. Teyma, Medine'ye 8 merhale uzaklıkta ve Medine ile Şam arasında olup sonradan Medine'ye bağlanmıştır. Teyma Yahudileri de Vadil Kura ve Fedek Yahudileri gibi Hayber Yahudilerinin Medine'ye saldırmak için yanlarına almayı kararlaştırdıkları Yahudilerdendi. Teyma Yahudilerinin haraca bağlanarak yerlerinde bırakılmaları. Teyma Yahudileri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hayber, Fedek ve Vadil Kura Yahudilerini hakimiyeti altına aldığını işitince cizye, haraç vermek üzere Peygamberimiz Aleyhisselam'la anlaşma yaptılar. Böylece yurtlarında oturmak ve topraklarını ellerinde tutmak imkanını buldular. Yezid bin Ebu Sufyan'ın Teyma valiliğine atanışı. Peygamberimiz Aleyhisselam Yezid bin Ebu Sufyan'ı Mekke'nin fethinde Müslüman olunca Teyma valiliğine tayin etti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın çarpışmak için Beni Fezareler'e haber salışı. Gatafanların bir kolu olan Beni Fezareler de Gatafanlar gibi Hayber Yahudilerine yardıma gelmiş bulunuyorlardı. Yahudilere yardımdan vazgeçtikleri, yurtlarına dönüp gittikleri takdirde kendilerine de Hayber'in hurma mahsulünden verileceği hakkında haber gönderilmiş fakat Beni Fezareler bu teklifi kabul etmekten kaçınmışlardı. Gatafanların başkan ve kumandanı Uyeyne bin Hısn'dan sonra bunlardan bazı kişiler de Peygamberimiz Aleyhisselam'a gelerek bize vaat etmiş olduğun payımızı ver demişlerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam bunlara da Uyeyne bin Hıns'a dediği gibi sizin payınız Hayber Dağı'ndan Zürrukaybe Dağı'dır. Hadi Zürrukaybe sizin olsun buyurmuştu. Fezariler öyleyse biz de seninle çarpışırız diye çıkışmak istemişler. Peygamberimiz Aleyhisselam da benimle çarpışmak için buluşma yeriniz Cenefa olsun buyurmuştu. Fezariler Peygamberimiz Aleyhisselam'dan bu cevabı işitir işitmez kaçıp gitmişlerdi. Cenefa Beni Fezarelerin yurtlarından ve sularındandır. Beni Fezareler Peygamberimiz Aleyhisselam'la çarpışmak istemişler ve bunun içinde toplanmış bulunuyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam Hayber'den dönerken çarpışmak için haber salınca onlar birden tedirgin olmuşlar, her tutulacak yolu tutmuşlar, her kaçılacak yere kaçışmışlardı. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: dinlendiren musiki başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir dinlendiren musiki programında sizlerle beraberiz. İslam tarihi boyunca Müslümanlar kültür ve medeniyetlerini besmele ile yoğurmuşlardır. Güne onunla başlanır, gece onunla yatılır. Evden onunla çıkılır, eve onunla girilir. Vasıtaya onunla binilir. Hayır ve anlamlı işlere onunla başlanır. İbadetler onunla eda edilir. Duaya eller onunla kaldırılır. Bütün Müslümanların sofrasında eller yeme besmele ile uzanır. Yemekler onun bereketiyle bollaşır. Bütün hatipler sözlerine, bütün yazarlar kitaplarına onunla başlar. Hastalar onunla şifa bulur. Konuşmaya başlayan çocuklara ilk o öğretilir. Kısacası o her hayrın anahtarıdır. Bugünkü programımıza da ilk olarak Bismillah diyerek başlıyoruz.

Değerli dinleyiciler, 5 vakit namazlarımızda her daim okuruz Fatiha-i Şerif'i. Her daim ona yalvarır, ondan yardım ister, ona sığınırız. Günahımız çoktur ama onun rahmet ve merhametine sığınır, ondan mağfiret dileriz. Rabbimiz günahlarımızı affetsin diyor. Sanatçımız Çetin Gümüş'ten Bizleri Affet eserini dinliyoruz.

Dünyada tüm yaratılmışlara ihsan ve ikram edensin. Ahirette de sadece müminlere ikram edensin. Er-Rahman ismin hürmetine gönlümüze merhamet et. Gaflet ve unutkanlıklardan kurtar bizleri. Er-Rahim ismin hürmetine her türlü tehlikelerden koru bizleri. El-Cami ismin hürmetine yalnız bırakma bizleri. El-Muni isminle bolluk, bereket, zenginlik bahşet. Mani isminle depremden, kazalardan, her türlü afetten bizleri koru ve endişelerimizi gider Allah'ım diyoruz. Erkan Mutlu'dan dinliyoruz. Hu ilahisiyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

Ya Rab, en güzel isimlerin sahibi sensin. Dünyada tüm yaratılmışlara ihsan ve ikram edensin. Ahirette de sadece müminlere ikram edensin. Er-Rahman ismin hürmetine gönlümüze merhamet et. Gaflet ve unutkanlıklardan kurtar bizleri. Er-Rahim ismin hürmetine her türlü tehlikelerden koru bizleri. El-Cami ismin hürmetine yalnız bırakma bizleri. El-Muni isminle bolluk, bereket, zenginlik bahşet. Mani isminle depremden, kazalardan, her türlü afetten bizleri koru ve endişelerimizi gider.

Sevgili dinleyenler, Akra FM'de dinlendiren musiki programının artık sonuna doğru geliyoruz. Vakit veda vakti. Başka bir programda yeniden buluşmak ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz ve son bir eserle veda ediyoruz sizlere. Nisari Raşit El Efeysi'den Rahman isimli eseri dinleyeceğiz. Başka bir programda yeniden görüşünceye dek.

0: Seçkin eserlerin yayınlandığı dinlendiren musiki sona erdi.
1: Akran, yol arkadaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların

0: önemiş. Hay hay toktan ayan bir nesne yok. Gözsüzlere pinhanemiş.
1: Okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Değerli okurlar, merhaba. Bedir kuyuları başında iki ordu karşılaşacaktı. Mekkeliler korku içindeydi ama kabileleri tarafından dışlanmak korkusu daha ağır basıyordu. Mekkeli müşriklerin büyükleri öleceklerini bile bile Bedir'e toplandılar. 34. bölüm. Bin develik ticaret kervanının başında bulunan Ebu Sufyan, kısa bir süre sonra Ebu Cehil ve müşrik ordusuna bir adam daha göndererek o kervanı Müslümanlardan kaçırdığını, bu nedenle de tehlikenin geçtiğini bildirdi. Artık gelmelerine gerek yoktu. Zühre oğulları bu haber üzerine 100 kişilik bir grupla geri döndüler. Fakat orduyu yönlendiren Ebu Cehil, Bedir'e gitmeden olmaz. Çevredeki Araplar gücümüzü görürse bundan sonra bizden korkarlar deyip orduyu ilerletti. Ebu Sufyan bu haberi öğrendiğinde, yazık oldu kavmime, bu azgınlık uğursuzluk getirir dedi. Ebu Cehil, müşrik ordusunu Bedir'in kum tepeleri ardında bulunan Yel Yel Vadisi'ne götürüp konaklattı. Meşhur su kuyuları bu vadinin Medine tarafındaydı. Burada 70 adet deve kesip bir ziyafet çektiler. Zaferlerinden emin şekilde oynayıp eğlenmeye koyuldular. Peygamberimiz Ramazan ayından 10 gün kadar sonra İslam ordusuyla birlikte Medine'den ayrıldı. Ordunun beyaz sancağını Mus'ab bin Umeyr taşıyordu. İki siyah sancaktan biri Hazreti Ali'nin, diğeri de

Sa'd bin Muaz'ın elindeydi. Medine dışına çıktıklarında Peygamberimiz ordusunu durdurup kontrol etti. Çünkü çocuk yaşlarında birçok sahabi bu savaşa katılmak istiyordu. Allah Resulü bu gençlerden 8'ini geri gönderdi. Büyük sahabilerden Sa'd bin Ebi Vakkas söz konusu olayı şöyle anlatıyordu. Efendimiz savaşa katılamayacak kadar küçük kişileri belirlemek için aramızda dolaşmaya başladı. O sırada baktım ki kardeşim Umeyr bir kenara saklanmış. Neden öyle yaptığını sorunca Peygamberimizin beni geri çevirmesinden korkuyorum. Halbuki ben bu sefere katılıp şehit olmayı arzu ediyorum dedi. Allah Resulü onu gördüğünde sen geri dön buyurdu. Kardeşim bunun üzerine o kadar ağladı ki Resulullah sonunda izin verdi. Umeyr kısa boyluydu. Kılıcını beline bağlarken ben yardım ettim. O mübarek kardeşim muradına kavuştu. Şehit olduğunda 16 yaşındaydı. İslam ordusundaki binek hayvanları az sayıdaydı. Bu yüzden onlara ikişer, üçer ve dörder kişi nöbetleşe bindi. Bu şekilde dinlenen sahabiler daha sonra inerek yürümeye başlıyor ve onların yerine başkası biniyordu. Peygamberimiz de devesine Hazreti Ali, Zeyd ve Merset'le birlikte nöbetleşi olarak bindi. Yürüme sırası kendisine gelince, ''Ya Resulallah, siz yürümeyin, biz sizin yerinize yürürüz.'' dediler. Peygamberimiz, ''Siz yürüme hususunda benden daha güçlü değilsiniz. Sevap ve mükafat noktasında da ben sizden daha az muhtaç değilim.'' dedi. 7-8 kişinin zırhı vardı. Müşrik ordusundaki zırhlı askerlerin sayısı ise 200'dü. Sa'd bin Muaz sırtına incecik bir cübbe giymişti. Savaştığı o cübbeyi bütün hayatı boyunca sakladı. Vefat etmek üzereyken beni bu cübbeye sarıp öyle defnedin. Çünkü Bedir'de savaşırken üzerimde sadece bu cübbe vardı demişti. Peygamberimiz savaş başlamadan önce mücahitlere bakıp Allah'ım onlar yayadır. Sen onları bindir. Onlar çıplaktır. Sen onları giydir. Onlar açtır. Sen onları doyur diye dua etti. Peygamberimizin bu duası Bedir zaferiyle kabul edildi. Peygamberimiz Bedir'e yaklaşınca, ''Ey Müslümanlar, Kureyş ordusu Mekke'den çıkmış bize doğru geliyor. Size göre kervan mı yoksa Kureyş ordusu mu daha önemlidir?'' diye sorduğu zaman bazıları kervanı ele geçirmenin öneminden bahsettiler. Allah Resulü, ''Kervan elimizden kaçtı, oysaki Ebu Cehil üstümüze geliyor.'' dedi. Bunun üzerine önce Hazreti Ebu Bekir, daha sonra da Hazreti Ömer, müşrik ordusuyla çarpışmanın önemli olduğunu söylediler. Miktat bin Amr ise, ''Ya Resulallah, Allah'ın emrettiği şeyi yerine getir. Vallahi biz sana İsrailoğullarının Hazreti Musa'ya dediği gibi, sen ve Rabbin isterseniz gidip savaşın, biz burada kalacağız.'' demeyiz. Seni hak din ve kitapla gönderen Allah'a yemin ederiz ki sen bizi dünyanın sonuna kadar yürütsen de seninle birlikte gelir ve senin önünde savaşırız dedi. Peygamberimiz Hazreti Miktat'a dua ettikten sonra Medineli Müslümanların da fikrini sordu. Bunlardan Sa'd bin Muaz, ''Ya Resulallah, sen istediğini yap. Denize dalmak istesen bile seninle birlikte biz de dalarız. İçimizden hiç kimse geri kalmaz.'' dedi. Bu sözlere çok sevinen Peygamberimiz, ''O halde yürüyün Allah'ın bereketine doğru. Vallahi şu anda Kureyş müşriklerinin vurulup düşecekleri yerleri görür gibiyim.'' dedi. Peygamberimiz Bedir'e en yakın kuyunun başına konaklamak istiyordu. Bu durumu sahabilere danıştığında o civarı çok iyi bilen Hazreti Hubab, ''Ya Resulallah, bizler harbetmeyi iyi biliriz. Burası konaklamak için iyi bir yer değildir. Kureyş ordusuna en yakın su kuyusuna gidelim ve diğer kuyuları taşla dolduralım. Böylelikle susuz kalacakları için müşriklerin moralleri bozulur.'' dedi. Peygamberimiz Hazreti Hubab'ın fikrini beğenmişti. Orduyu tavsiye edilen yere götürdükten sonra Medineli Müslümanlara dönüp nasıl çarpıştıklarını sordu. Asım bin Sabit ayağa kalkıp, ''Ya Resulallah, düşman bize 200 arşın yaklaştığında onları ok yağmuruna tutarız. Daha yaklaşırlarsa mızraklarımızı kullanır ve onlar kırılıncaya kadar harp ederiz.
daha sonra da kılıçlarımızı çekeriz ki esas çarpışma onlarla olur deyince Peygamberimiz çarpışacak kişi Asım gibi çarpışsın buyurdu. Sahabiler ayaklarının kumlara gömülmesi yüzünden zor yürüyorlardı. Ayrıca abdest ya da gusül için su sıkıntısı vardı. Birçoğu da ertesi sabah yapılacak savaşın heyecanından ötürü uyumakta güçlük çekiyorlardı. Yüce Allah o gece bir yağmur yağdırdı. Bastıkları yerler ıslanarak sertleşmiş, yürümeye uygun hale gelmişti. Sağlarından sollarından dereler akıyordu. Kapları doldurdular, hayvanları suladılar, güzelce yıkanıp temizlendiler. Daha sonra da hepsini bir uyku hali kapladı. Rahat bir şekilde uyuyup dinlendiler. Rabbimiz bu yağmur ve uyku hali için Kur'an'da şöyle buyurdu. Allah size Bedir Savaşı'nda korkularınızı gidermek için hafif bir uyku verdi. Ve şeytanın vesvesesini sizden gidermek, abdest alıp temizlenmenizi sağlamak için yağmur yağdırdı ki kalpleriniz Allah'a bağlansın ve yerler sertleşsin. Enfal Suresi 11. Ayet-i Kerime. Uyumayan tek kişi Allah Resulü'ydü. Başını secdeden kaldırmıyordu. Ezan vakti ordusuna seslendi. Ey Allah'ın kulları, haydi namaza. Birkaç saat sonrasının mübarek şehitleri, gazilerle birlikte aynı safta namaza duruyordu. Peygamberimiz namaz bittiği zaman Hazreti Ömer'i müşriklere elçi gönderip, içinde birçok akrabamız bulunan bir orduyla savaşmak yerine başkalarıyla savaşmayı tercih ederiz. Bu yüzden geri dönsünler buyurdu. Hazreti Ömer bu teklifi ilettiğinde Ebu Cehil kızarak, ''Tanrılarımız bize öç alma fırsatı vermişken geri dönmeyiz. Müslümanlara haddini bildirelim ki bir daha bizi rahatsız edemesinler.'' dedi. Ebu Cehil'in bu sözleri geri dönmek isteyen müşriklerin ümidini kırmıştı. Bunların başında gelen Utbe bin Rebia askerlerin bir kısmını toplayıp, ''Ey Kureyş cemaati, vallahi siz Muhammed ve askerlerine karşı bir şey yapamazsınız. Onlar sizin akrabanız değil mi? Onlardan birini öldüren amcasının veya dayısının oğlunu ya da kabilesinden birini öldürmüş olacaktır. Beni dinleyip geri dönün. Muhammed'le diğer Araplar arasına girmeyin.'' dedi. O sırada Ebu Cehil gelerek, ''Ey Kureyşliler, Muhammed'i görünce Utbe'nin ödü koptu, korkudan ciğeri şişti. Bildiğiniz gibi Utbe'nin kıymetli oğlu Ebu Huzeyfe Müslüman oldu. Şimdi Muhammed'in ordusundadır. Utbe oğlu için korkuyor.'' dedi. Bu sözler Utbe'nin damarına dokundu. Geri dönmekten vazgeçip, ''Kimin ciğeri şişmiş savaşta göreceğiz.'' dedikten sonra başına geçirmek için miğfer istedi. Fakat kafası çok büyük olduğu için hiçbirine sığmadı. Sonunda başına bir bez bağladı. Öyle savaştı, öyle de öldü. Savaştan biraz önceydi. Allah Resulü belki de saymak için sahabileri bir çizgi halinde topladı. Bu sırada öne çıkmış durumdaki Sevada elindeki asa ile dokundu. Asa Sevad'ın göğsüne değmişti. Üstelik de sert şekilde vurulmamıştı. Fakat Sevad, ''Ya Resulallah, canım yandı, kısas isterim.'' dedi. Kısas, suç işleyen bir insana aynı şeyin yapılması demekti. Bu yüzden mücahitler, ''Ya Sevad, Allah Resulüne böyle bir şey yapılır mı?'' dediler. Sevad, ''Adalet konusunda hiçbir insan diğerine üstün değildir.'' dedi. Peygamberimiz Sevad'ın sözlerini doğruladı ve kendisine aynı şeyi yapması için göğsünü açtığında Sevad ona sarılıp göğsünü öptü. Daha sonra da, ''Ya Resulallah, biraz sonra savaşa gireceğiz. İstedim ki son anımda seni öpmüş olayım.'' Bu sözler karşısında sahabeler ağlamaya başladı. Allah Resulü de duygulanmıştı. Elini kaldırıp Sevad'a dua etti. Hazreti Ömer anlatıyor. İki ordum karşı karşıya geldiğinde Peygamberimiz ilk önce kendi askerlerine, daha sonra da müşriklerin zırhlarla donanmış ordusuna bakarak, ''Allah'ım, işte müşrikler gurur ve kibirleriyle karşımızdalar. Sana düşmanlık ediyor, senin Resulünü yalanlıyorlar.
Ya Rabbi, eğer bizim bir avuçluk ordumuz

0: Umudumuz mahvolursa yeryüzünde sana ibadet eden insan kalmaz. Bizi galip et diyerek ağlamaya başladı. Bu sırada sırtındaki örtüsü kayıp düştü. Ebu Bekir onun yanına gelip, ya Resulallah, İslam ordusu için bu kadar endişe duyup gözyaşı dökmen yetişir artık. Allah sana verdiği zafer sözünü muhakkak ki yerine getirecektir dedi. Yüce Allah kıymetli Resulünün duaları üzerine indirdiği ayette her biri 1000 melekten oluşan ordularla yardım edeceğini müjdeledi. Enfal suresi 9. ayet-i kerime. Bunun üzerine Peygamberimiz, müjde ey Ebu Bekir, Allah'ın yardımı geldi buyurdu. Daha sonra tepelere bakarak, işte şu Cebrail'dir, yokuşun üzerinde atının gemini tutmuş geliyor, hücuma hazır bir halde bekliyor dedi.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Akra Reklam.
3: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duhada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.
4: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya. Sağduyunun sesi.
5: Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Uykuda dahi yürüyorum, kalmaya sebep arıyorum. Gidenleri hep görüyorum, gidiyorum gündüz gece. 49 yıl bu yollarda, ovada, dağda, çöllerde, düşmüşüm gurbet ellerde, gidiyorum gündüz gece. Düşünülürse derince, uzak gözükür görünce, yol bir dakika miktarınca, gidiyorum gündüz gece. Şaşar Veysel iş bu hale, kah ağlaya kahi güle, yetişmek için menzile, gidiyorum gündüz gece.

İslam bir ağaçtır. Tasavvuf yolu onun dalları, marifet yaprakları, hakikat de meyveleridir. Hacı Bektaş-ı Veli.

istediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

İnsan muhterem bir varlıktır. Kalbine hürmet etmek, kalp kırmamak, toprak kadar mütevazi olmak, 72 millete hor bakmamak gerekir. Hacı Bektaş-ı Veli.

0: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
1: Kardeşçe birbirimize sarılalım filan cümlesi değil mi? Bizim kültürümüzde çok yaygındır ve bizim algılama biçimimizi de ifade eder. Kardeşliğin yeri her zaman için bambaşkadır. Beraber büyüdüğümüzde bazen kavga ettiğimiz, kıskandığımız ama akşam var gücümüzle kavga ederiz. Sabah uyanınca birbirimize sarılırız. Hiçbir şey olmamış gibi devam ederiz. O yönüyle kardeşlik Allah'ın bir lütfu. Kardeşi olmamak mesela tek çocuklu ebeveynlere bazen üzülüyorum. Çocuk yaptılar ama onu yalnız da bıraktılar diye düşünüyorum. Bir kere vazgeçilmez bir dayanışma aracı, sağlıklı kardeşlik. Mesela bir çocuk dışarıda, okulda, evde, bazen evli bir yetişkin bile olsa yaşadıklarını kardeşiyle şöyle oldu, böyle oldu. Sadece konuşması bile o düşüncelerini toparlaması, düzene koyması açısından çok çok değerli. Mahrem şeyleri kardeşiyle daha rahat konuşabilecektir. O yönüyle kardeşlik aynı zamanda da terapistlik işte. Mesela Batı'da terapist sayısı sayısızken deyim yerindeyse bizde daha az olması ona ihtiyaç duymuyor insanlar. Bir kardeşi hatta bir yakın bir arkadaşı dostu bizde terapist görevi üstlenebiliyor. O yönüyle en önemli unsur dayanışma. İkincisi güven. Yine hiçbir zaman bizi bırakmayacak, terk etmeyecek, yalnız bırakmayacak, arkamızda duracak birine güvenmek. Her şeyimizi emanet edebileceğimiz, teslim edeceğimiz bir varlığı, var olduğunu bilmek. Yine ruh sağlığımızı çok güçlendirici, özgüvenimizi artırıcı. Bazen bir çocuk tek başına sokağa çıkıyor, çok ürkek ama kardeşiyle, ablasıyla, abisiyle çıktığında hiç ürkek olmuyor değil mi? Güç birliği hissediyor. Bunlar sağlıklı kardeşlik işaretleri. Kalıcı bir şekilde kardeş küslüğü hiçbir zaman iyi değil. Ama eğer gerçekten her şeyimize karışan, her şeyimizi eleştiren, eden bir kardeş söz konusuysa küslük değil de mesafelilik. Orada da herhangi birine göstereceğimiz mesafeliliği ona da göstermemiz gerekir. Ama küslük hiçbir zaman kardeşlere yakışmaz. Ebeveynin her 3-5 kardeşe yeterli sevgi vermeleri çok çok önemli. Eğer birisi sevilmediğini hissederse bu hissedebilir. Yani biz onu yeterince sevsek bile birkaç kardeş birden olduğunda onu öbürünü daha çok seviyor kıskançlığı da normal. Normal bir kıskançlık da var insan doğasında. Bu herkeste vardır. Onu artırıcı değil azaltıcı yönde davranması. Mesela yine öyle örnekler vardır değil mi? Hep diğerine birebirken daha fazla sevdiğini hissettirirmiş. Değil mi? O tür örnekler daha hoş. O bilecek ki annem babam beni daha fazla seviyor. Hepsi ama hepsi bunu. Yani öncelik sevgi, yeterli sevgi ve ilgi. Daha sonra da az önce bahsettiğimiz gibi yeterince seviyor ve ilgileniyorsanız onların ihtiyaçlarını da benzer şekilde, eşit şekilde değil mi? Ama bazen şimdi ablası ya da abisi 10 yaş büyük, onun yaşı reşit olmuş, 20-25 yaşına gelmiş, ona bir araba filan alıyor. İlla ona da onu alacak gibi bir şey değil elbette ki. Yaşlarına uygun, ihtiyaçlarını yeterince, elden geldiğince, yeterince de demeyelim herkesin yetmeyebilir de, imkanlarını benzer şekilde paylaşıyor.

0: karşılaştırması. Dayanışma ve güven insanın psikolojisinin, ruhsal hayatının vazgeçilmezleri. Bunlar olmadı mı diğer hiçbir şey bizi sağlıklı tutamaz. Şöyle ya da böyle tutabilir. Köşklerde, konaklarda tutabilir ama dayanışma ve güven duygumuz olmaksızın normal, doğal, sağlıklı bir insan olamayız.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Akradaşım, yoldaşım.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meşar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Beytullah etrafındaki tavaf namaz gibidir.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber, gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümitvar bir kapı.

0: Hazreti Musa Aleyhisselam'ın tebliği ve sihirbazların imanı.
1: Andolsun ki biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Ondan sonra da aynı tevhid esasında peygamberlerle onu izlettik. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller, mucizeler verdik ve Ruhul Kudüs Cibril ile destekledik. Fakat her ne zaman bir peygamber sizin nefsinizin hoşlanmadığı bir şeyi getirdiyse büyüklük taslamadınız mı? Kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz. Yine de biz iyilik yapanlara nimetlerimizi tamamlamak, her şeyi genişçe açıklamak, doğru yola iletici ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı Tevrat'ı verdik. Bu sayede onlar İsrailoğulları Rablerine kavuşacaklarına inansınlar diye. Bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, ''Ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Çünkü O, içinizden peygamberler var etti ve size hakimiyet, hürriyet verdi. Yine zamanınızda alemlerden hiçbirine vermediğini size verdi. Sonra onların, o peygamberlerin ardından Musa'yı ayetlerimizle, mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar da inkar ederek ayetlerimize haksızlık ettiler. Bak, fesat çıkaranların sonu nasıl oldu? Musa dedi ki, ''Ey Firavun, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi katından gönderilmiş bir Rasulüm.'' Benim için doğru olan görev, Allah'a karşı haktan başkasını söylemememdir. Doğrusu size Rabbinizden bir ayet, peygamberliğime şahit bir mucize ile geldim. Artık İsrailoğullarını benimle Şam'a gönder. Firavun dedi ki, eğer bir ayet, mucize ile geldiysen ve eğer doğru söyleyen birisiysen, haydi getir de göster onu. Bunun üzerine Musa asasını yere attı, bir de ne görsünler, o apaçık bir ejderha oluverdi. Elini koltuğuna sokup çıkardı, bir de ne görsünler, o bakan kimseler için bembeyaz, gözleri kamaştıran bir eldir. Firavun'un kavminden ileri gelenler dedi ki, doğrusu bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, öyleyse ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini Harun'u beklet. Bu sırada şehirlerde toplayıcı tellallar gönder. Bilgili sihirbazların hepsini sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, bize elbet bir mükafat var değil mi? Dediler. Firavun, evet dedi. Hem de siz mutlaka benim yakınlarımdan olacaksınız. Sihirbazlar, ey Musa, sen mi hünerini önce ortaya koyacaksın, yoksa önce biz mi koyalım, dediler. Musa, siz ortaya koyun, dedi. Onlar ellerindeki ip ve sopaları atınca, insanların gözlerini büyülediler. Onlara kıvranıp gezinen büyük yılanlar gösterip korku saldılar. Büyük bir sihir meydana getirdiler. Biz de Musa'ya asanı bırak diye vahyettik. Bir de ne görsünler, o sihirbazların uydurup gösterdiklerini yakalayıp yutuyor, yok ediyordu. İşte gerçek meydana çıktı ve onların yaptıkları boşa gitti. İşte orada yenildiler ve küçük düştüler. Sihirbazlar bu yenilgi üzerine secdeye kapandılar. Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden önce ona iman ettiniz ha? Şüphesiz bu, halkını oradan çıkarmak için şehirde aranızda anlaşarak kurduğunuz bir tuzaktır. Yakında başınıza neler geleceğini bileceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Onlar şüphesiz biz her halükarda ölüp Rabbimize döneceğiz dediler. Ve sen ancak Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, üstümüze bol sabır yağdır. Bizi Müslümanlar olarak öldür dediler. Firavun kavminin ileri gelenleri Firavun'a, Musa ve kavmini bu yerde Mısır'da bozgunculuk etmeleri, senin Rabliğini tanımayıp insanları senin aleyhine tahrik etmeleri, Musa'nın da seni ve seni temsilen dikilen ve tapınmalarına izin verdiğin ilahları terk etmeleri için mi bırakıyorsun dediler. Firavun da oğullarını öldürteceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız, elbette biz onların üstünde otoriter bir gücüz dedi. Musa kavmine Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona mirasçı yapar. Güzel akıbet Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar içindir dedi.
0: Bir haberimiz var.

0: andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan

fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kurbanlık hayvan seçerken nasıl olmalı? Sağlıklı bir hayvan seçeceğiz. Nasıl sağlıklı bir hayvan seçeceğiz? Sağlıklı hayvan iri hayvandır, besili hayvandır. Tüyleri canlıdır, parlaktır. Etrafına karşı duyarlıdır, bakışları canlıdır. Yeme karşı ilgisi vardır. Bulunduğu yerde, ortamda hareketleri normaldir. Bir bakışta hemen anlamayabiliriz belki sağlıklı hayvanı. Çünkü herkes veteriner hekim değil yani sonuçta. Bütün pazarı dolaşıp bütün hayvanları gözlemleyip durgun olanlar, yeme karşı ilgisi olmayanlar, tüyleri karışık olanlar, kırışık olanlar tercih etmememiz gerekiyor. Bunlar sağlık yönünden biraz riskli olabilirler. Parazitler yönünden enfeksiyonlar vardır veya başka türlü şeyleri, hastalıkları vardır. Hayvan zayıf kalmıştır. Zayıf hayvanları zaten tercih etmememiz gerekiyor. Hayvan seçim unsurlarında bir tanesi de hayvanları seçerken boynuzunun tam olması, kulağının tam olması, kuyruğunun tam olması, ayaklarının tam olması, gözünün olması, tam olması gerekmektedir zaten. Bununla birlikte mesela pazara girdiğim zaman yemleme saatinde girersek, sabah saatinde gidersek hayvan sahipleri yemler, hayvanları yemlerken hayvanların bu yeme karşı olan ilgisi bizim için bir kriterdir. Eğer hayvanlar yemleme esnasında hemen yeme karşı bir ilgi gösteriyorsa bu hayvan sağlıklıdır. Çünkü iştahlı insan biliyorsunuz hemen yemesinde içmesinde kesilmemiştir. Arkadaşlarımıza bazen görürüz yemeden içmeden kesilirler mesela. Bu o zaman deriz ki sende bir durum var, halsizlik var. Sen bir doktora gözün dersin. Yani eğer durgunluk falan varsa, hayvanın tüy yapısı karışmışsa ve bu şekilde zayıfsa bu hayvanları tercih etmememiz gerekiyor. Hayvan seçiminde dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi de dişi hayvan tercih etmememiz. Dişi hayvan tercih etmememizin sebebi ise bunların gebeliklerinin durumunun söz konusu olması. Pazarlara gelmeden önce hayvanlarımız çiftleşmiş oluyor, döl tutmuş oluyor. Döl tuttuktan sonra pazara bir zaman içerisinde, süre içerisinde geliyorlar. Bu süre içerisinde gebelikleri ilerlemiş oluyor ve kurban edildikleri sırada da gebe çıkıyorlar. Bu konuda dişi hayvanlarımızı damızlık olaraktan kullanmayı tercih edip kurban olaraktan erkek hayvanlarımızı tercih etmemeyi tavsiye ediyorum.

0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Bu Zilhicce'nin bayrama kadar olan 10 günü senenin en mübarek günlerindendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki hiçbir zamanda yapılan ibadetler, hayırlar, efendim sadakalar, efendim namazlar, zikirler, hatimler, efendim oruçlar bu günlerde yapıldığı kadar efendim sevimli değildir Allah-u Teala Hazretlerine. Bu günlerde yapılan ibadetler her zamandan daha fazla sevimlidir diye Peygamber Efendimiz bildiriyor bu günlerin kıymetini. Gecesi gündüzü kıymetli, ibadetle hayırla geçirmeye çalışmak lazım, fırsat bilmek lazım, oruç tutmak lazım, nafileten sevap kazanmak için oruç tutmak lazım. Benim bu konuşmamı dinleyen kardeşlerime hatırlatmak vazifem, efendim Arefe gününde yani bayramdan bir gün önce oruç tutmak çok sevap. O kadar sevap ki bir sene önceki yani Kurban Bayramı'nın arefesinden Kurban Bayramı'nın arefesine bir sene önceki günahları, o bir senelik günahları affettiğini, affedeceğini Allah'ın Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Bir de önümüzdeki bir senenin, geçmiş ve gelecek senenin günahlarını affedeceğini bildiriyor.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Hud suresi 36 ile 67. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Nuh'a vahyolundu ki kavminden iman etmiş kimselerden başkası artık asla inanmayacak. O halde sen onların yapmakta olduklarına üzülme. Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında da kurtulmaları için benden bir istekte bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminin inkarcı bir takım ileri gelenleri de ona uğradıkça onunla alay ediyorlardı. O dedi ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım, biz de sizinle, sizin alay ettiğiniz gibi alay edeceğiz. Kendisini rezil ve perişan edecek bir azabın kime geleceğini ve daimi bir azabın kimin üzerine ineceğini yakında görüp öğreneceksiniz. Nihayet buyruğumuz gelip tandır kaynadığı, yeryüzünde suların kaynayıp fışkırdığı zaman Nuh'a, hayvanların her birinden erkekli dişili birer çifti, hakkında boğulmaları için söz geçmiş olanlar dışında çoluk çocuğunu ve iman edenleri içine yükle dedik. Zaten beraberinde bulunan az sayıdaki kimseden başkası iman etmemişti. Nuh dedi ki, binin geminin içine, onun akıp gitmesi de demir atıp durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, çok merhamet edendir. O gemi onlarla dağlar gibi dalgalar içinde seyrederken, Nuh bir kenara çekilmiş durmakta olan oğlu Yam'a, "Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma," diye seslendi. Oğlu dedi ki, "Hayır, beni sudan koruyacak yüksek bir dağa sığınacağım." Nuh da, "Bugün Allah'ın azap emrinden, kendisinin esirgediğinden başka hiçbir korunacak yoktur," dedi. Ve aralarına dalga girdi. O da boğulanlardan oldu. Nihayet, "Ey yeryüzü, suyunu yut. Ey gök, suyunu tut," denildi. Su çekildi, helak olmaları için iş bitirildi. Gemide Cudi Dağı'nın üzerine oturdu ve zalimler topluluğu için uzak olsunlar, yok olup gitsinler denildi. Nuh Rabbine şöyle seslendi. Ey Rabbim, benim oğlum da elbette benim ailemdendir. Elbette ki senin ailemi kurtarma vaadin haktır ve sen hakimlerin hakimisin. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o oğlun inanmayıp asi olduğundan senin ailenden değildir. Doğrusu onun yaptığı iyi bir iş değildir. Bu halde bilgin olmayan şeyi benden isteme. Doğrusu ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim. Nuh dedi ki, ey Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen ziyana uğrayanlardan olurum. Denildi ki, ey Nuh, sana ve beraberinde olanlardan gelecek nice mümin ümmetlere bizden selamet ve bereketlerle gemiden in. Onların bir kısmından da gelecek öyle bir takım kafir ümmetler vardır ki biz onları da dünyadan bir müddet faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acıklı bir azap dokunacaktır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Ey kavmim dedi. Allah'a kulluk edin. Zaten sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur ve olamaz da. Ama siz ortak koşmakla iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Ey kavmim, sizi uyarmam Allah için olup bundan dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak beni yaratana aittir. Hala hakikati anlamayacak mısınız? Ey milletim! Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edin. Ona yönelin ki üzerinize gökten bol bol rahmet ve bereket göndersin. Kuvvetinize kuvvet katsın, sizi çoğaltsın. Artık siz de günahkarlar olarak Allah'tan yüz çevirip durmayın. Dediler ki, ey Hud, bize bir delil getirmedin. Biz senin sözünden dolayı tanrılarımızı terk edecek değiliz. Sana inanacak da değiliz. Biz senin sözlerin için ancak tanrılarımızdan biri seni fena halde çarpmıştır deriz. Hud dedi ki, şüphesiz ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben ona ortak koştuklarınızdan, Allah yerine kendisine bağlılık gösterdiklerinizden elbette uzağım. Artık hepiniz bana tuzak kurun, sonra elinizden gelirse mühlet de vermeyin. Şüphesiz ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Hiçbir canlı yoktur ki o, onun alnından tutmuş, onu hükmü ve denetimini almış olmasın. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir. O adildir. Hüküm ve tasarrufunda hakkaniyet üzeredir. Kimseye zulüm ve haksızlık etmez. Yüz çevirseniz bile artık ben kendisiyle görevli gönderildiğim şeyi size tebliğ ettim. Rabbim sizin dışınızda bir kavmi yerinize getirir, siz de ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Rabbim her şeyi koruyup gözetendir. Helak emrimiz gelince, Hud'u ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan büyük bir merhamet eseri olarak helak olmaktan kurtardık. Üstelik onları ahirette de pek ağır bir azaptan kurtardık. İşte bu Ad kavmi Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine isyan ettiler ve Allah'tan yüz çevirmiş inatçı her zorbanın emrine uydular. Onlar bu dünyada şiddetli rüzgara ve kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Haberiniz olsun ki Ad kavmi Rablerine nankörlük ettiler. Biliniz ki Hud'un kavmi Ad

0: olup Allah'ın rahmetinden uzak olmuştur. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi önce topraktan meydana getirmiş ve size orada ömür sürüp imar etmeyi istemiştir. O halde ondan mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin, ona yönelin. Şüphesiz ki Rabbim size çok yakındır. O duaları kabul edendir. Dediler ki, ey Salih, sen bundan evvel bizim aramızda kendisinden ümit beslenen iyi bir kişiydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeye tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu bizi çağırdığın şeyden endişelendiren bir şüphe içindeyiz. Salih onlara dedi ki, ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden açık bir delil ve mucize üzerindeysem ve o bana kendisinden bir rahmet, peygamberlik vermişse, ben de ona asi olursam Allah'ın azabına karşı bana kim yardım eder? Sizin de bana zararımı artırmaktan başka bir katkınız olmaz. Ey kavmim, işte size bir ayet, mucize olarak Allah'ın şu dişi devesi. Öyleyse onu serbest bırakın. Allah'ın arzında otlasın. Ona kötü maksatla el dokundurmayın. Sonra yakın bir azap sizi yakalayıverir. Yine de onu ayaklarından biçerek öldürdüler. Bunun üzerine Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha faydalanın. Artık sonunuz gelmiştir. Bu yalanlanmayacak bir tehdittir. Nihayet azap emrimiz gelince, Salih'i ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle helak olmaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz senin Rabbin çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. O zalim inkarcılarıysa korkunç bir ses yakalayıverdi de yurtlarında çöke kaldılar. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Hud suresi 36 ile 67. ayetlerini dinlediniz.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Beyti, Kabe-i Muazzama'yı kim 50 defa tavaf ederse günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur."

haccu ve tayyibu biha enfusekum fe innehu leyse min müslümin yüveccihu uzhiyyetehu ilel kıbleti illa kâne demuha ve karnuha ve suhuha hasenatin muhtaratin fi mizanihi yevmel kıyamet deylemi Hazreti Ayşe-i Sıdık'a validemizden rivayet etmiş bir hadis-i şerifi metnini okuduk, mealini anlatalım. Haccu kurbanlarınızı kesiniz ey Müslümanlar ve tayyibu biha enfusekim ve bununla nefislerinizi hoşlandırınız, faydalandırınız efendim ve şenlendiriniz. Yani şen olarak efendim gönül hoşluğu ile böyle isteyerek sevabını bilerek yapınız. Çünkü innehu leyse min müslümin, hiçbir Müslüman yoktur ki yüveccihi uduhiyyetehu ile kıbleti, kurbanını kesmek için kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İlla kâne demuha ve farnuha ve sufuha, kurbanın kanları, efendim boynuzları, postları, her şeyi ne olur? Hasenatin, hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin, hazır getirilmiş, ortaya konulmuş sevap olur. Fi mizanihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor. Efendim, ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir veç ile tartılacak. Semavatı ve arzı işine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, terazide, ahirette ameller tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titreşecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak, sevaplarını da alacak. Öbür kefesi o kadar muazzam bir şey. İşte oraya bu koyunlar böyle gelir.

0: Akra. Sağduyunun sesi.
1: Akra. Reklam.
2: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımız

0: ağzı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra reklam. Cartoons of the Prophet Muhammad that appeared last September in a Danish newspaper have caused outrage among some Muslims. In the past several days, some protests have turned and you

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Coşan hocamız, doğumlarının hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İhrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Gürcan hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısını teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Dua Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Kurban Bayramı ne zaman? Hicri takvime göre Zilhicce ayının

10. günü itibariyle Kurban Bayramı idrak ediliyor. Peki bu yıl Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? 1447 Hicri takvime göre Kurban Bayramı Arife günü 26 Mayıs Salı ve 27 Mayıs Çarşamba günü de bayramın birinci günü olarak idrak edilecek. Kurban, sözlükteki anlamıyla yaklaşmak, ıstılahi anlamı ise Allah'a manen yaklaşmak maksadıyla kesilen hayvana verilen ad. Allah Teala'nın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her şeyde esas olan iyi niyettir. Kurbanda da böyledir, iyi niyet ve ihlas esastır. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de şöyle vurgulanır: "O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele." Zilhicce ayında bayram günlerinde kurban kesimiyle kurban ibadeti yerine getirilirken, bu günlerin bir başka önemi ise hac ibadetinin yapıldığı günler olması. Hac, kutsal kabul edilen mekanları dini maksatla ziyaret etmektir ve İslam'ın 5 şartından biridir. Arapçada gitmek, yönelmek, ziyaret etmek anlamlarına gelen hac kelimesi, fıkıh terimi olarak imkanı olan her Müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kabe'yi, Arafat, Müzdelife ve Mina'yı ziyaret etmek ve belli bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Değerli dinleyenlerimiz, Hacı Kurban özel haberlerimizi Akremedya sayfalarımızda bulabilirsiniz. Ayrıca Harim-i Şerif canlı yayınını da 24 saat boyunca Akremedya'dan izleyebilirsiniz. Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere araç bakımı uyarısı. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile birlikte karayollarında yoğunluk bekleniyor. Uzmanlar uzun yola çıkacak sürücülere araç bakımı ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Havaların ısınması ile vatandaşların bayram tatili ve memleketlerine gitmek üzere hazırlık yaptığı belirtilirken, bayram süresince şehirler arası yollarda araç sayısının artabileceği, bunun da yoğunluk ve kaza riskini de beraberinde getirebileceği değerlendiriliyor. Güvenli yolculuk için sürücülerin yola çıkmadan önce araç bakımlarını mutlaka yaptırmaları gerektiği vurgulandı. Yolculuk sırasında trafik kurallarına uyulmasının ve tüm yolcuların emniyet kemeri takmasının hayati önem taşıdığı belirtildi. Uzun yolculuklarda sürücülerin uykusuz şekilde direksiyon başına geçmemesi gerektiği, düzenli mola verilmesinin büyük önem taşıdığı hatırlatıldı. Sürücülerin araçlarında yedek lastik, ilk yardım seti, reflektör, çekme halatı ve bir mum malzemeleri bulundurmaları gerektiği hatırlatılırken, muhtemel kazaların önüne geçmek için de hız limitlerine uyulması önem taşıyor. Otomatik yenilenen aboneliklere karşı uyarı. Teknolojinin sunduğu konforla birlikte film, müzik, depolama ve eğitim gibi pek çok hizmete artık abonelik yöntemiyle ulaşılabiliyor. Ancak ilk ay ücretsiz, 7 gün ücretsiz dene ya da bir kahve fiyatına üyelik gibi sloganlarla pazarlanan bu düşük tutarlı ödemeler kontrol edilmediğinde bütçeye ekstra yük olabiliyor. Birçok platformun iptal edilmediği sürece otomatik yenileme seçeneğiyle çalışması, vatandaşların kullanmadığı hizmetler için aylar boyu ödeme yapmasına neden oluyor. Özellikle ilk ay ücretsiz denilerek alınan kart bilgileri, deneme süresi sonunda kullanıcıya herhangi bir hatırlatma yapılmadan yıllık veya aylık yüksek tutarlı çekimlere dönüşebiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ergün Kılıç, tüketici sözleşmelerinde sıkça yer alan iptal edilmediği sürece otomatik yenileme şeklindeki hükümlerin çoğu zaman tüketiciyle müzakere edilmeden önceden hazırlanmış standart sözleşmelere eklendiğini ifade etti. Bu şartların bazen küçük puntolarla karmaşık üyelik ekranları içinde veya dikkat çekmeyecek şekilde sunulduğunu dile getiren Kılıç, "Oysa tüketicinin yenileme tarihi, ücret miktarı, olası fiyat artışları, iptal yöntemi ve aboneliğin devam koşulları konusunda açık, anlaşılır ve kolay erişebilir şekilde bilgilendirilmesi gerekiyor. Tüketici gerçek anlamda bilgilendirilmeden verilen onayın sağlıklı bir irade beyanı olduğunu söylenemez." diye konuştu.
Kılıç, tüketicilerin kart ekstrelerini düzenli kontrol etmesinin önemini vurgulayarak şunları söyledi. Kullanılmayan aboneliklerin gecikmeden iptal edilmesi, ücretsiz deneme kampanyalarında otomatik ödeme seçeneklerinin dikkatle incelenmesi önem taşıyor. Ayrıca sanal kart kullanılması, harcama limiti belirlenmesi ve ödeme bildirimlerinin açık tutulması da ekonomik güvenlik açısından önemli bir koruma sağlıyor. Çünkü küçük

0: tutarlı gibi görünen düzenli ödemeler zaman içinde ciddi bütçe kayıplarına neden olabiliyor.
1: Hava durumu.
0: Kars ve Ardahan'da Mayıs ayında kar etkili oldu. Kars'ta etkili olan sağanak yerini kar yağışına bırakırken yüksek kesimlerdeki köylerle yeni ekilen tarım arazileri karla kaplandı. Ardahan şehir merkezindeki sağanak yükseklerde kara dönüştü. Yağışla Ardahan-Şavşat Karayolu'nun dağlık bölgeleri beyaza büründü. Ekipler bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Öte yandan Türkiye genelinde 7 günlük süreçte gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Hafta ortasında Marmara ve Ege'de yağışın kuvvetli olması beklenirken pazartesi gününe kadar yağışlı sistemin tüm yurtta etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Yarın ve perşembe günleri yağışların şiddetini artırması beklenirken Marmara bölgesinin güneyi, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun batısı için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Özellikle yarın Ege Denizi kıyılarında rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu sebeple ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekmekte. Yağışlı hava dalgasının hafta sonunda etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 24, Sakarya 25, Bursa 28, Afyonkarahisar 22, İzmir 27, Antalya 28, Hatay 25, Ankara 20, Eskişehir 24, Bolu 20, Kastamonu 19, Zonguldak 21, Samsun 20, Artvin 14, Erzurum 15, Malatya 21 ve Şanlıurfa 25 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke sıcak 46, Medine sıcak 43, Lefkoşa parçalı bulutlu 26, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Bakü sağanak yağışlı 24, Londra sağanak yağışlı 19, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 28 ve Saraybosna hafif sağanak yağışlı 18 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre İzmir Çevreyolu Seyrek Köprüsü Menemen istikametinde, O3 Avrupa Otoyolu Hadımköy Çatalca Kavşağı arasında Karasu Viyadüğü'nde, Polatlı Ankara, Nevşehir Kayseri, Antalya Isparta, Tokat Sivas güzergahları üzerindeki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 45.57, 1 avro 53.05 Türk lirası, altının gramı ise 6.659 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programımızda eşler arasındaki uyum farklılıkları üzerine konuşulacak. 16.30'da Edebiyatımızda Kur'an Kısaları programında Hazreti İsmail Aleyhisselam anlatılacak. 17.05'te Ses Söz Sanat, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Şehri İstanbul programlarımızı dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

0: Akra Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1300

1350, miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.

0: إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
1: Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınızda karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırın ve size selam verene sırf öldürüp malını alarak dünya menfaati elde etmek niyetiyle sen Müslüman değilsin demeyin. Bilin ki Allah katında bol ganimet vardır. Daha önce siz de zayıf durumdayken bu şekilde imanınızı gizlemekteydiniz de Allah size lütufta bulunmuş, zayıf durumdan kurtarmıştı. O halde karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırıp öyle hareket edin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
1: Allah rızasının peşinde gidenleri o Resul'le selamet yollarına yönlendirir ve onları izniyle karanlıklardan nura çıkarıp dosdoğru yola iletir.
0: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا

0: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.
1: Ayetlerimize iman eden kimseler sana geldiğinde onlara de ki: size selam olsun. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine şart koşmuştur. Şöyle ki sizden kim cahillik edip bir kötülük işler, sonra da tövbe edip durumunu düzeltirse, şüphesiz ona karşı Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ.
1: Cennet ehliyle cehennem ehlinin arasında bir engel vardır. Araf'ta herkesi simalarından tanıyan kimseler bulunur. Onlar cennet ehline "Selam olsun size" diye seslenirler. Bunlarsa henüz cennete girmemiş fakat girmeyi arzu eden kimselerdir.
0: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm. Ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları "Allah'ım seni tesbih ederiz." Selamlaşmaları da "Selam" diyerek olur. Duaları ise "Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır" diyerek son bulur.
0: وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ.
1: Şüphesiz elçilerimiz olan melekler İbrahim'e müjde getirip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden ikram etmek üzere onlara kızartılmış bir buzağı eti getirdi.
0: Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar.
1: Melekler Allah'a verdiği sözü tutan müminlere selam olsun size. Çünkü siz sabrettiniz. En güzel yurt olan cennet ne hoştur derler.
0: وَأُدْخِلَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ ف۪يهَا سَلَامٌ.
1: İman edip salih amel işleyen kimseler Rablerinin izniyle içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirilmişlerdir. Orada onların selamlaşmaları da selam demeleridir.
0: İnnel muttakine fî cennâtin ve uyûn. Udhulûhâ biselâmin âminîn.
1: Müttakilerse cennette bahçeler içinde ve pınarlar arasında olacaklardır. Ey müttakiler! Oralara güven içinde selametle girin.
0: اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ دُخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
1: Melekler canlarını huzur içinde aldıkları kimselere selam olsun size. Dünyadayken işlediğiniz güzel şeylere karşılık girin cennete derler.
0: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا.
1: Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim gün selam olsun bana.
0: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيَّا.
1: İbrahim, sana selam olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır dedi.
0: La yesma'un fiha lagwan illa salama ve lehum rizquhum fiha bukratan ve ashiya.
1: Onlar cennette boş söz işitmezler. Sadece selam olsun sözünü işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.
0: فَأْتِيَاهُ فَقُولَا اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى.
1: Ey Musa ve Harun! Firavun'a varıp deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle birlikte salıver. Onlara işkence yapma. Biz sana Rabbinden mucize de getirdik. Hidayete tabi olana selam olsun.
0: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ.
1: İbrahim'i ateşe attılar. Ne var ki biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik.
0: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
1: Rahman'ın kulları, yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip geçen kimselerdir.
0: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما.
1: İman edip kötülüklerden kaçınanlar, sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar.
0: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذ۪ينَ اصْطَفَى اَاللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُونَ.
1: Habibim, de ki, Allah'a hamdolsun. Seçtiği kullarına da selam olsun. Allah mı hayırlıdır, yoksa müşriklerin şirk koştuğu şeyler mi?
0: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ.
1: Gönderdiğimiz kitaplara hakkıyla iman edenler, inkarcılardan boş laf duyduklarında bundan yüz çevirirler ve derler ki, bizim amelimiz sadece bizedir, sizin ameliniz de sadece sizedir. Selam olsun size, biz cahillerin ardına düşmeyiz.
0: تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَر۪يمًا.
1: Allah ile karşılaştıkları gün, müminlere yapılacak merhaba, selam olacaktır. Allah onlara çok değerli mükafat da hazırlamıştır.
0: سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمٌ.
1: Çok merhametli Rab tarafından söylenmiş bir söz olarak, selam olsun müminlere.
0: وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِد۪ينَ.
1: Rablerinden sakınmış olan kimseler de zümreler halinde cennete sevk edilecekler. Oraya vardıklarında orası kapıları açılmış halde olacaktır. Cennet bekçileri onlara diyecek ki, selam olsun size, hoş geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere buraya girin.
0: Fasfah anhum ve kul selam fesevfe ya'lemun.
1: Habibim, sen iman etmeyen topluluklardan yüz çevir ve selam de, geç. Onlar sonra neyin ne olduğunu ileride bilecekler.
0: Udhuluha biselam, zalika yawmul hulud.
1: Selametle cennete girin. ebedi olunacak gün işte bugündür.
0: اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
1: Hani melekler İbrahim'in yanına girip selam demişlerdi. O da selam demiş, içinden de bunlar tanınmadık bir topluluk diye geçirmişti.
0: لَا يَسْمَعُونَ ف۪يهَا لَغْوًا وَلَا تَأْث۪يمًا اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا
1: Cennet ehli, cennette ne boş bir söz, ne de günaha sokan bir şey işitir. Sadece selam, selam sözünü işitir.
0: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ
1: Ölen kişi, kutlu kimselerdense ona denir ki, selam olsun sana o kutlu kimselerden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Rablerinin izniyle nice mühim işten ötürü o gece iner durur. Baştan aşağı selamettir o gece, ta şafak sökünceye kadar.

Ayetlerle Salı Günü Duaları. Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da. Akra.

Allah'ım, senden kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği hayırları isterim. Kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı şeylerden de sana sığınırım. Senden cenneti ve ona yaklaştıracak söz veya ameli nasip etmeni isterim. Cehennem ateşinden ve ona yaklaştıran söz veya amelden de sana sığınırım. Senden benim için takdir eylediğin her kaza hükmünü bana hayırlı kılmanı dilerim.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Coşan hocamız, doğumlarının hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. Kurban Bayramı ne zaman? Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. günü itibariyle Kurban Bayramı idrak ediliyor. Peki bu yıl Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? 1447 Hicri takvime göre Kurban Bayramı Arefe günü 26 Mayıs Salı ve 27 Mayıs Çarşamba günü de bayramın 1. günü olarak idrak edilecek. Kurban, sözlükteki anlamıyla yaklaşmak, ıstılahi anlamı ise Allah'a manen yaklaşmak maksadıyla kesilen hayvana verilen ad. Allah-u Teala'nın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her şeyde esas olan iyi niyettir. Kurbanda da böyledir, iyi niyet ve ihlas esastır. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de şöyle vurgulanır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Zilhicce ayında bayram günlerinde kurban kesimiyle kurban ibadeti yerine getirilirken, bu günlerin bir başka önemi ise hac ibadetinin yapıldığı günler olması. Hac, kutsal kabul edilen mekanları dini maksatla ziyaret etmektir ve İslam'ın 5 şartından biridir. Arapçada gitmek, yönelmek, ziyaret etmek anlamlarına gelen hac kelimesi, fıkıh terimi olarak imkanı olan her Müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kabe'yi, Arafat, Müzdelife ve Mina'yı ziyaret etmek ve belli bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Değerli dinleyenlerimiz, Hacı Kurban özel haberlerimizi Akra Medya sayfalarımızda bulabilirsiniz. Ayrıca Harim-i Şerif canlı yayınını da 24 saat boyunca Akra Medya'dan izleyebilirsiniz. Otomatik yenilenen aboneliklere karşı uyarı. Teknolojinin sunduğu konforla birlikte film, müzik, depolama ve eğitim gibi pek çok hizmete artık abonelik yöntemiyle ulaşılabiliyor. Ancak ilk ay ücretsiz, 7 gün ücretsiz dene ya da bir kahve fiyatına üyelik gibi sloganlarla pazarlanan bu düşük tutarlı ödemeler kontrol edilmediğinde bütçeye ekstra yük olabiliyor. Birçok platformun iptal edilmediği sürece otomatik yenileme seçeneğiyle çalışması vatandaşların kullanmadığı hizmetler için aylar boyu ödeme yapmasına neden oluyor. Özellikle ilk ay ücretsiz denilerek alınan kart bilgileri deneme süresi sonunda kullanıcıya herhangi bir hatırlatma yapılmadan yıllık veya aylık yüksek tutarlı çekimlere dönüşebiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ergün Kılıç, tüketici sözleşmelerinde sıkça yer alan, iptal edilmediği sürece otomatik yenileme şeklindeki hükümlerin çoğu zaman tüketiciyle müzakere edilmeden önceden hazırlanmış standart sözleşmelere eklendiğini ifade etti. Bu şartların bazen küçük puntolarla karmaşık üyelik ekranları içinde veya dikkat çekmeyecek şekilde sunulduğunu dile getiren Kılıç, oysa tüketicinin yenileme tarihi, ücret miktarı, olası fiyat artışları, iptal yöntemi ve aboneliğin devam koşulları konusunda açık, anlaşılır ve kolay erişebilir şekilde bilgilendirilmesi gerekiyor. Tüketici gerçek anlamda bilgilendirilmeden verilen onayın sağlıklı bir irade beyanı olduğunu söylenemez diye konuştu. Kılıç, tüketicilerin kart ekstrelerini düzenli kontrol etmesinin önemine vurgulayarak şunları söyledi. Kullanılmayan aboneliklerin gecikmeden iptal edilmesi, ücretsiz deneme kampanyalarında otomatik ödeme seçeneklerinin dikkatle incelenmesi önem taşıyor. Ayrıca sanal kart kullanılması, harcama limiti belirlenmesi ve ödeme bildirimlerinin açık tutulması da ekonomik güvenlik açısından önemli bir koruma sağlıyor. Çünkü küçük tutarlı gibi görünen düzenli ödemeler zaman içinde ciddi bütçe kayıplarına neden olabiliyor.
2: Hava durumu.
1: Kars ve Ardahan'da Mayıs ayında kar etkili oldu. Kars'ta etkili olan sağanak yerini kar yağışına bırakırken yüksek kesimlerdeki köylerle yeni ekilen tarım arazileri karla kaplandı. Ardahan şehir merkezindeki sağanak yükseklerde kara dönüştü. Yağışla Ardahan Şavşat Karayolu'nun dağlık bölgeleri beyaza büründü. Ekipler bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Öte yandan Türkiye genelinde 7 günlük süreçte gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Hafta ortasında Marmara ve Ege'de yağışın kuvvetli olması beklenirken pazartesi gününe kadar yağışlı sistemin tüm yurtta etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Yarın ve perşembe günleri yağışların şiddetini artırması beklenirken Marmara bölgesinin güneyi, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun batısı için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Özellikle yarın Ege Denizi kıyılarında rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu sebeple ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekmekte. Yağışlı hava dalgasının hafta sonunda etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 24, Sakarya 25, Bursa 28, Afyonkarahisar 22, İzmir 27, Antalya 28, Hatay 25, Ankara 20, Eskişehir 24, Bolu 20, Kastamonu 19, Zonguldak 21, Samsun 20, Artvin 14, Erzurum 15, Malatya 21 ve Şanlıurfa 25 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programımızda eşler arasındaki uyum farklılıkları üzerine konuşulacak. 16.30'da Edebiyatımızda Kur'an Kısaları programında Hazreti İsmail Aleyhisselam anlatılacak. 17.05'te Ses Söz Sanat, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Şehri İstanbul programlarımızı dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

0: Akra Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.
2: Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu.

0: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yine bir evlilik okulunda, akre frekanslarında sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikteyiz. Şimdi hocama sizlerin yönlendirmiş olduğu bir soruyu ileteceğim. Bu arada sizler de sorularınızı iletmek isterseniz telefon numaramızı hatırlatalım programımızın başında. 0501-630-3030 akra WhatsApp hattımız. Sizler de yönlendirmek, sormak istediğiniz sorular olursa bu numaraya WhatsApp üzerinden mesajınızı yazabilirsiniz diyelim ve şöyle sorumuza geçelim. İşim gereği hemen hemen her gün 3 tane ya da 4 tane eve giriyorum. Koltuk, yatak odası, baza yatak götürüyorum. Bir firmada çalışıyorum. Şunu gözlemledim. 10 senelik iş hayatımda bir eve giriyorum. Mesela kadın çok uysal, çok iyi davranıyor. Kocası tam aksi, gayet geçimsiz. Sürekli kadını terslemeler, aşağılamalar vesaire vesaire. Başka bir eve gidiyorum. Adam gayet uyumlu, gayet makul. Fakat kadın tam tersi uyumsuz. Birinci evdeki uyumlu ablamızla makul ablamızla ikinci evdeki makul abimiz gibiler neden denk gelmez? Bu soru aklımda yıllardır beni bitirdi. Uyumsuzlar uyumsuzları bulsa, uyumlular uyumluları bulsa neden böyle olmuyor diye dinleyicimiz böyle bir soru yöneltmiş. Aklına takılan bir husus. Ne dersiniz hocam?
1: Evet, ilginç bir soru. İyi bir gözlemciymiş soruyu soran dinleyicimiz. Yani şimdi gerçekten şeydir bu ilişkilerde ilişki biçimleri var. Yani evliliklerde çeşitli mesela şey ilişkiler var. Yani efendi köle ilişkileri vardır. İlişkilerde bir taraf kölelik rolünü benimsemiştir. Rahatsız olmaz ondan. O zaman diğer tarafta şiddetlik göstererek onun üzerine hakimiyet kurmuştur. Böyle bir ilişki gidiyordur. Yani onlardan eğer böyle bir talep gelmedikçe onlara karışamazsınız. Yani ikincisinde erkek de ve kadın fark etmez bu zaman zaman. Yani şimdi burada genellikle bu ilişkileri aldığın zaman ben böyle 2-3 tane şey görüyorum. Şimdi bir taraf şirret oluyor. Diğer taraf şirret olsa bitecek evlilik. Bir onu bitirmemek için o melek rolüne soyunuyor. Bir denge sağlıyorlar, öyle devam ediyorlar. Evliliği yıkmayı göze alamıyorlar, çocuk vesaire bu gibi şeylerle. Böyle bir ilişki sürüyor. Ama bazı durumlarda da yani görünenle dışa yansıyan çok aynı olmuyor. Mesela ben bir gün hanımefendi böyle çocuklarını getiriyordu. Daha sonra kendisi de muayene istedi. Ya dedi, kocası da bir öğretim üyesi yani bir şeyden. Ya dedi, benim kocam dedi, herkes melek olarak kabul ediyor dedi. Yani böyle melek gibi kabul ediyor. Yani ne güzel kocam var, ağzı var, dili yok. Yani böyle herkes öyle söylüyor diyor. Fakat eve gelince evde diyor terörist diyor. Niye o domatesi ile doğradın? Niye bunu buru koydun? Niye bunu koydun? Böyle evde terör havası istiyor. Kocam böyle ne yapayım diye sordu bana. Böyle durumda kadın ciddi depresyona girmiş böyle durumlarda. Yani burada ama böyle bir farkında olmadan onun öyle davranmasına kadın çanak tutmuş baktım. Çanak tutmuş. Öyle davrandıkça o hemen aman sorun çıkmasın deyip evde her dediğini yapmış, her dediğini yapmış. Her dediğini yaptıkça da o dışarıdaki öfkesini evde alır hale gelmiş. Böyle bir ilişki biçimi olmuş. Belli bir yaşa gelince kadın artık çocuklar var demiş, tahammül etmiş. Hani bizim kültürümüzde idare et kızım kültürü. Öyle etmiş. Belli bir noktaya gelince kadın artık dayanamıyor. Çocuklar da büyümüş, evden gitmiş. Yani sen o zaman dedim ki sen evde ona bir saltanat kurmuşsun. O köşke oturtmuşsun onu. Oradan indirmiyorsun onu dedim. Geçmiş olsun şimdi şu anda nasıl değiştirmek de çok zor dedim şimdi. Yani ilk baştan beri yani ona o ilk evde terörist gibi olduğu zaman ben öyle şunu demesi lazım. Bu yaptığın doğru değil. Fakat evin ilişkinin geleceği için evin geleceği için şu an buna şu anda ses çıkarmıyor ama yaptığın doğru değil deyip hemen eşine tavır koyup gittiği zaman orada kendi sınırını bilecek. Orada yani taraflardan birisi böyle ikisi de bu rolü seçmişlerdir büyük.
0: Bir süre sonra yazılı olmayan kurallar olarak
1: Aynen öyle yazılı olmayan kurallar olarak devam ediyor. Biri kurban rolünde, biri zalim rolünde bir ilişki sürüp gidiyor. Çocuklar için katlanıyorlar ona ama böyle bir ortamda çocuklar da iyi yetişmiyor ki. Onun için ilk başta böyle durumlarda kendini ne ezeceksin ne ezeceksin.

0: diyeceksin evlilikteki ilişkide.
1: İlginç bir şekilde hocam bir süre sonra yani kişiye bir aydınlanma geliyor. Ya ben niye böyle yapıyorum? Böyle yapmayayım da hani daha dengeli bir şey. Hani ben de sesimi çıkartabilirim.
0: Ya bu iki melek kişi bir araya gelsin, iki şirret bir şey bir araya gelsin diye bir şey arıyorsun. Yok. Bunlar hepsi insan hayatının bir döneminde devamlı kötü yoktur. Hayatının bir döneminde kötü vardır.
1: İki melek de mi olmaz?
0: O, yani iki melek bir bak iki melek bir araya gelse mesela iki melek bir araya gelmiş. Bir gün birisi demiş ki yani ya demiş yani evliliğimiz çok renksiz geçiyor demiş. Ayrılacağım ben demiş. Bak. Renksiz geçiyor. O kadar güzel evlilikler var renksiz geçiyor. Ayrılacağım demiş. Renksiz geçiyor diye adam canı sıkılmış evde huzursuz oraya gidiyor ayağı bir şeye takılıyor tükülü ayağı kırılıyor ondan sonra kadın gidiyor yardım ediyor al size renk işte yani onun için böyle durumlarda bir şey var işte sahip olduğun şeyin kıymetini bilememe var böyle durumlarda yani burada insan mesela böyle evlilikte bir müddet sonra şey olur niye aldatıyorsun dediğin zaman bir çiçekte bahar olmaz ki derler yani akıllı bir kimse ne yapar devamlı tat, koku, renk değiştirir. Aynı şeyi yapar. Yani yemeği her gün pilav yersin ama çeşitleri değiştirsin, eklerini değiştirsin, yanlarını değiştirsin. Her gün makarna yiyebilirsin, her gün pilav yiyebilirsin. Hı. Ama çeşitli şeylerle, sunum teknikleriyle onu daha çekici, cazip hale getirirsin. Hı. Yani her gün makarna yedim diye, her gün pilav yedim diye bıktıkça makarnadan demiyorsun. Niye? Yanına bir şey koyuyorsun, öbürüne bir şey koyuyorsun. Evlilikte de öyle. Evliliği sevimli, çekici, cazip hale getirmek için ne yapabilirim odaklanması? Onun için buna evliliğe kafa yormuyoruz, evliliğe yatırım yapmıyoruz. Ailemizden gelen bir kişilik rolleri var. O kişilik rolle bir denge kuruyoruz. Böyle şey ilişkileri, kadın erkek savaşlarıyla giden bir ilişki oluyor. İnce yerinden kopuyor. Onun için evliliğe yatırım yapmayanlardır bunlar. Bunlar genetik olarak birisi melek de öbürü de şirret de ondan oldu değil. Bu biri yani ikisi birbirine ilişki kurmayı becerememiş kişilerdir onlar. Onlara bakın araştırın. İkisi de öyledir. Bakın bazı kişiler var eşini melek gibi görürse o şirretleşir. Ezmeye çalışır ona. Öyle durumda hayır demesi lazım ona. Ve bu evlilik onun için dinamik bir süreçtir ilişkiler. Bu dinamik süreç içerisinde ilişkilerde yani hatta evliliklerle ilgili şey var. Michelangelo fenomeni diye geçiyor. Michelangelo fenomeni. Michelangelo biliyorsunuz Rönesans'ın büyük ressamlarından birisi. O derece mükemmel anatomi yapmış ki Michelangelo'nun anatomisi vücuttaki altın oranı bulan adam o. Kafasında hayal kuruyor. Bu hayali müthiş bir şekilde sanat haline dönüştürüyor. Öyle birisi. Şimdi evlilikte de Michelangelo fenomeni oluşuyor. Yani çok güzel giden kaliteli evliliklerde bu iyi giden evliliklerde iki tarafında beyinlerindeki network'ü alıştırılmış. Beyindeki ahsal yapı. Birbirinin aynalama yapmış beyinleri ya. Beyinlerindeki olaya verdikleri tepkiler beyinlerdeki sanki birbirinin aynası gibi aynı tepki veriyor. Korkuya, sevgiye, güvene aynı tepkileri veriyor. Beyin traktografi vardır beyindeki yol haritasını çeken özel bir MR tekniği vardır. Bu şeyde kullanılır. Yani nörolojide beyindeki o MS gibi hastalıklarda hangi yollar bozulmuş diye. O yolları gösteren çekimler yapılıyor. Böyle birbirine aşık olan ileri yaşta tutan mesela böyle kişilerde ne oluyor? Eşinin mesela susadığı zaman eşi hemen su veriyor ona. Daha istemeden. Ne oluyor? Susadığını anlıyor hemen. Mesela annede çocuklarda vardır. Çocuk bir iki hareketini anne karnını ağrıdığını, acıktığını, tuvalete ihtiyacı anlar. Nereden anladın dersin bilemez, anlar işte. O onun beyni aynalama yapıp öğreniyor onun şey yapıyor. İnsanda öyle bir şey vardır. Duygusal olarak zekileşme. Bu kişilerde de evlilikteki duygusal zeka diyoruz buna. Evlilikteki duygusal zeki olunca iki tarafta birbirlerine rekabetçi ilişki değil tamamlayıcı ilişki oluyor. Mesela o dediğiniz kişilerin evliliklerine bakın büyük ihtimal rekabetçi ilişki vardır. Benim dediğin senin dediğin, benim annem senin annen ego savaşları. Böyle bir taraf şey rolünü üstlenmiştir. Susarak, görmemezden gelerek denge gidiyordur. Bazen erkek, bazen kadın fark etmez. Gidiyordur ama nitelikli evliliklerde de böyle durumlarda ne vardır? Tamamlayıcı ilişki vardır. Tamamlayıcı ilişki yani. İkisi o onun eksi tamamlar, eksi tamamlar. Bu ilişkiler bir evlilik ilişkisi, çift ilişkisi değildir. Evlilik ilişkisi yoldaş ilişkisidir. yoldaş ilişkisinde ne vardır evlilik eşliği yoldaş ilişkisinde? Yani ikisi, iki taraf birbirine sahip olmaya çalışır mesela taraflar. O ona sahip olmaya çalışır, o ona sahip olmaya çalışır. O ona hükmetmeye çalışır, o ona hükmetmeye çalışır. Evlilik birbirine sahip olma ilişkisi değildir. Birbirine hükmetme ilişkisi değildir. Evlilik birlikte yola çıkma ilişkisidir. Mesela bizim kültürümüz onun için evliliğe refik refika demiş. Refik ne demek? Erkek yol arkadaşı, refika kadın yol arkadaşı. Yani evliliğe öyle bir anlam vermiş ki birbirine belli bir hedefe giderken bir konuda beraber birbirini tamamlayan ilişkiler demektir. Bakın geçenlerde bir nikaha gittim. Bir muhterem bir kimse nikah memuru nikah cüzdanı ona verdi. Bunu işte uygun gördüğünüz kişiye verin dedi. Ben dedi ailenin tek kaptanı olur dedi. O da erkektir. Ben erkeğe vereceğim dedi. Bunu. Salonda çoğu kadın zaten dedi. Bence bu şu andaki bu çağın doğrusu değil o. Öyle dedi. Erkeğe verdi. Ama erkeğe de tavsiyem eşine vermesi dedi burada. İşte o bir nevi erkekteki, evdeki erkek rolünün, ataerkek kültürün bir temsilcisi gibi konuşuyor. Evet. Ondan sonra bana da bir şeyler söyler misiniz dedi. Ben dedim, tabii bey rahatsız olmasın diye şey dedim. Dedim ki, burada tek doğru yoktur, iki doğru vardır dedim. Hani şu anda bir yönetim sistemleri vardır ya, tek kaptan yoktur, eş kaptanlık vardır dedim. Eş başkanlık vardır dedim. Şu andaki ideal olan ailelerde eş başkanlık sistemidir dedim. Tabii salonda çoğu kadın olduğu için iyi bir alkış da almış olduk bu arada. Ama bence bunu inandığım için söyledim. Yani. Evet. Yani hakikaten öyle. Bu zamandaki aile ilişkilerinde birlikte karar almak, birlikte hareket etmek. Yani buyurgan böyle ben erken ben dersim olur dediğin an karşısında ezik hissediyor kendini. Evet. Bu kadın erkek zulmüne sebep oluyor bu.
1: Nikahlarda bu evlilik cüzdanının verilmesinin böyle bir sembol haline getirilmesi de bana biraz şey geliyor hocam. Sanki baştan böyle bir ateşi fişekler gibi işte hani orada onu verirken sanki işte asıl reis asıl kaptan budur gibi falan ona emanet edeyim gibi artık öyle bir noktaya geldi.
0: Yani... Yok işte yanlış da ikisi de yanlış. O da yanlış. O da yanlış. Kadına vermek de yanlış.
1: Bir yani. Elinde sen tut bir elinde sen tut.
0: Al işte, ortak işte, yani evlilik eş başkanlıkta ikiniz beraber tutun. Birisi birine feragat edip onu devam muhafaza etsin.
1: Evet.
0: Bunu diyecek yani. Böyle durumlarda bu şekilde yaklaşmak. Onun için evlilikte ilişkileri kolay değil. Yakın ilişki ve yaşantılar en zor şeydir ha. Evet. Yani Freud ruh sağlığının en büyük göstergesi olarak görmüş. Evliliği sağlıklı götüren kimsenin ruh sağlığının en yüksek kişidir demiş. Mesela haklı evet. Bence. Evet. Bunu götüremiyorsa bir kimse ruh sağlığı açısından şeydir. İyi ruh sağlığının göstergesi.
1: Evet.
0: Böyle bir durum ama burada evliliğe yatırım yapılırsa oluyor bu. Evliliğe emek çarpı edilirse, çabalanırsa oluyor. Mesela evleniyor kişiler, iki taraf da birbirini delice seviyor, evleniyorlar. Yani evlilik içerisinde ben bakıyorsun bir müddet sonra erkek kendini işe kaptırıyor, kadın kendini çocuklarına veriyor. Aralardaki duygusal mesafe uzuyor. Fiziksel mesafe var ama duygusal mesafe uzak. Ondan sonra ne oluyor? Bu mesafe uzayınca bu sefer ufak sorunlar büyümeye başlıyor.
1: Evet.
0: Yani evlilik onun için hani eskiden mangal vardı evlerde. Gece yatarken ateş mangala konur, üzeri külle örtülürdü böyle. Hatta sobadan alınır konur. Ondan sonra mangala çok karıştırsan yakar. Çok böyle uzak karıştırmasan da şey olur. Söner. Onun için evlilikte ilişki mangaladaki ateş gibi. Hafif besleneceksin, çok da yapış yapış olsa da sorun çıkar. Onun için evdeki sevgi de öyle evlilikte. Bu mangaldaki ateş gibi olmalı. Devamlı beslenmeli, canlı tutulmalı. Uzaklaşıp da soğutmamalı onu.
1: Evet.
0: Yani evlilik ilerleyince çeşitli sebeplerle o evlilikteki o mangaldaki ateş gibi olması gereken olan sevgi beslenemiyor. Beslenemeyince soğumalar oluyor, kopmalar, kırılmalar oluyor.
1: Hocam peki mesela bu hani evliliklerde ya da evlilik öncesinin nişanlık döneminde falan bu tartışmalarda hani kaçan kovalanır şey vardır ya mantığı vardır ya hocam.
0: Tabii.
1: Bu da biraz tabii. Bu durumla alakalı o dengeyle alakalı tabii. Değil mi hocam?
0: Ya burada tabii iki mesela borderline ilişkileri de olur.
1: Ve burada hocam siz başlamadan şunu da sorayım. O kaçan veya kovalayan bir gün yorulur mu yani artık?
0: Tam... Ya şimdi onlar öyle bir, yani 50 senelik evliliklerde halen birbirini bakıyorsunuz aynı hataları yapmaya devam ediyor. Aynı hatalar. Mesela bir örnek vereyim. Annemle babam arasında eve her akşam babam eli dolu gelirdi. Şey yapamazdı. boş gelince kendini kötü hisseder. Hmm. Ya evde de ekmek yenmiyor artık, getirme diyor. Getirme denmiyor. Her akşam niye getirdin, niye getirmedin? Böyle bir şey olurdu böyle. Böyle bir şey olurdu. Yani o götürmezse kötü hissediyor. O da israfı olacak, yazık diye evet. kötü hissediyor. Böyle bir şey ilişki vardı. Ben orada mesela şey oldu. Böyle bir durumda mesela ekmekleri alıp işte ben seni hiç unutmam. Kurumu, eski ekmekleri etle karıştırıp yeniden bir şey yapar verirdi. Hmm. Yani ben onun yerine mesela bu kadar ekmek arttı. Al bu ekmekleri kime vereceksin? Verse bir gün dese ki o zaman farkına varacak. Hiç bağırıp çağırmıyor, küsmüyor, sabra lüzum yok. Al bak bu kadar ekmek arttı, bunlar ne yapacağız? Sen git ne yapacaksın sen yap artık. Evet. Ekmek sen alıyorsun dese o bir yüzleşecek, yapmayacak belki.
1: Evet. Hocam çok böyle uzun bir evlilikten bir örnek verdiniz ama örnek veriyorum böyle mesela bu evliliği 5 senelik, 10 senelik arası falan gibi düşünelim. Mesela öyle bir yerde artık adam yine sizin şey yaptığınız örnekte gidelim. Artık ekmek almayı bıraksa mesela diyecek ki sen eskiden her gün ekmek olsa da ekmek alırdın. Sen niye artık ekmek almıyorsun?
0: Tabii.
1: Yani değiştin sen de, olacak tabii. mesela.
0: Onu işte bunlar konuşarak diyecek ya ekmek böyle böyle o zaman ekmek artık almayacağım diyecek evet. ona. Bunu konuşulmayan şeyler de olur bu. Ekmek alma o zaman git ekmek almayacak, küçük alacak bir şey. Zihinsel esneklik var buna, bu önemli. Onun için evlilikteki ilişkileri kognitif fleksibilite diyoruz buna. Yeni evliliklerde mesela nasıl neden olmuyor diyorsunuz. Yeni evliliğin en büyük düşmanı inatçılıktır ya söyleyeyim. İnatçılık ne demek? Düşünce katılığı demek. Onun karşılığı nedir? Düşünce esnekliği demek. Düşünce esnekliği olan kişi ne yapar? Bir insan evlendiği zaman, bir kadın ve erkek kendi ailesinden öğrendiği bir hayat senaryoları vardır. Hayat senaryolarında aktörler vardır. Anne, baba, kardeşler. Şimdi evlendiği kişiyle birleşmiştir. Şu anda kendi getirdiği hayat senaryosu, başka birisi de bir hayat senaryosu getirmiş. Yeni bir hayat senaryosu yazmak zorundalar. Bu düşünce katılı olan, inatçı, ben merkezi olan kişi ne der? Bak annem babam, benim babam şöyle bir insan, sen de öyle gibi, öğlen gibi davran der eşine. Hmm. Benim annem böyle bir insan, sen de öyle davran der. Ne olur? Aktörler, yeni aktörler girdi. O aktörlere göre senaryo yeniden yazması lazım. Evet. Kendi eski senaryoyu, yeni senaryoyu eve uygulamak ister. Hmm. Öyle olunca da çatışma çıkıyor işte. Orada ne yapıyor? Kognitif fleksibilite dediğimiz zihinsel esneklik gerekiyor. Zihinsel esneklik varsa ne oluyor? Ya şu anda yani şu anda evdeki şeyler değişti artık. Anne baba rolünün içinde bak çocuk var, baba rolüm var, eş rolüm var. Evlilik olgunluğu varsa kişide, evlilik olgunluğu olan kişiler o zihinsel esnekliğe sahipti zaten. Evliliğin en büyük ihtiyacı evlilikte zihinsel esnekliği olan kişi bir adım o atar, bir adım o atar. Burada bir ortak bir yol bulurlar ama zihinsel esnekliği yoksa ben böyleyim değişmem sen değiş diyorsa o zalimdir. Öyle bir eş varsa ona uymak zorunda değilsiniz. Hani genellikle burada kadınlarımız bizim evliliği yapan olduğu için zalimliğe fırsat veriyorlar. Ondan sonra da o onu hakkı gibi görmeye başlıyor. Evet. O onaylamayacak, hayır diyecek. Bir müddet sonra içinde bir şeyler böyle şey duygusu varsa mesela bunu yaparken de yalnız şu ne yaptığın kadar nasıl yaptığın da önemli. Çünkü bir insana ne yaptığından daha çok ne hissettirdiğin kalıyor. Bir insan yaptığın şeyi unutur ama ne hissettirdiğini unutamaz insan. Hisler çünkü beyinde kalıcıdır. Diğerleri silinebilir. Düşünceler silinebilir ama duygular kalıcıdır beyin. Kalıcı network oluşturur. Duyguya düşünce. Ona kötü bir şey hissettirdiğin zaman sen nasıl yaptığınla ilgilidir o ona. Mesela ona acı bir ilaç verdin, ağzı yandı, unutamaz. Hani şu şey kulak küpü olsun lafı niye unutulmuyor? Bir şey unutma deyince kulak küpü olsun diye. Eskiden anestezi yokmuş tabii. Çocukların kulağını delerlermiş kız çocuklarının. Deldikten sonra müthiş acırmış çocuk. Kız çocuğu 5-6 yaşında ilkokul için. Kız çocuğu küpü olur. O kimin ne zaman nasıl kulağına küpe yaptığını unutmazmış onu. Çünkü o acı canı acıdığı için onun. Duygu eklenmiş orada olaya çünkü.
1: Evet.
0: Olaya duygu unutmaz. Onun için yaşanan olaylardan ders çıkarabilmek kulak küpü olmak lafı oradan geliyor. Onun için ne hissettirdiğin önemli. Bunun için de ben dili yerine sen dili yerine ben dilini kullanmak çok önemli. Yani sen niye böylesin, niye böyle yapıyorsun, ne biçim kadınsın dediğin zaman, ev niye böyle dağınık, ne biçim kadınsın dediğin zaman karşı tarafta savunma duygusu yanıyor. Yargılanıyorsunuz, suçluyorsunuz. O zaman o da ne yapar? Ben de bütün gün çocuklarla canım çıksın, sen topla kalk deyiverir sana. Gitti evet. o akşam. Halbuki şöyle dese mesela, ya ev dağınık olduğu zaman kendimi çok kötü hissediyorum dese. Ne olur? Karşı tarafta savunma duygusu yerine ne uyanır? Kendi hislerini söylediğin için yardım etme duygusu, daha dikkat etme duygusu uyanır. Onun için karşı tarafta kötü hissettirmeden bazı şeyleri söylemenin yolları vardır. Karşı tarafta aşağı elip kötü hissettirerek ilişkiyi yönetmezsin, salimsin sen.
1: Evet. Belki de şunu düşünmek lazım hocam, yani mesela her evlilikte de vardır. Sürekli söylediğim şeyi bugün acaba daha farklı nasıl söyleyebilirim diye bir düşünmek.
0: Tabii.
1: Belki
0: nasıl söylediğin gibi. Tabii.
1: Diyenler de öyle bir şey yapar mesela. Yani.
0: Evet. Aynı şeyi söylemesi, zehirli ilaç, acı ilaçlar nasıl verilir? Tatlı bir çikolata derece kaplanır. Öyle verilir ilaçlar. Evet. Yani o şekilde öyle. Mesela ağızdan verilecek ilacı damardan versen öldürsün kişi. İlaç doğrudur. Ama yöntemi yanlıştır. Evet. Yöntem çok önemli.
1: Hocam son sorum olsun. Hani mesela bazı kadınlar hani derler ya, ben maço erkek seviyorum. Mesela bu tür böyle tanımlamalar, şeyler, hani baştan itibaren, program başından itibaren o evlilikteki o dengeyi konuşuyoruz ya, karakterler, kişilerdeki dengeyi. Mesela burada o ihtiyacımız olan şeyi mi şey yapıyoruz? Mesela bakıyorsun bunu söyleyen pıtı pıtı bir kızcağız kardeşimiz diyelim. Ama böyle bakıyorsun maço bir şey seviyor. O böyle bir kendine güvenli bir liman arıyor gibi, öyle bir eksikliğin ihtiyacı.
0: Genellikle bunu söyleyenler işte bağımlı kişiliklerdir. Yani geleneksel kültürde var ya, baba evinden koca evine gidiyor. Bir bağımlı ilişki, öbürü yani eşya gibi görüyor kadını. Bu tarz bir rolü revülüştürmüş, köle efendi ilişkisine iliştirilmiş kişiler eşini sığınak gibi görür, böyle sığınacak liman gibi görür. Benim için savaşsın, benim için mücadele etsinler. Bu da bir seçenektir. Bu da bir, yani yanlış demeyelim ama yani iki alan veren memnunsa bir şey diyemezsiniz böyle durumlarda. Yani öyle bir erkek rolünü seçiyorsa, erkek de onu kabul etmiş ve sahip çıkmışsa, böyle bir durumda bir şey oluyorsa, bir denge kurulmuşsa, gidiyorsa, ama genellikle bu zamanda maço denilen erkeklerin çoğu şey de oluyorlar. Bir müddet sonra böyle eşini değersizleştiriyorlar. Değersizleştirdikleri için şey, küçük görmeye başlıyorlar. Aldatma çok oluyor maço erkeklerde. Çünkü onlar eşini değersizleştiriyorlar. Onu zayıf, güçsüz, bağımlı bana bir kimse gibi görüyorlar. Evet. Onlar da bakıyorsun, ben öyle bir evlilik biliyorum. Eşi, hanımcık bir eşi var. 3-4 tane çocuğu var. Çok güzel evliliği var. Fakat bir türlü toplantılara götürmüyor onu. Gitmiyor iş adamı. Sonra toplantılara bir sevgili edinmiş. Sonra baktım evdeki kadın pasif, bağımlı bir rolü benimsemiş. Temsiliyet yok. Yani kendine dışarı gittiği zaman böyle oturmasını, konuşmasını, kendi şey yapmasını bilmeyen bir rolü benimsemiş.
1: Aldattığı kişi de tam tersi oluyor.
0: Tam kadında tam böyle şey bir kadın. Böyle
1: dominant
0: bir kadın. Bir yere gittiği zaman bütün ilişkileri düzenliyor. Onun için böyle durumlarda İki tarafında duygusal aktarımları çok önemli. Maço erkeği seviyorum diyen bir kimse, onu söyleyeyim, kever, iyi o gider, ama maço erkeğin riskleri de vardır. Onu da bilmesi gerekiyor. Yani maçoluktan tabii ne anladığını da bilmek lazım burada. Maço demek mesela kendini, genellikle ben öyle bir nişanlıktan ayrılan bir çift biliyorum. Ayrılırken tamam ayrılalım demiş erkek. Fakat neden ayrıldın merak ediyorum demiş. Ya demiş, sen ayrılıyorum, sen iyi bir insansın, çok melek gibisin, bir şey demiyorum değil mi? Ama beni hiç kıskanmıyorsun demiş. Kıskanmıyorsun ki demiş ya. Ya ben öyle bir evlilikte beni kıskanan bir eş olmalı demiş. Çocuk şok olmuş, bana anlattı böyle böyle dedi diye. Yani şimdi o aslında onu üzmemek için kıskanmıyor diyor. Aslında kıskanmadığından değil. Yani şey olduğu zaman o kendisine sahiplenilmesini istiyor.
1: Evet.
0: Bu bir şeydir. Yani kadın kimliğinde bu önemlidir aslında. Kadın erkeğin kendisi için, yani sanki kendisi için savaşıyor duygusunu hissetmesi gerekiyor.
1: Her kadın ister mi hocam?
0: Yani genellikle burada işte bizim geleneksel rolümüzde çok isteniyor bu. Genellikle Batı'da istenmez mesela. Bu ikisi de savaşçıdır Batı'da. İstenmez. Ama bizim toplumdaki rolde böyle kadın, eğer böyle melek gibi bir kadınsa, erkek onu ancak maçolukla kontrol edebiliyor. Edebiliyor. Yoksa başka bir maço erkeğe kayabilir. korkutarak şey yapabiliyor. Mesela bazen öyle oluyor bize. Şimdi bazı şeyler anlatıyor bize kocasıyla ilgili. Aman bunu söylerseniz eşim beni öldürür diyor. Sakın söylemeyin diyor. Bir adam da geliyor bize. Mesela geçenlerde

0: oldu. Adam da o kadar zulmediyor ki karısına, çocuğuna. Yani ben öyle yapmıyorum dedi, tutturdu adam. Ben böyle yapmıyorum dedi. Ya, söylesek evde şunu şunu yapmışsın karına, kadını deşifre edeceğiz. Deşifre edeceğiz. Biz işte onu tabi söylesi ilişki bozulacağı için söylemedik ama testlerde böyle çıkıyor. Bir kendini gözden geçir lütfen dedim ben. Onun kafasındaki ezberi bozdu ama iyi niyetli olduğu için daha sonra geldi. Yani sorgulamaya başlamış kendi davranışlarını. Hastasını alıp çıkaracaktı bizden. O derece kızdı bana. Ben söylediğimizi tık çıkaracaktı. Ondan sonra sorgulayınca böyle bazı şeyleri kendini değiştirme, zeki birisiydi, iş adamıydı. Değiştirmeye karar verdi ve şey yaptı. Yani ilişki daha iyi hale geldi.
1: Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Tabii hani bu konuşuyoruz, konuşurken biraz kolay gidiyor ama evliliğin içindeyken tabii ki de zor dengeler. Allah istikametten ayırmasın, kolaylıklar evet. diliyorum bu tür sorunlar yaşayan herkese. Çok teşekkür ediyoruz hocam cevaplarınız
0: için. Rica ederim, estağfurullah.
1: Sevgili dostlar, 0501-630-3030 akra WhatsApp hattımız. Numaramızı hatırlatmış olalım. Nevzat hocama sormak istediğiniz sorular olursa bu numaraya WhatsApp'tan sorunuzu yazarsanız biz de kendisine önümüzdeki programlarda sorarız, iletiriz sorunuzu ve cevaplamaya çalışırız. Bir başka program da tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

0: Yolculuğumuz. Akra reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla.

0: Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Allah'ım, senin pak, güzel, mübarek ve zatına en sevimli ismin ile senden dilerim. O isminle çağrıldığın zaman cevap verirsin. O isminle senden istendiği zaman verirsin. O isminle senden rahmet talep edildiği zaman rahmet eylersin. O isminle sıkıntıdan kurtulmak için senden yardım dilendiği zaman sıkıntıdan kurtarırsın.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediye hedyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: lem tekûnû tüznibune le haşitu aleyküm ma huve ekberu min zâlike el ucubu el ucubu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş olan bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerif kendini beğenmişlik denilen huyun ne kadar kötü olduğunu bize ifade eden bir hadis-i şeriftir. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz levlem tekûnû tüznibune, eğer siz günah işlememiş kimseler olaydınız, günah işlemezler zümresi olsaydınız, le haşitu aleyküm, ben size korkardım, sizin namınıza, sizden ötürü korkardım, ma huve ekberu min zalike, bundan daha büyük bir derde, belaya muttela olmanızdan korkardım. Nedir bu günahtan daha büyük bela? Eğer günah işlememiş olsaydınız, başınıza daha büyük bir bela musallat olmasından korkardım. Nedir bu daha büyük bela? El ucubu, el ucubu. İki defa tekrarlamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kendini beğenmişlik, kendini beğenmişlik. Ucub ne demek? Acibe kökünden geliyor. İnsanın kendi kendisini beğenmesi, hayran olması. Düşünün bir insanı, aynanın karşısına geçiyor. Bir elinde tarak, bir elinde ayna, umurunda mı dünya dedikleri gibi. Aynanın karşısında kendisine hayran. Vay be, ne güzel yaratılmışım. Şu boya bak, şu posa bak. Şu akla bak. Var mı şu dünyada benim eşim? Bir tane işte. Bir ben varım filan gibi. Bunu çok kimse söylemez. Söylerse şaka diye söyler. Ama çok kimse bu kanaattedir. Kendisini beğenir. Hele hele birisi hakir görmeye kalksın. Kavgaların çoğu bizi birisi hakir gördüğü zaman çıkar. Ne deriz? Efendim hakaret etti bana. Hakaret etmek ne demek? Hor hakir görmüş yani. Hor görmüş aşağıdakini. Efendim ondan. Hiç kimse kendisinin aşağı görülmesini istemez. Hiç kimse kendisinin değersiz bir kimse sayılmasını istemez. Hatta Mehmet Akif biliyorsunuz İstiklal Marşı'mızın şairi. Bir şiiri var çok enteresan. Diyor ki tek hakikat var bellediğim dünyadan. 50-60 sene gezdimse de şaşkın şaşkın. Hepimiz kendimizin bağrı yanık aşıkıyız. Sade, ilanı çekilmez bu acayip aşkın. 50-60 yıl dolaştım da demek istiyor. Bir tek hakikati tespit ettim şu insanlar arasında. Herkes kendisine aşık. Kendisini beğeniyor herkes. Herkes kendisini beğeniyor diyor. Bıkmış demek ki. Bıkmış böyle insanlara bakmış. Herkes ben diyor. Herkes kendisini övmek, beğendirmek iddiasında. Onun için bıkmış o da öyle söylüyor. Bu kötü bir şeydir. İslami bakımdan, İslam'da da insanın kendisini beğenmesi çok kötü bir huydur. Allah-u Teala Hazretleri bize günah işlettiriyor. Günah işliyoruz Müslümanlar olarak. Sonra da başımız önümüze eğiliyor, perişan oluyoruz. Çok, yine asi oldum Allah'a. Yine hata ettim. Neydi o şey? Niçin yaptım? Bilen diye pişmanlık duyuyoruz. Neden o? İşte ucuba düşmeyelim diye. Yoksa çekilmez insan olur. Eskiden bir alim zat ile oğlu ve birkaç arkadaşı bir camide itikafa girmişler. İtikafa girmişler. İtikaf ne demek? Allah rızası için oturup ibadet etmek, camide kalmak, eve gitmemek.

0: iyi biçip orada yatıp, az at yatıp, az şey yapıp, çokça ibadet etmek. Dışarıda başka işle meşgul olmamak. İtikaf. Mescitte Ramazan'ın son 10 gününde Peygamber Efendimiz itikaf ederdi. Başka zamanlarda da yapılabilir. Hatta bir insan caminin kapısından içeri girerken neveytü sünnetel itikaf. İtikaf sünnetine niyet ettim diye girerse iyi olur. Gece olmuş, baba kalkmış, evlat kalkmış. Abdest almışlar, ibadet edecekler. Çocuk daha toy, saf. Gelmiş babasına demiş ki, baba demiş, şu kardeşlerimiz de ne olurdu demiş, şu mübarek vakitte kalksalardı, şu seher vaktinde, gece vaktinde abdest alsalardı, böyle horul horul uyuyacaklarına, kalkıp da ibadet etselerdi, böyle şu kıymetli vakitleri boş geçirmeselerdi diye, o öteki yatanlara bir böyle işaret etmiş, bir söz söyleyince, baba demiş ki, sus evladım, ah keşke sen de uyusaydın da bu sözü söylemeseydin demiş. Sen şimdi uyandın, uyandın, onlar uyuyorlar diye onları çekiştiriyorsun bana. Ama onlar uyuyorlar, onlara günah yazılmıyor, sen kalktın sana günah yazılıyor bu sözünden. Keşke sen de uyusaydın da bu sözü söylemeseydin demiş. İşte insanoğlu böyle ince bak, İslamiyet görüyorsunuz, bizim ilk başta düşündüğümüz gibi hemen, ilk anda düşündüğümüz gibi değil, başka incelikleri var işlerin. Daha böyle ikinci, üçüncü planda, perdenin arkasında başka ölçüler var. Demek ki kendini beğenmek Allah indinde makbul bir huy olmadığından Allah böyle günah yaptırtıyor da insanın ucubunu kırıyor, kendini beğenmesini kırıyor. Sen nesin? İki para etmez, bir biçare zerre-i naçizim. Elim kara, yüzüm kara. İyi amellerden elim boş. Ömrüm gafletle geçti. Her dem hatadır kârımız. Başka bir şeyimiz, işimiz yok. Her dem hata ediyoruz. Sağa baktın günah, sola baktın günah. Halim nice olacak bilmem. Hah, aferin bak. Biraz haddini biliyorsun, tamam yerinde duruyorsun. E canım, Allah beni cennete sokmayacak da başkasını mı sokacak? Sus! Sen Allahu Teala Hazretlerinin sana verdiği nimetlerin kaçta kaçını ödedin? Bir göz nimetinin bedelini, parasını almaya kalksa nasıl, ne yaparsın? Gözünü alıverse Allah, iki gözünü. Kaç para verirsin tekrar gördürmek için? Milyonlar verirsin, İsviçre'ye gidersin, olmadı, Amerika'ya gidersin, yalvarırsın, yakarırsın. Böbreklerin bir çalışmasa, taş olsa ne yapacaksın? Bir böbreğin, bir gözün hakkını ödeyemezsin. Ne yapmışsın sen? Allah sıhhat vermiş de, birazcık namaz kılmışsın, tesbih çekmişsin. Ateş olsan 20 kadar yer yakarsın, ne yaptın yani? Onun için kendini beğenmek iyi değildir. Çok yanlış bir iştir, haksızlıktır. Allah böyle bir mantık hatası, sakameti içine giren kulu sevmez. Sevmediği için işte günah edip de boynunu bükmek daha iyidir. Bak şey diyor ki, Ataullah İskenderani diye büyük Şazeli ariflerinden bir zat-ı muhterem var. O diyor ki, ma'siyetün evreset züllen ve kisaren hayrun min ibadetin evreset izzen ve istikbara. Bir günah ki insanda zillet ve gönül kırıklığı meydana getiriyor, haddini bilme duygusu meydana getiriyor, daha hayırlıdır insanda burun büyüklüğü, izzet-i nefis, burun büyüklüğü ve kibir hasıl eden ibadetler. Bundan ne ders çıkar? İki taraflı ders var burada. Ey arada sırada ibadet edenler, ibadetlerinize mağrur olmayın. Bilmiyoruz ki kabul oldu mu olmadı mı? Bakalım güzel usulünce yapabildiniz mi yapamadınız mı? Ey günah edenler! Günahtan da çok meyus olmayın. Allahu Teala Hazretleri rahmet sahibidir, affedicidir, bağışlayıcıdır. Kibre düşmekten günahkar olmak daha ehvendir. Haddinizi biliyorsunuz ya, haddinizi bilin, gözyaşı dökün, boynunuzu bükün, o sultanın kapısında beklemeye devam edin. Levlem übas fikum le bu ise Ömer'ü. Eyyadallahu Azze ve Celle Ömer'e bi melekeyni yuvaffıkanihi ve yüseddidanihi izâ ahta'a sarafahu hatta yekûne sevâba. Bu hadisi şerif Ebu Bekir Sıddık ve Ebu Hüreyre radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'i methediyor bu hadisinde. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer yiğit bir kimseydi. Boylu posluydu, güçlü kuvvetliydi, pazuluydu. İri yarıydı. Öyle karşısına çıkıp da ona meydan okuyacak kimse yoktu. Bahadırdı yani, emsalsiz bir yiğitti. Peygamber Efendimiz temenni ederdi ki, şu Ömerlerden bir tanesi Müslüman olsa diye. Allah bu Ömer İbnül Hattab'ın Müslüman olmasını nasip etti. Peygamber Efendimiz'i öldürmek üzere yola çıktı da o akşam Müslümanlık nasip oldu ona. Şimdi bu Hazreti Ömer hakkında Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, levlem übas, eğer ben peygamber gönderilmeyeydim, farz edelim ki, peygamber ben olmasaydım, gönderilmeseydim, bulunmasaydım aranızda, lebu ise Ömer, Ömer gönderilirdi. Eyyedallahu Azze ve Celle Ömer'e, Hazreti Ömer'i Allahu Teala Hazretleri bir melekeyni, iki melekle teyit eder. Yani takviye eder, kuvvetlendirir, yardımcı iki melek nasip etmiştir ona. Ve yüseddidanihi, onlar o melekler onu doğrulturlar. İza ahta'a, hatalı bir iş yaptığı zaman yönünü doğruya çevirtirler. Sarafahu hatta yeküne sevaba, işi doğru oluncaya kadar döndürürler. Hazreti Ömer hakkında Peygamber Efendimizin sözü bu. Yani ben peygamber bahsolunmasaydım Hazreti Ömer bahsolunurdu diye iltifat eylemiş. Sevdiğini belirtmiş ona. Hazreti Ömer acaba nasıl bir kimseydi derseniz neticeye bakın ki Peygamber Efendimizin kabrinde komşusudur. Kim var Peygamber Efendimizin o mübarek kubbeyi hadrasının altında yatan? Onunla beraber iki zat-ı muhterem var. Birisi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Birisi Ömer'ül Faruk radıyallahu anh. Hazreti Ömer. Hazreti Ömer'in menakıbi üzerinde ne kadar konuşsak çok söz uzar. Yalnız adaletiyle meşhur olduğunu biliyorsunuz. Yani öyle bir halifelik etmiş ki, öyle bir halifelik etmiş ki dillere destan olmuş. Hazreti Ömer'in adaleti gibi deniliyor şimdi. Öyle adaletli. Ne kendi ailesine yüz vermiş, ne kendi çoluk çocuğuna yüz vermiş, ne bir başka kimseye yüz vermiş. Öyle dürüst, öyle atik, öyle çabuk karar veren bir kimse ki birisini çağırmış, demiş ki seni falanca yere vari yapacağım, kimseye söyleme. O şahıs da gitmiş eve, hanım hazırlan, ne oluyor? Hazreti Ömer bizi bir yere vali tayin etti, eşyayı topla. Normal gibi değil mi? Ama Hazreti Ömer ne dedi? Kimseye söyleme dedi. Hanım da ötekisine söylemiş, ötekisi de berikisine söylemiş. Biraz sonra haber yayılmış tabii. Yayılınca Hazreti Ömer demiş ki seni göndermekten vazgeçtim. Ben sana ne demiştim? Kimseye söyleme. Böyle de çabuk yani atik kararı şey hemen veren bir kimse. Gece uyumazmış, dolaşırmış. Hazreti Ömer ile koca karı hikayesini çok beğendiği için Mehmet Akif nazmetmiştir. Şeyde vardır, Safahat'ta vardır. Efendim daha çok menkabeleri var. Geceliğin bekçilik ettiğine dair. O işlerin arkasındaki esrarın bir nişanesi olduğu için söyleyeyim. Hazreti Ömer bir gün gece gezerken bir ses duyuyor. Kızım sütün içine biraz su kat diye. Eskiden böyle asmolen katlar falan yoktu ki, asmolenli katlar, ses hemen dışarıya çıkmasın. İşte bir hurma dallarını şey yapmış, dikmişlerdir. Aralarına efendim örmüşlerdir çit gibi. Üstüne biraz çamur sıvamışlardır. Olmuştur öbür tarafı ev, bu tarafı sokak. Basit. Kızına sesleniyor geceliğin kadın. Kızım sütün içine biraz su kat. Anne diyor, Halife Hazreti Ömer sütlerin içine su katmayın dememiş miydi? Yasaklamamış mıydı? Bak o zamanın çocuğundaki ferasete bak. Halife Ömer öyle ilan etmemiş miydi? Etti ama diyor, şimdi Ömer nereden bilecek onu diyor annesi. Annesi büyük ama gafil. Kız küçük ama akıl. Akıllı. Birisi gafil, birisi akıl. Halbuki Allah Hazreti Ömer'e de dışarıda dinlettiriyor. Onu da oraya nasip etmiş. Tam bak hiç tesadüf var mı şu kainatta? Bak Hazreti Ömer nasıl oraya kadar yürüttürmüş o konuşmaları dinlettiriyor bak. Kendisi hakkındaki konuşmaları. Kız cevabı yapıştırıyor. Anne diyor Hazreti Ömer duymaz ama görmez ama Allah duyup görmüyor mu? Hadi Hazreti Ömer'i aldattın duymadı. Allah imana bak. İmana bak. Evlattaki imana bak. İnnel emirel adil. Adaletli hükümdarın duası makbuldür yani. Duasına perde yoktur. Hazreti Ömer ne yapıyor? O evin kapısını belliyor. Şu ev. Ertesi gün gidiyor. Burada bir kız varmış. Bu kızı evladıma istiyorum diyor. O kızı alıyor evladına. Onun soyundan da Emevilerin arasından, Emevi sülalesinden ikinci Ömer çıkıyor. Bak ibretlere. Sonra nesil bereketi nereden oluyor? Ona bakın. Evlatlarım neden hayırsız oldu deme. Kusuru kendinde ara. İşte o Hazreti Ömer'in o seçtiği kızın torunuydu o ikinci Ömer. Bak ne kadar ibretli işler. Nasıl helal sütün faydası oluyor aşağılara, torunlara. İşte böyle bir kimseydi Hazreti Ömer. Allahu Teala Hazretleri şefaatine nail etsin.
1: Amin.
0: Lev yüzine dumu'u Adem'e bi dumu'i veledihi le rucciha dumu'uhu ala dumu'i cemi'i veledihi. Bu hadisi şerifte Hazreti Adem aleyhisselam ile ilgili. Lev hüzüne dumuhu Adem. Adem aleyhisselamın gözyaşları tartılaydı. Teraziye konulabilseydi de Hazreti Adem'in gözyaşları tartılaydı diyor Peygamber Efendimiz. Bütün Adem oğullarının, bütün evlatlarının gözyaşlarından daha baskın çıkardı. Neden? Hazreti Adem aleyhisselam çok ağladı. Çok ağladı o cennetten çıkarılınca, o hatasından dolayı efendim yeryüzüne itilip atılınca çok ağladı. Bir hata etmişti. Cennette söz dinlemedi. Yasak olan bir işi işledi. Ondan dolayı Allah-u Teala Hazretleri onu yeryüzüne indirdi. O zaman çok ağladı. Ağladığı için Allah-u Teala Hazretleri hatasını bildiği için Adem Aleyhisselam'ı affetti. Bir kitapta diyor ki, bir günah ki nefse uymaktan dolayı yapılıyor, affedilmesi umulur. Bir günah ki kibirden doğuyor, kibir kendini beğenmişlikten, o affedilmez diyor. Misalini de şöyle veriyor. Adem Aleyhisselam da söz dinlemedi, İblis aleyhillâne de söz dinlemedi. Adem Aleyhisselam'a ne dedi Allah-u Teala Hazretleri Havva validemize beraber? La takraba hazihi şecerete fetekûnâ minez zâlimin. Şu ağaca yaklaşmayın, bunun meyvasından yemeyin. Sonra zalimlerden, günahkarlardan olursunuz ha diye yasakladı. Onlar yediler. Nasıl yediler? O da bir ibretli iş ki şeytan gelmiş demiş ki, vesvese vermiş onlara. Ben sizi bir ağaca götüreyim. Onun meyvasını yediğiniz zaman elden gitmeyecek bir nimete kavuşacaksınız. Cennette ebedi kalacaksınız demiş. Bak nasıl kaldırıyor. Şeytana dikkat edin. Nasıl cenneti sevdiğini biliyor Hazreti Adem'in. O sevgi tarafından nasıl kandırıyor. Onlar da cennette ebedi kalacağız diye tamah ettiler. Ama söz dinlemediler. Söz dinlemediler. O tamah, o hırstan dolayı ebediyen o mülkte kalacağız dedikleri için hırs edip tamah ettiklerinden cennetten aksine çıkarıldılar. Demek ki tamah iyi bir huy değil, hırs iyi bir huy değil. Demek ki söz dinlememek iyi bir huy değil diye çok dersler çıkar. Neticede ağladı, isyan etmişti. Söz dinlememiş oldu, ağladı, tevbe etti ve Allah-u Teala Hazretleri onu affetti. Üstelik peygamber eyledi Hazreti Adem Aleyhisselam'ı. İblis de söz dinlemedi. Allah-u Teala Hazretleri Hazreti Adem'i yaratınca dedi ki, secde edin. Meleklerin hepsine emreyledi. Hazreti Adem'e secde ettiler. İlla iblis, iblis aleyhillâne, şeytan secde etmedi. Niye secde etmedin diye soruldu. Dedi ki, ene hayrun minhu. Halakteni min nârin ve halaktehu min din. Bak mantığa. Ben ondan daha hayırlıyım. Sen beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Ya neden yaratıldığını bir tarafa bırak. Kim yarattı seni? Allah. O söylüyor secde et diye. Ötesi var mı? Hayır, sen beni ateşten yarattın, o topraktan yaratıldı, ben ondan üstünüm dedi, secde etmedi. Kibirden, kendini beğenmişlikten, kendini üstün görmekten tarbolundu huzuru ilahiden diye böyle anlatılır. Tabii bunların arkasında, bunlar Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin, kelimelerinin bize verdiği imkanlarla söylediğimiz şeyler. Çok esrarlı işler bunlar. Yani basit hadiseler değil, kim bilir nice izahları olan hadiseler. Neyse, bunlar nereden açıldı? Bunların hepsi Hazreti Adem'in ağlaması meselesinden açıldı. O cennetten çıkınca çok ağladı, çok üzüldü, çok gözyaşı döktü. Onun üzerine Allah-u Teala Hazretleri onu affetti. Neler söylemiş de affolmuş bakalım. O da önemli. Allah-u Teala Hazretleri buyurmuş ki, bakalım şu sözler size bir şey hatırlatacak mı? Lemma kesüre bükâuhu. Bu izah kısmından okuyorum. Metnin izah kısmından okuyorum. Bakalım bir şey hatırlatacak mı bu kelimeler? Lemma kesüre bükâuhu. Hazreti Adem'in ağlayıp gözyaşı dökmesi, böyle seller götürmesi ortalığı, çok ağlaması çoğalınca evhallahu teâlâ ileyhi. Allah ona vahyetti ve emerahu en yekûle. Şöyle demesini emretti. La ilahe illa ente sübhâneke ve bihamdik. Amiltü su'en ve zalamtü nefsî. Fâfirli inneke ente hayrul gâfirîn. Hatırladınız mı? Bu bizim sabahleyin okuduğumuz dua mecmuasında olan bir dua. Sonra yine bunu dedi, arkasından yine emir buyurdu Allah-u Teala Hazretleri. La ilahe illa ente subhaneke ve bihamdik. Amiltu su'en ve zelentu nefsi ferhamni inneke ente erhamur rahimin. Bunu da dedi. Sonra La ilahe illa ente subhaneke ve bihamdik. Amiltu su'en ve zalantu nefsi fetub aleyye inneke ente tevvabur rahim dedi dedi. Bu güzel kelimeleri söyleye söyleye Allah-u Teala Hazretlerinin affına mazhar oldu. Manalarını söyleyiverelim. Şöyle yalvarmış atamız Hazreti Adem aleyhisselam o suçunun affı için. La ilahe illa ente. Ya Rabbi senden başka ilah yok. Sen varsın. Sensin bizim Rabbimiz. Sübhaneke seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Sen her türlü kemalat ile muttasıfsın. Her şeyin hoştur, güzeldir, tamdır. Ve bihamdik seni överiz. Sana hamdü sena ederiz. Amiltü su'en. Kusur işledim, kabahat işledim. Ve zalemtü nefsi, nefsime zulmettim. Günah işlemek suretiyle nefsime zulmettim. Çünkü ben günah işleyince sen azaplandıracaksın. Ben o zaman nefsime zulmetmiş oluyorum. Nefsime zulmettim. Fâfirli, beni mağfiret eyle. İnneke ente hayrul gâfirin. Sen bağışlayanların en güzelisin. En hayırlısısın. Affet beni diye bu sözlerle dua etti. Niye söylüyoruz? Ey günahkarlar, siz de duanın adabını öğrenin diye. Sonra ikincide ne dedi? La ilahe illa ente subhaneke. Ya Rabbi senden başka ilah yok. Seni tesbih tenzih ederiz. Sana hamdü sena ederiz. Ben kabahat işledim. Nefsime zulmettim. Ferhamni, bana merhamet et. Bana rahmet eyle. İnneke ente erhamur rahimin. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisin. Sen beni azap etsen azaplandırırsın. Hak ettim ama merhamet et ya Rabbi. Sen merhamet edicilerin en merhametlisisin. Üçüncü cümlesine La ilahe illa ente subhaneke. Senden başka ya Rabbi ilah yok. Seni tesbih tenzih ederim. Her türlü noksandan mukaddes ve münezzehsin. Sana hamdü sena ederim. Amiltusu en ve zalemtu nefsi. Ben kabahat işlerim. İtiraf ediyorum. Nefsime zulmettim. Fetüb aleyye. Benim sana tevbemi kabul eyle. Sen de bana teveccüh eyle. İnneke entet tevvabur rahim. Sen günahkarlar sana yalvardığı zaman onların tevbesini kabul edicisin. Rahmet sahibisin, merhamet sahibisin diye bu manayı ifade ediyor bu sözler. İşte bu gibi sözlerle Adem atamız hatasını ikrar etti, itiraf etti suçunu. Boyun büktü, yalvardı. Allah-u Teala Hazretleri affeyledi. Bir hadis-i şerif daha okuyarak sözümüzü tamamlıyoruz. Lev yüzüne midadül ulemai ve demiş şühedai ve rucciha midadül ulemai ala demiş şüheda. Eğer alimlerin mürekkepleri ile şehitlerin kanları tartılsalar, alimlerin mürekkepleri şehitlerin kanlarını bastırır, daha ağır gelir terazide. Bu ne demektir? Alimin mürekkebi daha kıymetli demektir şehidin kanından. Birisi canını veriyor, kanını akıtıyor, canını veriyor. Can, can, insanın en kıymetli varlığı. O elden gidiyor ama ötekisi de ilim. Ötekisi de ilim. İlim de bir candır. Cahili sen canın var sanıyorsun. İlim de bir başka çeşit candır. Ölü gönüller ilimle dirilir. Satranç ilmi mi? Efendim bilmem şu ilim mi, bu ilim mi? Burada bahsedilen ilim Allah-u Teala Hazretlerine kulu götüren ilimdir. Kulu Allah'a kavuşturan, Allah'ın marifetullahına, muhabbetullahına vasıl eden ilimdir. İlmi hakikattir, ilmi ledündür, ilmi dindir, ilmi irfandır, irfan ilmidir. İşte o ilim çok kıymetlidir. Neden? Şehit o ilim sayesinde şehitliğin kıymetini bilir de ondan şehadet şerbetini içer. Efendim zengin o ilim sayesinde cömertliğin kıymetini bilir de hayru hasenat yapar. Hükümdar o ilim sayesinde adaletin kadri kıymetini bilir de adaletle hükmeder. Tüccar o ilim sayesinde dürüstlüğün kadri kıymetini, helal lokmanın kadri kıymetini bilir de dürüst ticaret yapar. Merhamet eder müşterisine. Merhametle şey yapar da ondan. Yani nizam-ı alem ilim iledir. İlim olmazsa hiçbir şey olmaz. İnsanlar o zaman dünyaya taparlar. Sizin taptığınız benim ayağımın altında demiş, dövmeye kalkmışlar Muhyiddin İbni Arabi'yi. Sonra birisi akıl etmiş, kazmış, bir küp altı para çıkmış. Çoğu paraya tapıyor ya. Paranın kıymeti olmadığını, daha başka şeylerin, kıymetli şeylerin, kıymetsiz şeylerin ölçüsü nedir? İlimdir. Onun için Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi o güzel, o hakiki ilme, o marifetullah'a erdirsin.
1: Amin.
0: Cehaletten cümlemizi halas eylesin.
1: Amin.
0: Zulümattan nuruna kavuştursun. Fatiha-i Şerife maal besmele.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.
3: Akra dinle, farkında ol.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: Ey Allah'ım! Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey görünür görünmez her şeyi bilen! Ey her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka ilah olmadığına şahidim. Nefsimin beni kötülüğe düşürmesinden, şeytanın beni kandırıp kötülüğe ve şirke düşürmesinden sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma amilt ve min şerri ma lem a'mel.
1: Allah'ım, yaptığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de, yapmadığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min el-hedm ve a'udhu bike min el-teraddi ve a'udhu bike min el-garaqi vel-haraqi vel-haram وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا.
1: Allah'ım, göçük ve yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan ve yaşlılığın getireceği çaresizlikten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni avuçlarına almasından sana sığınırım. Savaştan kaçarken ölmüş biri olmaktan sana sığınırım. Yılan veya akrep gibi haşerelerin sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bi vecihikel kerim ve kelimatike tamme min şerri ma ente ahizun bi nasiyetih. وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك.
1: اللهم üstesinden sadece senin gelebileceğin şeylerin doğuracağı kötülüklerden, senin yüce zatına ve kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım. Allah'ım, altından kalkılamayacak borçtan ve bu borç yüzünden günaha girmekten ancak sen kurtarırsın. Allah'ım, senin orduların mağlup edilmez. Sana verilen sözden cayılmaz. Şan, şöhret ve malın sana karşı sahibine hiçbir faydası olmaz. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim.
0: Euzu bi kelimatillahittammati min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hamazatişşeyatin ve en yahdurun.
1: Allah'ın gazabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların vesveselerinden ve her an yanımda bulunmalarından, Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
0: Allahümme inni zalamtu nefsi zulmen kethira ve la yagfiru zhunube illa ent. Fagfir li magfireten min indik ve arhamni inneke entel gafurur rahim.
1: Allah'ım, ben senin emirlerini layıkıyla yerine getirmeyerek kendime çok haksızlık ettim. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü daima bağışlayan ve daima merhamet eden sadece sensin.
0: Allahümme inni es'elukel huda ve't-tuka ve'l-afafe ve'l-gina.
1: Allah'ım, senden doğru yolda olmayı, takva sahibi olmayı, iffetli olmayı ve gönlü zengin olmayı isterim.
0: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة فإنها بئسة البطانة.
1: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü bu insanı güçsüz bırakan çok fena bir arkadaştır. Emanete hıyanet etmekten de sana sığınırım. Çünkü bu güveni yok eden çok fena bir dosttur.
0: Allahümme inni es'eluke s-sebâte fil-emr ve es'eluke azîmete r-rüşt ve es'eluke şükre ni'metike ve husne ibadetik ve es'eluke lisânen sâdika ve kalben selîmâ ve a'udhu bike min şerri mâ ta'lem ve es'eluke min khayri mâ ta'lem ve estağfiruke mimmâ ta'lem inneke ente allâmul guyûb.
1: Allah'ım, senden beni işlerimde sebatlı, doğrulukta kararlı kılmanı isterim. Senden beni verdiğin nimetlere şükreden ve sana güzel kulluk eden biri yapmanı isterim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp isterim. Kötü olduğunu bildiğin her şeyden sana sığınırım. İyi olduğunu bildiğin her şeyden bana lütfetmeni isterim. Hakkımda bildiğin her günahtan beni bağışlamanı dilerim.
0: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
1: Allah'ım, beni hem seni hem seni sevenleri seven biri yapmanı, bana senin sevgine ulaştıracak ameller nasip etmeni isterim. Allah'ım, seni sevmeyi bana canımdan, çoluk çocuğumdan ve kavurucu sıcakta buz gibi suya kavuşmaktan daha çok sevdir.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, bana faydalı bilgi, helal rızık ve kabul edeceğin amel nasip etmeni isterim.
0: Allahümme ce'alni minet tevvabine ve ce'alni minel mutatahhirin.
1: Allah'ım, beni her daim sana yönelenlerden kıl. Beni temiz kalmaya özen gösterenlerden kıl.
0: Bismillahi tevekkeltu alallah. La havle ve la kuvvete illa billah.
1: Allah'ın adıyla Allah'a güvenip dayandım. Kötülüklerden uzak durmak, iyiliği yapmak ancak Allah'ın yardımıyla olur.
0: Elhamdülillahillezî kefâni ve âvâni ve at'amani ve sakâni. والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار.
1: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. İhtiyacımı O giderir, beni barındırır, yedirir, içirir. Bana bol bol nimet veren O'dur. Bana fazlasıyla ikramda bulunan O'dur. Her halimden ötürü Allah'a teşekkür ederim. Allah'ım, ey her şeyin koruyup kollayıcısı ve sahibi, her şeyin ilahı, cehennemden sana sığınırım.
0: Elhamdülillahillezî âfâni fî cesedî ve radde aleyye rûhî ve ezinelî bi zikrih.
1: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bedenime sıhhat ve selamet verir. Her uyandığımda ruhumu bana iade eder. Bana kendisini zikretme imkanını bağışlar.
0: Euzu bi kelimatillahittammati min kulli şeytanin ve hamme ve min kulli aynin lamme.
1: Bütün şeytanlardan ve zehirli hayvanlardan, bütün kem gözlerden Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
2: Hadislerle Salı günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Ey kitabı indiren ve hesabı süratli olan Allah'ım, müttefik düşmanları dağıt. Allah'ım, onları hezimete uğrat ve onları sars.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Duha

0: Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Yoşan Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısını teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın 2. ve 3. günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Duha Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Kurban Bayramı ne zaman? Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. günü itibariyle Kurban Bayramı idrak ediliyor. Peki bu yıl Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? 1447 Hicri takvime göre Kurban Bayramı Arefe günü 26 Mayıs Salı ve 27 Mayıs Çarşamba günü de bayramın 1. günü olarak idrak edilecek. Kurban, sözlükteki anlamıyla yaklaşmak, ıstılahi anlamı ise Allah'a manen yaklaşmak maksadıyla kesilen hayvana verilen ad. Allah-u Teala'nın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her şeyde esas olan iyi niyettir. Kurbanda da böyledir, iyi niyet ve ihlas esastır. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de şöyle vurgulanır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Zilhicce ayında bayram günlerinde kurban kesimiyle kurban ibadeti yerine getirilirken, bu günlerin bir başka önemi ise hac ibadetinin yapıldığı günler olması. Hac, kutsal kabul edilen mekanları dini maksatla ziyaret etmektir ve İslam'ın 5 şartından biridir. Arapçada gitmek, yönelmek, ziyaret etmek anlamlarına gelen hac kelimesi, fıkıh terimi olarak imkanı olan her Müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kabe'yi, Arafat, Müzdelife ve Mina'yı ziyaret etmek ve belli bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Değerli dinleyenlerimiz, Hacı Kurban özel haberlerimizi Akremedya sayfalarımızda bulabilirsiniz. Ayrıca Harim-i Şerif canlı yayınını da 24 saat boyunca Akremedya'dan izleyebilirsiniz. Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere araç bakımı uyarısı. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte karayollarında yoğunluk bekleniyor. Uzmanlar uzun yola çıkacak sürücülere araç bakımı ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Havaların ısınmasıyla vatandaşların bayram tatili ve memleketlerine gitmek üzere hazırlık yaptığı belirtilirken bayram süresince şehirler arası yollarda araç sayısının artabileceği, bunun da yoğunluk ve kaza riskini de beraberinde getirebileceği değerlendiriliyor. Güvenli yolculuk için sürücülerin yola çıkmadan önce araç bakımlarını mutlaka yaptırmaları gerektiği vurgulandı. Yolculuk sırasında trafik kurallarına uyulmasının ve tüm yolcuların emniyet kemeri takmasının hayati önem taşıdığı belirtildi. Uzun yolculuklarda sürücülerin uykusuz şekilde direksiyon başına geçmemesi gerektiği, düzenli mola verilmesinin büyük önem taşıdığı hatırlatıldı. Sürücülerin araçlarında yedek lastik, ilk yardım seti, reflektör, çekme alatı ve bilimum malzemeleri bulundurmaları gerektiği hatırlatılırken muhtemel kazaların önüne geçmek için de hız limitlerine uyulması önem taşıyor. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'te devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda sürdürülebilirlik için küçük ama etkili adımlardan söz edeceğiz. İnsanlar ilgilenmediği için değil, araştırıp okumadıkları için çevrecilik hakkında adım atmıyorlar. Belki de gündemimizdeki bilgi kirliliği bunun önüne geçiyor. Buradan yola çıkarak aslında büyük değişimlerin yanı sıra çevresel iyiliğe katkı sağlamak için ufak değişimlerin de gayet yeterli olduğunu görmeliyiz. Herkes küçük değişiklikler yapacak olursa bunu dünya nüfusuyla çarptığımız zaman ne kadar büyük bir etki sağlayacağını görmek zor değil. Bu kadar iyimser olmayıp dünya nüfusunun 1/3'ünün katkı verdiğini düşünsek bile bu hala çok büyük bir etki değil mi? Önemli olan farkında olmak ve sürekliliği yakalamaya çalışmak. Birlikte daha iyi hissetmemizi sağlayacak, çevresel iyiliğe katkıda bulunacak küçük şeylere bakalım. Hayır deyin. Hayır kelimesini kullanmaktan çekinmeyin. Size teklif edilen promosyon ürünleri, plastik poşetleri, gereksiz ürünleri geri çevirmek o kadar da zor değil. Yolda yürürken elimize tutuşturulan broşürlerden kaçmak aslında sadece ısrarlı satıcı değil, çevrenin kirlenmesini de engelliyor. Yeni bir ürünün, hizmetin tanıtımı için o broşürü almak zorunda değiliz. Evde tonlarca kullanmadığımız kalem varken promosyon olarak verilen o kalemi reddetmek önemli bir davranış. Elimizdekini kullanmak. Zaten sahip olduğunuz bir ürünü kullanmak, onun çevreci alternatifini almaktan çok daha iyi. Çünkü yeni almayı düşündüğünüz ürünün üretilmesi için de belli miktarda su ve enerji harcanıyor. Bunun sebebi olmak yerine elinizdekini kullanmak çok daha iyi bir çözüm. Bu sadece çevreci alternatifle değiş tokuş ürünleri için değil, her şeyde geçerli. Şampuanı son damlasına kadar kullanabilirsiniz. Asla dibine ulaşamadığınız çikolata kavanozunu sıcak sütle çalkalayarak nefis bir içecek elde edebilirsiniz. Örnekler çoğaltılabilir elbette. İleri dönüşüm. Elinizdeki ürünü en verimli şekilde kullandığınız miadı doldu. Ancak bir türlü evden çıkartamıyorsunuz. Burada da güzel bir öneri var. Dönüştür. Bir alanda kullanımı dolan ürünü başka bir alanda değerlendirebilirsiniz. İleri dönüşümle hem o ürünü çöpe gitmekten kurtaracak, hem de atmaya kıyamadığınız anıları yaşatabileceksiniz. Saklama alanı. Evdeki saklama alanlarınız yeterli olabilir. Bunun üzerine yeni saklama alanları oluşturmaktan kaçının. Saklama alanları ne kadar çoğalırsa içini dolduracak o kadar da eşya ortaya çıkar. Bunu engelleyebilmek için saklama alanlarını çoğaltmamaya dikkat edin. Hatta elinizdeki alanları düzenleyerek fazla eşyadan kurtulmanın yoluna gidin. Bu kurtulma o ürüne ihtiyacı olan biriyle buluşturmak olabilir, ileri dönüşüm yapmak olabilir. Bu konuda birçok seçenek var. Küçük ama etkili adımlardan bir diğeri bilinçli alışveriş. Gıda, teknoloji, tekstil, kırtasiye, hangi kategoride ürün satın alacak olursanız olun bunu iyice düşünerek yapın. İhtiyaçtan fazla gıda almamak için alışveriş listesi yapın. Çünkü gıdaların ciddi bir kısmı sofraya gelemeden israf oluyor. Alacağınız teknolojik üründe en son modele değil, en işinize yarayacak olana bakın. Bir ürün ihtiyaçlarınızı karşılayacak seviyedeyse ve uzun ömürlüyse bu son model olmasından daha evladır. Renkli kırtasiye ürünleri. Çoğumuz desen desen kağıtlardan, rengarenk ajandalardan, çeşit çeşit kalemlerden hoşlanırız. Ancak ihtiyacımız olandan fazlasını almak kağıt israfına sebebiyet veriyor. Vitrinde görüp bir defteri heyecanla alıyor ancak eve getirince yazmaya kıyamıyoruz. Belki bir gün içinde kullandığımıza değecek şeyler yazarım diye masalarımızın karanlık çekmecelerini hapsediyoruz. Bunun yerine neye ihtiyacımız varsa onu kullanmak daha sürdürülebilir bir alternatif. Tüm kategorilerde önem arz eden husus aslında ihtiyaç. İhtiyacımız olanı ihtiyaç duyulan miktarda almak ve o ürünü etkili şekilde kullanmak bize bağlı. Sonuç olarak hayatımızda yapacağımız birkaç değişiklik, daha doğrusu bir şeylerin farkına varmak, bireysel olarak baktığımızda küçük şeylerdir. Ancak bunu bizim gibi yapan birçok insan olduğunu düşünürsek, bu etkinin ne kadar büyük olacağını düşünün. Küçük şeyler böylece birikerek dünyamız için büyük iyiliklere dönüşecek. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Akra Magic. Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam. Akran, yol arkadaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen. Korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

Evet efendim, selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlayalım. Hazreti İsmail'in kıssası edebiyatımıza nasıl yansımış acaba? Hazreti İbrahim'in kıssasından bahsedilirken aslında Hazreti İsmail'in kıssası da ondan ayırt edilerek anlatılmıyor. Genel itibariyle mutlaka hikayeleri iç içe geçmiş olarak anlatılıyor. Doğumundan başlayarak çocukluğu, gençliği, peygamberliği gibi yönleriyle ele alınıyor. Özellikle annesi Hacer ile Mekke'de bırakılması, burada Zemzem'in fışkırması, babası Hazreti İbrahim tarafından Allah'a kurban edilmek istenmesi, bunlar karşısında onun rıza gösterip sabır timsali olması. Yine değil mi, çocukluğumuzdan beri hatırladığımız hep Kabe'nin inşasında babasıyla beraber çalışması. Evet, bütün bunlar Türk Edebiyatı'nda

Yine dediğim gibi genel itibariyle Hazreti İbrahim'le birlikte anılarak Hazreti İsmail'in kıssası edebiyatımızda konu edilmiş efendim. Evet, bu manada dönüp baktığımızda 15. yüzyılda Hazreti İbrahim'in kıssasından bahsederken değindiğimiz Halilnameler vardı. Abdülvasi Çelebi'nin Halilnamesi bir mesnevi, bu 15. yüzyılda kaleme alınıyor ve tabii ki Halilullah olan Hazreti İbrahim'in kıssası anlatılıyor bu mesnevide. Burada Hazreti İsmail'e de şahitlik ediyoruz efendim. Halilname'den sonra Türk Edebiyatı'nda tabii kısası enbiyalar var. İşte ilk Türkçe kısası enbiya olan Rabguzi'nin eseri Kısasül Enbiya'da Hazreti İsmail ve İbrahim için, Hazreti İbrahim için büyük bir yer ayrıldığını görüyoruz. Buralarda böyle kısa kısa manzumelerle kendilerinden bahsediliyor. Kısasül Enbiyalar mutlaka yeniden hayatımıza sokmamız gereken, okumamız gereken, onlarla ahlaklanmamız gereken önemli eserlerden birisi. Evet, Kısasül Enbiya, Mucizat-ı Enbiya gibi eserler Hazreti İsmail'in kıssasına şahitlik ettiğimiz eserler efendim. Halk için kaleme alınmış olan Manzum ve Mensur dini hikayeler de çok önem arz etmekte edebiyatımızda. Bunlardan en önemlilerinden birisi de Süleyman Çelebi'nin tabii Vesilet-ün Necat'ı. Vesilet-ün Necat'ın sonundaki kısa manzum hikayeler içerisinde Kıssa-i İsmail ve İbrahim aleyhisselam bölümü yer alıyor. Burada ağırlıklı olarak efendim Hazreti İsmail'in kurban edilmesi, özellikle onun teslimiyeti bölümü anlatılıyor. İbrahim geldi buyurdu Hacer'e, İsmail'in yıkayıp saçın tara, donların yu hem ellerin kınala, benimle bile oduna gele. Bu beyitlerle başlıyor hikaye ve annesi Hazreti İsmail ile annesi etrafında işleniyor. Böylece hikaye baba, oğul ve anne üçgeni arasında zenginleştirilip büyük bir boyut kazanıyor. Kısasül Enbiya'dan bahsettik, arkasından Mevlana'nın Vesilet-ün Necat'ından bahsettik. Hazreti İsmail'in kıssasının yad edildiği bölümler olarak. Mevlana'nın Mesnevisinde de yine Hazreti İsmail'in ve Hazreti İbrahim'in kıssalarına yer veriliyor efendim. Yine Hazreti İbrahim'in başından geçen çeşitli olaylar tasavvuf ve hikmet diliyle nasıl yorumlanmışsa Hazreti İsmail de aynı olaylarda ve bu aynı çerçevede, aynı mahiyette dile getiriliyor. Tabii özellikle Mevlana Celaleddin Rumi Hazreti İsmail'in kurban ediliş sürecini önemle dile getiriyor. Sadece Mesnevi'de değil, Divan-ı Kebir'de de Mevlana Hazreti İsmail'den bahsediyor. Evet, yine halk arasında çokça okunan, güzel ahlak örneklerinden birisine şahitlik eden halk, Muhammediyeler okuyarak güzel ahlakı kendi hayatlarına aktarma örneklerini okumuş oluyorlar. Envarül Aşıkîn gibi kitaplarda, Mebhas-ı İbrahim Aleyhisselam başlığı altında, tabii dolaylı bir şekilde de Hazreti İsmail'den de bahsediliyor Muhammediyelerde ve Envarül Aşıkîn'de. Ahmet Fakih'in Kitab-ı Evsaf-ı Mesacid-ü Şerifesi ile Gubar-ı Abdurrahman'ın Kabe'namesi de yine işte hac ve hacda yapılması gereken davranışlar çerçevesine kaleme alınmış bir kitap. Tabi bu esnada mutlaka Hazreti İbrahim ve İsmail'den de bahsediliyor efendim. Hilye-i Enbiyalar var. Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in vasıflarının zikredildiği hilyeler bunlar. Yani hilye sadece Hazreti Peygamber için
kaleme alınmıyor. Hilye-i Enbiya, diğer peygamberler için de kaleme alınıyor. Nuri Mahlaslı bir şair tarafından kaleme alınan Hilye-i Peygamberan var. Burada 14 peygamberden bahsediliyor efendim ve bu 14 peygamberden birisi de Hazreti İsmail. Bu eser Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde kayıtlı bulunuyor. Tabii Türk edebiyatında halk edebiyatından bahsettik, Enbarül Aşıkîn'den bahsettik, Hilye-i Enbiyalardan bahsettik, Muhammediyelerden bahsettik. Su buradan akarken halk edebiyatı için divan edebiyatı çerçevesinde de çok güzel eserler veren isimlerimiz var, öyle değil mi? Onlar da mutlaka peygamber kıssalarını eserlerine taşıyorlar. Fuzuli Hadikatü Süeda adlı eserinde Faslı İptilâ-i Halilullah aleyhisselam başlığı altında Hazreti İsmail'in kurban edilişi üzerinde duruyor. Şeytana karşı çıkışı, babasına itaati vurgulanıyor. Hazreti Hacer'in ağzından şeytana cevap olarak söylenen can ile bizden eğer hoşnut olacağın anımız, cana minnettir onun kurbanı olsun canımız. Bu beyitle Hazreti İbrahim'in söylediği derdi aşkı yar gönlüm mülkünün sultanıdır. Hükm onun hükmü durur, ferman onun fermanıdır. Ve İsmail'in canımı canan eğer isterse minnet canıma. Can nedir ki onu kurban etmeyem cananıma gibi beyitler de tabii okuyucuyu adeta alıp Kerbela vakasının o elemli, o gönül yakıcı hikayesine taşıyıp götürüyor efendim. Evet, unutmamak lazım. Fuzuli'nin Hadikatü Süeda'sını da okuma listemiz içerisinde mutlaka bulundurmalıyız. Divan edebiyatından ve halk edebiyatından bahsettik. Hazreti İsmail'in hikayesi nasıl yansımasını bulmuş? Bir sonraki programda inşallah Yunus Emre'nin eserlerinden devam ediyor olacağız.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları, Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

Allah'ım, çıkışın ve girişin hayrını senden isterim. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a güvendik.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

0: Akran Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akran Reklam.
2: Akra, sağduyunun sesi.

Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.

0: Akra.
1: Ya Malikel Mülk, ey alemlerin sultanı, bütün mevcudatın yegane yaratıcısın. Sen melikler melik, sen yüceler yücesin.

0: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, söz, sanat. Başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Şehri İstanbul'dan cümlenize muhabbetler, saygılar, selamlar. Mühim, değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Fotoğraf sanatçısı Sayın Ömer Faruk Aksoy. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
1: Televizyon, sinema ve fotoğraf.
2: Evet.
1: Biz tabii ağırlıkta hep fotoğraf kanadıyla.
2: Evet.
1: Fotoğraf kanadıyla tanıyoruz. Tabii biz Avrupa çalışmalarını, oradaki eğitimi, geçimi vesaireyi bitirdikten sonra geçmek istiyoruz. Türkiye'ye döndünüz mü yoksa direkt oradan mı?
2: 72'den 74'e kadar İsviçre'de kaldım. Avrupa'yı dolaştım. Otostopla, bisikletle. Almanca öğrenmeye çalıştık. Kurslara gittik. Fotoğrafçılık kursları aldık bu 2 sene zarfında. Neticede babamın ısrarına dayanamayarak 74 sonlarında Türkiye'ye döndüm. Ve babam da baktı ki ben vazgeçmeyeceğim bu filmcilik sevdasından. Yücel Çakmaklı abimizle tanıştırdığı sinema kulübü vardı o zamanlar. Oraya giderdik ve

0: Oradaki dostlarımız, arkadaşlarımızdan Mesut Uçakan şu anda hala da sağ olsun bayrağı, evet Allah selamet versin, bayrağı efendim dalgalandıran arkadaşlardan birisi. Yani 7 arkadaşımız vardı. Böyle bir şirket kurduk.
1: Sene kaç?
0: Sene 1974.
1: 1974.
0: Evet. Velhasılı bir senaryo yazıldı. Tabii paramız yoktu. Hepimiz talebeydik. Dediler yardım alalım.
1: Ters iş, film işi yani. O zaman
0: tabii
1: evlere televizyonun konulmadığı bir devir. Sinemaya uzak durulan bir devir.
0: Tabii. Gerçekten çok tehlikeli bir zamanda. Biz film yapacağız deyince insanlar gayri ihtiyari bize iyi göze bakmıyorlardı. O sebepten de zaten biz para yerine nasihat aldık. Onun üzerine beni Avrupa'ya gönderdiler.
1: Efendim İstanbul'da işte film çekme faaliyetleri, çalışmaları sürüyor. O araları böyle hızlı geçecek olursak, yani Arabistan yolculuğunuz, ondan evvel başka bir yolculuğunuz varsa onu da almak isteriz.
0: Evet. O zaman şöyle yapalım. 74 ile 79 arası ben tekrar Yüksek İslam'a kaydımı yaptırdım ve devam ediyorum talebeliğe. Çeşitli görevlerde bulunduk. Bazen de kamera asistanı, bazen de kameramanlık, ikinci kameramanlık. Tabii fotoğrafçılığı da yaptım.
1: Fotoğrafçılıkta.
0: İşte o tarihler böyle geçti. 80 yılında tekrar bir İngiltere'ye bu sefer giderek orada filmciliği batıdan öğrenelim arzusu ile İngiltere'ye gitmek efendim hevesi içimize düştü. Babamdan bu sefer tekrar bir müsaade istedim. İzni olsun da öyle gideyim diye. Eskisi gibi olmasın diye. Halit Bey kardeşimizin daveti üzerine. Bir gün telefon çaldı. Dedi Halit telefonda Londra'dan. İşte ne zaman geliyorsunuz? Ben dedim babam şu anda burada, kendisinden daha izin isteyemedim. İstersen şey yapayım söyleyeyim. Bir dakika dedim. Telefon açık bıraktık. Babama anlattım durumu. Böyle böyle bizi Londra'ya çağırıyor. Tanışırlar. Babam dedi ki sen Londra yerine Mekke'ye git, senin için daha hayırlı olur dedi.
1: Haydi bakalım.
0: Evet.
1: Londra yerine Mekke'ye git, senin için daha hayırlı olur.
0: Evet.
1: Demek ki dua niyetiyle söylenmiş bir
0: tabii
1: söz.
0: Ve ben hemen babamın sözünü telefonda ilettim Halide. Halide dedi ki sen babana selam hürmetlerimi söyle, ellerinden öp. De ki dedi, eğer Allah isterse senin yolunu Londra'dan Mekke'ye çevirir. Ben bu...
1: O da güzel.
0: Evet. Halit Bey'in sözünü babama iletince babam böyle birkaç saniye durdu, düşündü. Peki dedi o zaman oğlum, Allah yolunuzu açık etsin. Ve biz bu resmi izni aldıktan sonra yola çıkmıştık Mustafa Aksay kardeşimle beraber. Neticede işte o 1980'de Londra'da kaldığımız zamanlar Halit Bey kardeşim beni birkaç da İngiliz, Müslüman olmuş İngiliz filmci arkadaşlarla tanıştırdılar ve onlar sayesinde Mekke'ye geldik. Esasında bu iki tane hayır duanın ya öncesinde bir hayırlı dua daha var. O da rahmetli dedemin duasıymış. 1987 yılında ben 5 yaşındayken, o 80 yaşında Çemmeltaş'taki köprülü. 1957'de. 80'in mi? Pardon. 57 yılında köprülü camiinde müezzinlik yapar iken babam bir gün kaydediyor o ses makinesine dedemin temennisini ve hayır duasını. Okuyun ve Resulullah'a hadim olun diye bana ve kardeşime hitaben.
1: Okuyun Peygamber Efendimiz'e aleyhisselatü hizmetçi olun.
0: Hizmetçi olun diye böyle bir temenni de hayır duada bulunuyor. Aradan birkaç ay geçiyor. Ve Köprülü Camii'nde, Çemberataş'taki Köprülü Camii'nde cuma namazında secdede teslimi ruh ediyor.
1: Eyvallah.
0: Dedem.
1: Mekanı cennet olsun.
0: Yani. Ve bana hala daha soruluyor. Suudi Arabistan'da, Avrupa'da veya gittiğimiz yerlerde. Ya diyorlar, bu kadar insan var, fotoğrafçı var. Çok iyi, çok tanınmış, bilinen. Fakat sen niye herkesten daha fazla Mekke'de, Medine'de fotoğraf, film çekebiliyorsun?
1: Yani ruhsat, izin çok önemli. Şimdi oralara gireceğiz, konuşacağız. Karşı tarafın, bölgenin, ülkenin, idari kadronun işte güvenini almak, iznini almak. Ama dedenin duası var.
0: Ben de onu söylüyorum, evet. Böyle bir zatın, evet.
1: Değil mi? Evet. Büyüklerin himmeti var.
0: Evet.
1: Aynen. Yani şimdi Mekke'ye kalktık, gittik.
0: Evet.
1: Londra'dan mı, İstanbul'dan?
0: Londra'dan, tabii Londra'dayız. Londra'daki 5 kişilik bir ekiple Taif'te.

0: zamanlar yapılan İslam ülkeleri zirve konferansında film çekip dönecektik biz 2 haftalık böyle bir seyahatte. Ve Mustafa Akat için çekiyorduk biz o filmi. Tabii kendisiyle tanışmış olmuştuk. Ama 2 hafta bittikten sonra bize teklif geldi. Cidde'deki Kral Abdülaziz Üniversitesi'nin Hac Araştırma bölümünde film çekmek için kalmamızı teklif ettiler.
1: Şey bak ya, nasıl getiriyorlar, nasıl koyuyorlar, yani değil mi?
0: Evet.
1: Her şeyde bir hayır var. Buna evet. İnanacaksın.
0: Kesinlikle.
1: Derdi böyle. Yani bir dua bakın evet. Nerelere evet. Götürüyor. Evet, Abdülaziz Üniversitesi'nde.
0: Evet. Ve o Hac Araştırmaları Merkezi'nde çalışmaya başladık. Yaklaşık 4-4,5 sene kadar orada görev yaptık. İşte o esnada başladı bizim Mekke, Medine'de filmler çekmemiz, fotoğraflar çekmemiz ki o zamanlar daha kalıntıları vardı eski tarihi eserlerin. Mekke, Medine şu andaki kadar yıkılmamıştı. Ben işte 81 yılında gitmiş oldum ilk defa Suudi Arabistan'a ve Medine'deki gördüğümüz manzara çok güzeldi. Hala daha eski evler, eski tarihi binalar ayakta duruyordu Mescid-i Nebevi'nin etrafında. Mesela bir mahalle vardı ki Mescid-i Nebevi ile Cennetül Baki arasında kalan, ona Agavat Mahallesi diyor. Yani Harem Ağları Mahallesi'ydi.
1: Agalar.
0: Agalar, Harem Ağları.
1: Evet, Agavat.
0: Evet. Oradan aklımda kaldığı kadarıyla bir tane Türk hamamı, 2 tane kütüphane ki birisinin ismi Ömer Faruk Kütüphanesi'ydi. Birkaç tane kervansaray vardı. Ve de Peygamberimizi o Medine'de misafir eden Eyyub el-Ensari'nin evi vardı. Tabii yani onun yerine yapılan, onun evinin yerine yapılan bir ahşap bina vardı. Ve çok böyle enteresan, güzel yapılar, dar sokaklar. Bunlar hepsi maalesef hakile yeksan oldu. Hemen güney cephesinde de, yani Yeşil Kubbe'nin, Mescid-i Nebevi'nin güneyinde de Arif Hikmet Kütüphanesi vardı.
1: Arif Hikmet Kütüphanesi.
0: Tabii. Onun da en son müdürü rahmetli Ali Ulvi kurucu. Allah rahmet eylesin. O kütüphanenin içinde kendisiyle sohbet etmek, kendisinin söylediği şiirleri kaydetmek imkanı verdi Allah bizlere kameralarımızla. Kubbe içindeki şiirleri bize okumuştu. 1982 veya 83 yılında olacak. Ve tabii diğer taraflarda da cephelerde de epeyce Osmanlı'dan kalma binalar, evler vardı. Başka bir hamam daha vardı ki adı Medine yanılmıyorsam veya Tayyip'e hamamı olacaktı. Ki o 9 metre alttan çıkan bir tabii suyla ısıtılıyor idi. Yani su kendisi ısıtılmıyor. Kaplıca tarzında evet. Ve bir takım cilt hastalıklarına iyi geldiği söyleniyordu bizim zamanımızda. Ama yıkılacağını haber aldık. Yıkılmadan evvel gittik. Ve böyle Türk ekibi olarak o filmleri çektik. Ve zaten birkaç gün sonra da hamam yıkıldı. Bunun gibi başka bir istasyonun biraz daha ilerisinde bir yapı daha vardı. Çok güzel Osmanlı yapısı. İsmi de Takiye Mısriye. Yani Takiye tekke demek. Mısır tekkesi veya zaviyesi veya kervansarayı da denebilir. Kervansaray tarzında kubbeli, avlulu bir fevkalade bina vardı. O da aynı akıbete uğradı, yıkıldı.
1: Medine'de bunlar.
0: Medine'de bunlar, evet, mevcut idi. 7 mescitler diye bilinen mescitler vardı. Onların çoğu yanılmıyorsam yıkılmış vaziyette ve yerine yenisi yapıldı şu anda. 2 minareli bir mescit var.
2: Ses, söz, sanat.
1: Mekke-i Mükerreme'de?
0: Mekke-i Mükerreme'de genişletme inşaatları vardı. Biz o inşaatların belgeselini yaptık. 1988 sonlarından 94 ortasına kadar. Hem Mekke'deki Harem-i Şerif hem de Mescid-i Nebevi'nin genişletme inşaatlarını biz 6 yıl sinema filmi olarak belgesel çektik. Ve Mekke'de de gene bir Türk hamamı var idi fakat banka olarak yanılmıyorsam çalışıyordu bu Suk ve Şaşiye denen mevkide Merve taraflarında.

0: bir mevkide.
1: Gidenlerin gittikleri yerleri daha evvelki kaynaklardan tarasınlar, okusunlar. Şu anda orada neler var, neler yok, baksınlar, gözlesinler, gözlemlesinler diyoruz. Mekke'de, Medine'de belgesel çalışmalarımız var.
0: Evet.
1: Bitti, tamamlandı. Onların acaba böyle Türkçe'ye aktarılması, yani o bölgenin tarihini yakından tanımak açısından
0: aslında,
1: görselleri.
0: Evet, şöyle istersen o bölümü özetleyebilirim. Birkaç tane belgesel film yapıldı Mekke ile Hac ile ilgili. Onlardan bir tanesi BBC'ye yaptık. Ondan bir yıl evvel de 1999'da Mustafa Aksay kardeşimle bir Hac filmi yaptık. Hac filmini de çektik. Çok büyük bir ekip, 65 kişilik bir ekibimiz vardı. Diğer bir film yaptık. İki şehir, Mekke Medine isimli bir film oldu bu belgesel. Bu eğitici öğretici değil fakat oraları en son haliyle tanıtan, gösteren bir şey.
1: Eyvallah. Sizin hem o hazırladığınız belgeseller hem de muazzam bir albüm var. İslam'ın Kutsal Şehri Mekke Medine fotoğraf albümü. Böyle o eski fotoğraflar, yansımalar, altında dipnotlar, açıklamaları var. Bunların da hem gitmeden hem de geldikten sonra, döndükten sonra okunmasında fayda mülaza edilir kanaatini taşımaktayız. Böyle. Teşekkür ederiz.
0: Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum.
1: Ayaklarınıza sağlık. Yüreğinize sağlık. Modern Evliya Çelebi desek herhalde yerini bulur. Çünkü bunca seyahat delilimizde programın içinde. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Amin. O güzel çalışmalarınızdan her zaman istifade etmek istiyoruz neslimizde. Değerli dinleyenler, fotoğraf sanatçısı, televizyon ve film alanında çok kıymetli çalışmalara, belgesellere imza atan değerli ilim, gönül ve sanat adamımız Ömer Faruk Aksoy Bey'i bulduk, ağırladık, misafir ettik. Sohbet etme imkanı bulduk. İbret ola, hikmet ola diyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Hoşça bakınız zatınıza.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

Dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

0: Sonra reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra reklam. Akran, yol arkadaşım.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müttekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: إن اليد العليا خير من يد السفلى وابدأ بمن تعود صدق الله فيما قال أحمد بن حنبل عن ابن عمر ورن الإله alan el. Yed-ül-ya veren el demek. Hayrun, hayırlıdır. Yed-ül-ya alan elden. Alıcıdan verici hayırlıdır. Öyleyse sen de sırayla başla. Akraba-ı teallikatından önceden kimlere vermek lazım geliyorsa onları ihmal etme. Evvela onlardan başla. Onları hakkını ver. Ondan sonra kalanı varsa onu da dışarıya ver. Bunu müstesna bir fikirle alan el hayırlıdır diyende olmuş. Çünkü alan el senin sahaba güvenine sebep oluyor. Bu alan elin de hayırlı olduğunu, veren elden hayırlı olduğunu iddia eden de olmuş. Buna yoktur. Ama burada ibare alan, veren el alan elden hayırlıdır. Alan el deden sail yani. İnnel yesira mine riyâ şirkün. Riya, Allah muhafaza etsin. Büyük bir afat. Büyük bir afat. Bunu onun için şirkten saymışlardır. Şirk, de çok fena bir mevkii vardır. Şirkten Cenab-ı Hak her günahı affediyor da, şirki affetmiyor. Onun için şirkten uzak kalmak için en ufağını yesir yani, en azı. En azı bir riya, riyakarlık yani. Gösteriş, ne derse. İçinin dışına uymaması. Bunu şirkten saymışlar. وَاِنَّ مَنْ عَادَى اَوْلِيَا اللّٰهِ Ada, adavetten. Her kimse, her kim olursa olsun yani, Allah-u Teala'nın velilerinden bir veliye. Kimdir Allah-u Teala'nın velisi? Damgası yok. Her mümin Allah'ın velisidir. Allah'ın velisi olmasa ona iman nasip etmez Cenab-ı Hak. İman etmiş, amel-i salih de var, bu Allah'ın velisidir. Bir de ittikası olursa demek alakalı. Şimdi bu Allah'ın velilerinden birisine. Kızmış. Adavet var. Bunun mukabili fakat barazallaha bil muharebe. Allahu celle ve ala ile harp ilan eden adama benzer bunun da. Allah-u Teala'nın velilerinden bir veliye adavet etmek, Allahu celle ve ala ile muharebeye çıkmak. Ne kadar acı bir şeydir yani. Şimdi Allah'ın ilim sahipleri başta. İlim sahipleri Allah'ın velisi olmazsa başka kimse veli olamaz. Şimdi ulemaya karşı bir insanın hatasız deşer olmaz. Peygamberlere bile dil uzatan oldu değil mi ya? Peygamberlere de dil uzatan olduğuna göre elbette din adamlarına da dil uzatacaklar. Fakat kendini bilen bunu yapmaz. Kusuru var. Bırak Allah'a, senin kusurun yok mu? Senin kusurun yok. Sen de Müslüman değilsin. Sendeki kusur nasılsa onda da, o da melek değil ki. Onda da kusur var. Binaenle fakat ma razı Allah'a bil muharrar. Şimdi onun için وَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَخْفِيَاءَ الْأَتْقِيَاءَ Şimdi Allah-u Teala bu velilerin içerisinde bir veli var ki herkes biliyor onu. Bu adam Allah'ın velisidir. Niçin? Günahtan son derece korkar. Günah işlemez. İbadetleri yerinde yapar. Haramdan korkar. Yalandan korkar. Herkesi. O Allah'ın velisidir. Bunu herkes bilir. Ha, bu öyle değil. Allah öyle velileri sever ki Ebra, Ehfiyya, saklı, kimse bilmiyor onu. Etkiyya, Allah'tan korktuğunu da kimse bilmiyor. Karışmıyor insanların içine yani. İnsanların içine karışmadıkları için insanlar da onu sanmıyorlar. Öyle ki, اَلَّذ۪ينِ اِذَا غَابُوا İttiler buradan, Mekke'ye gitti, başka yere gitti. لَمْ يُفْتَقَدُوا Kimse demez ki, Ahmet Bey nerede, Mehmet Bey nerede, filan hacı nerede, filan hoca nerede, hiç. Kimsenin hiç aklın şey olmaz yani. Aramazlar. Çünkü bilmeyen bir adam. Kimseyle demek şey yapmamış. Ünsiyeti yoktan sormuş kendini insanlara. Şöhretsiz. Ve yine havalı aramızda oturuyor. Hazır. Lem yud'av ve lem yugrafu. Ne bu akşam bize sofraya gelin, çorbaya gelin diyen olur mu? Ne de nasılsın hali hatırın diyen olur. Kimse anlamaz, bilmez, sormaz. Ama gulubuhum, bu gizli olan adamların kalpleri, kimse onlara iltifat etmiyor yani, kıymet vermiyor. İşte hallerinin bu şeysinden, zayıfliğinden, perişanlıklarından, ne nasıl söylersin artık. Bundan dolayı onları kimse iltifat etmiyor. Gulubuhum nasabihul hüda, hidayet kaynağıdır onların. Kalpleri hidayet ışığı kaynağı, oradan ziya saçarlar. Etrafa hidayet saçarlar etrafa. Ama öyleyken yahrucune min kullu gabra'a muzlime. Fakat bunların yerlerini de görseniz hiç iltifat etmezsiniz. Öyle apartmanları yok. Efendim dayamaları, döşemeleri yok. Kaz tazlak içerisinde kapkarandık. Işıkları da yok. Böyle bir alemde yaşıyorlar. Dünyaya yani iltifatları yok. Dünya ziynetine katiyen meyletmemişler ve meydanda vermemişler kendilerine. Kendilerini Allah'a vermişler. Allah'a verdikleri için ne üstlerine başlarına bakıyorlar, ne yaptıkları, kalktıkları yerlerine bakıyorlar. Fakat Allah-u Teala bunları çok seviyor. يُحِبُّ الْاَبْرَارَ الْاَخْفِيَا الْاَتْقِيَا اِنَّ اَبَرَّ الْبِرْءِ اَنْ يَصْلَيْ الرَّجُلُ اَهْلَ الْبُرْءِ اَب۪يهِ بَعْدَ اَنْ يُوَلَّ الْاَبْ. Bu da Müslüman hadislerinden icra verdi. Bir, iyilik, ihsan, yardım, en bunun iyisi, iyi iyilik, kişi babasının sevdiğine, kişi babası ölmüş ama babasının dostuymuş bu adam. Babasının dostu olan adama babası öldükten sonra ikramı ihsanı, en güzel iyilik ihsan, kişinin babası öldükten sonra babasının dostlarını bırakmaması. Onları hem gibi ziyaret etmesi, yardıma muhtaçlarsa yardımda bulunmaları ikramları isterdim. Bu hadisi Abdullah bin Dinar Hazretleri şöyle naklediyor. Hazreti İbn Ömer radıyallahu anh Mekke'den çıkmış, bir merkebi varmış, gidiyor onunla. Ara sıra da biner düştü bu merkebi, böyle gezmeye giderken falan. Bir de başında onların büyük sarıkları olur, güneşten kendilerini korur her zaman için iyi bir şey. Bununla beraber gidiyor. Yolda bir Arabi'ye rast gelmiş. Tanımış adamı. Sen filan filan mısın, filan oğlu filan mısın demiş. Evet demiş adam. Babasının dostu olan bir adam. Hemen merkebinden inmiş. Merkebin adama buyurun demiş. Başındaki o sarığı da çıkarmış. Onu da onun başına dolamış. Buyurun demiş. Bir, bunun da başına beraber gideceğin yere gitmişler. Yanındaki bazı eshab. Demişler ki gafarallahu aleyküm. Allah seni mağfirettim. Sana bu merkep de lazım. Başına bu şey de lazım senin. Sen ne yaptın böyle? Hem merkebi verdin hem de bir de başındakini çıkardın verdin. Yani ihtiyaç şemsiye gibi. Şemsiyesini de veriyor elindeki. Merkebini de veriyor. Fakal. İnni semiyetu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne ebaral bir en yıslar racül. Hadisi okudu. Dedi asıl ihsan, ikram kişinin babasının öldükten sonraki dostlarına olan ikram. Bu benim babamın dostuydu dedi. Babamın dostu olduğu için benim buna bu ikramı çok görmeyin dedi. Kendi ama muhtaç durumda. Merkebe de ihtiyaç var. Binek ve başına kanadı ama bunun bu hadise şeyine bak. Eshab-ı kiramın hadis-i şeriflere olan rağbetlerinden bir numunesinde. İnne ebdâle ümmeti. Buna dikkat edin ama. İnne ebdâle ümmeti lem yedhulul cennete bil amal. Ümmetimin ebdal, evliyaları demek. Aptal deriz ya. Bursa Dağdın, Aptal Mehmet, Aptal Murat filan gibi böyle at konuşlardır. Bunlar aptal değil de aslında ebdaldir. Yani kötü huylarını bırakmışlar, iyi huyları kazanmış olan insanlar. Kötü huylarını terk etmiş, yerine iyi huylar almış, tebdil, ebdal tebdilden. Böyle olan insanlar ümmetinden. لَمْ يَدْخُلُ الْجَنِّتَ بِالْاَعْمَالِ. Öyle geceleri sabahlara kadar namaz kılarlar. Gündüzleri bütün gün oruç tutarlar. İşte ellerinden musafları düşmez, efendim tesbihleri düşmez. Efendim hayırları şöyle böyle, sakın böyle zannetmeyin. Lem yedhulul cennete bil e'mal. Bu amelleriyle onlar cennete girmediler. Yani bu amellerle cennete gireriz zannetmeyin size kendinizi. Evet. Ebrar, ebdal ümmet, benim sevgililerim yani, dostlarım, böyle çok amel etmek surete cennete girmediler, cenneti kazanamadılar demek. Lakin cennete girmelerine yegane sebep, اِنَّمَا دَخَلُوهَا بِرَحْمَةِ اللّٰهِ. Bir kere Allah'ın rahmetiyle. Efendimiz de öyle, ben de Allah-u Teala'nın rahmetiyle gireceğim dedi. İkincisi, سَخَاوَتِ الْاَنْفُسِ. سَخَاوَتِ الْمَالِ değil, سَخَاوَتِ الْاَنْفُسِ. Şimdi o adam bak merkebe ihtiyacı varken merkebini de verdi, başındakını da verdi. İhtiyacı var. Bu kardeşine canını da feda edercesine hizmet etmek. Sehavetül ensiz. Bu kadar son nefesinde bile bu bir yudum suyu istemiyor, aman kardeşime diyor. Müslümanlıkta kardeşlik, böyle bizde lafta çok da onu tatbik edecek kabiliyet çok güzel bizde. Niçin? İman zafiyetimiz var. İman zafiyeti olduğundan dolayı işlerimiz hep yaldızda. Yaldızda para. Bunun için hacca gitmek için de insanın biraz kendisini bilir hale gelmesi lazım. Nereye gidiyorum, niçin gidiyorum? Maksadım ne? Gayem ne? Geldikten sonra yine en vakisi kabahati işleyecek adam. Gitmiş isterse orada oturanlar da çok. Fakat bu kötülüklerden sıyrılması lazım sana. Hiç olmazsa bütün günahları atması lazım. Bunları atamadıktan sonra ne lüzumu var? Lüzumu yok, var, yok denmez de yani şöyle bir şey hatırlama gelir. Bir farz olan başka. Farzdan evvel de hazırlanmak lazım. Ben bu faraizi yapacağım. Yaparken bunun nesi var ise farzı var, vacibi var, sünneti var. Bunları kitaptan okuruz. Buluruz, sorarız, deliller de bize gösterir, öğretir. Bu dış kısmı. Asıl iç kısmı hakkı giderken Allah'a gidiyor insan. Dünyadan ayrılıyor, ahirete gidiyor mesafesini diyor. Vatanı bırakıyorsun, çoluğu çocuğu bırakıyorsun. Kimi gökten, kimi yerden gidiyor uzak bir yere. Ya döneceksin ya dönmeyeceksin. Allah bilir. Ama sen giderken buradan Allah'a gidiyorum diye, ahirete gidiyorum diye gideceksin. Ahirete gidiyorum ben artık. Bırak artık sözleri. Bu kabiliyet olmadan gidip de orada mesela velem yerfes, velem yersut diyor. Kavga etmeyeceğiz. Kötü söz söylemeyeceğiz. Halbuki nelerden şahit oluyor insan orada. Bu hem bilgisizlikten hem de tatbikatsızlıktan. Bunun için insan evvela nefsini ıslah için. Allah'a versin kendisini, ondan sonra gitsin Allah'ın evine. Allah'ınla meşgul ol. Kur'an'ını oku, zikrini yap, tesbihini yap. Efendim, daha biliyorsan

0: okuma kitaplarından biraz onlara müteala et ama dışarıdan alakanı kes. Dış ile alakanı kes. İlk yerde iç alem ile meşgul ol. Ondan sonra başka yerden git bak burada ne güzel olur iş. Onun için siz amellerinizle cennete giremezsiniz. Ancak sizin cennete girmeniz Allah-u Teala'nın rahmeti bir. İkincisi sehavetül enfüs. Nefislerinde sehavet. Burada İmam-ı Gazali demiş ki bu ebdal dediğimiz insanlar Cenab-ı Hak insanların gözünden saklamıştır. Çünkü bunlar güneş nasıl yakaz vücutlarını gözlerini kapatıp şey yaparsa bunların nuruna da insanlar bakma mütehammil değildir. Onun için saklıdır. Kimse bilmez onu hiç alemini. Gazali Hazretleri diyor ki bu evliyalardan evsat denilen evliyalar vardır ki alem bunlarla durur. Yani Cenab-ı Hak yeri ben kazıkladım diyor. Dağlar kazık mesafesindedir. Dağlarınız olmasa bu yer durmaz diyor. Hakikaten mesela kazık olursa böyle çadırın kazığı gibi değil de çadırın kazığı durur. Çadırın kazığı olmazsa çadır durmaz, rüzgar yıkar onu. Çadır ancak o kazık sayesinde duruyordur. Cenab-ı Hak da dünyayı böyle dağlarıyla kazıklamıştır. Enva çeşimi adilini koymuş, şunsunu koymuş, şunsunu koymuş. Bu insanların şu ihtiyaçlarına kafi geliyor onlar. Binaenaleyh yer üzerinde kazıkları vardır. Kimdir onlar? Allah'ın veli olan evkat kullarıdır. Evliyallah, velilerdir. Hüm ahassun minel ebdal vel eman. Bu evliyaların çeşitli adları var. Birçok isimleri. Bu evkat olan kısımdır. Bunların kalpleri dört kalp üzerine ayrılır. Bunlar öyle Allah'a tevekkül etmiş insanlardır ki insanların hiçbirisine bel bağlamazlar. Doğrudan doğru bir şeylere Allah tuttur. Peygamberimizin kalbi malum. Bunlar bu kalplere sahip insanlardır. Şekilde bizim gibi bir insan ama iç alemi bunlarla böyle daim olursan. Bu lafla olan bir şey değil. İnsanın kendisinin ancak dünyadan ayrılıp Allah'a vermesiyle olur. Hac niçin farz edilmiştir? Çünkü insanların şehvetleri, arzularına insanlar ayrılmadıkça, şehvetlerinden, arzularından ayrılmadıkça Allah'a dönemezler. Hiç olmazsa şöyle bir aylık eskiden 3-5 ayda gidiyordu ya, şimdi kısaldı başka. Hiç olmazsa 3 ay, 5 ay ahlul memleketinden, bir tanıdıklarından, dostlarından, ahbaplarından gurbet alemine düş, burada Allah ile baş başa kal. Haçtaki hikmet. Bu sahabet enfüsten başka bir de salameti sudur var. Kalplerdeki selamet. Kalplerdeki selamet kalbin iyi olması değil. Yani kalp çok sağlam bir kalp. Tıkır tıkır işliyor öyle değil. Kalbin selameti kötü ahlaklardan kurtulmasıdır o kalbin sahibi. Sui ahlaklar, kötü ahlaklar var. Bunlardan kurtulmasıdır. Şirkten kurtulmasıdır. Riyakarlıktan kurtulması, hasetten, kibirden, gazepten, nemimeden, say, sürülerle. Bunlardan herhalde insanın kendisini kurtarması lazım. Bunlardan kurtulamayınca bu insan mürevvet bir insan söylüyor. Paraya bel bağlamış. Paradan başka bir şey tanımıyor. Gözü ona bağlı. Olmaz. Allah'a varamaz o insan yani. Para olur. Daha rahmetin cemiyel müslümin. Üç vasıflar var. Birisi sahabetül enfüs, selameti sudur. Bütün insanlara karşı, Müslümanlara karşı merhametli olmalı. Rahmet peygamber ümmetine karşı nasıl şefik idi? Baba evladına karşı nasıl şefiktir? Kardeş kardeşi nasıl şefiktir? Bütün Müslümanlara karşı da aynı şefkati taşıması lazım bir Müslümanın bu hale gelebilmesi için. Ahmeten diyor. Bütün Müslümanları, müminleri ahmeten rahmetiyle yalgamasıdır. Allah-u Teala'nın rahmetiyle. Allah cümlemizi affetsin, mağfiret etsin, tevfikat, samadaniyesini mahzer etsin. Binaenaleyh insan bu kötü huylarını terk etmeye çalışmalı. Kendisini riyazetlere sokmalı. Dünyada yemeyeceksin. Yiyeceksin ama şeysi kadar. İhtiyacımız kadar. Karun gibi dünyayı toplayıp da ne olacak ya?
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat, samadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emniyette olur. Oraya gitmeye bir yol, imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı hac etmesi, Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır. Kim de bunu reddederse, küfre saparsa, küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, hacı Kabe'de son tavafını yaptığı zaman, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında hicri 1 Safer 1448, miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448, 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Coşan hocamız, doğumlarının hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İhrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler,

0: yad.major.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Gürşen hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Gürşen Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısını teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın 2. ve 3. günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Duha Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Kurban Bayramı ne zaman? Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. günü itibariyle Kurban Bayramı idrak ediliyor. Peki bu yıl Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? 1447 Hicri takvime göre Kurban Bayramı Arefe günü 26 Mayıs Salı ve 27 Mayıs Çarşamba günü de bayramın 1. günü olarak idrak edilecek. Kurban, sözlükteki anlamıyla yaklaşmak, ıstılahi anlamı ise Allah'a manen yaklaşmak maksadıyla kesilen hayvana verilen ad. Allah-u Teala'nın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her şeyde esas olan iyi niyettir. Kurbanda da böyledir, iyi niyet ve ihlas esastır. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de şöyle vurgulanır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Zilhicce ayında bayram günlerinde kurban kesimiyle kurban ibadeti yerine getirilirken, bu günlerin bir başka önemi ise hac ibadetinin yapıldığı günler olması. Hac, kutsal kabul edilen mekanları dini maksatla ziyaret etmektir ve İslam'ın 5 şartından biridir. Arapçada gitmek, yönelmek, ziyaret etmek anlamlarına gelen hac kelimesi, fıkıh terimi olarak imkanı olan her Müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kabe'yi, Arafat, Müzdelife ve Mina'yı ziyaret etmek ve belli bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Değerli dinleyenlerimiz, Hacı Kurban özel haberlerimizi Akra Medya sayfalarımızda bulabilirsiniz. Ayrıca Harim-i Şerif canlı yayınını da 24 saat boyunca Akra Medya'dan izleyebilirsiniz. Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere araç bakımı uyarısı. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte karayollarında yoğunluk bekleniyor. Uzmanlar uzun yola çıkacak sürücülere araç bakımı ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Havaların ısınmasıyla vatandaşların bayram tatili ve memleketlerine gitmek üzere hazırlık yaptığı belirtilirken bayram süresince şehirler arası yollarda araç sayısının artabileceği, bunun da yoğunluk ve kaza riskini de beraberinde getirebileceği değerlendiriliyor. Güvenli yolculuk için sürücülerin yola çıkmadan önce araç bakımlarını mutlaka yaptırmaları gerektiği vurgulandı. Yolculuk sırasında trafik kurallarına uyulmasının ve tüm yolcuların emniyet kemeri takmasının hayati önem taşıdığı belirtildi. Uzun yolculuklarda sürücülerin uykusuz şekilde direksiyon başına geçmemesi gerektiği, düzenli mola verilmesinin büyük önem taşıdığı hatırlatıldı. Sürücülerin araçlarında yedek lastik, ilk yardım seti, reflektör, çekme alatı ve bilimum malzemeleri bulundurmaları gerektiği hatırlatılırken, muhtemel kazaların önüne geçmek için de hız limitlerine uyulması önem taşıyor. Otomatik yenilenen aboneliklere karşı uyarı. Teknolojinin sunduğu konforla birlikte film, müzik, depolama ve eğitim gibi pek çok hizmete artık abonelik yöntemiyle ulaşılabiliyor. Ancak ilk ay ücretsiz, 7 gün ücretsiz dene ya da bir kahve fiyatına üyelik gibi sloganlarla pazarlanan bu düşük tutarlı ödemeler kontrol edilmediğinde bütçeye ekstra yük olabiliyor. Birçok platformun iptal edilmediği sürece otomatik yenileme seçeneğiyle çalışması vatandaşların kullanmadığı hizmetler için aylar boyu ödeme yapmasına neden oluyor. Özellikle ilk ay ücretsiz denilerek alınan kart bilgileri deneme süresi sonunda kullanıcıya herhangi bir hatırlatma yapılmadan yıllık veya aylık yüksek tutarlı çekimlere dönüşebiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ergün Kılıç, tüketici sözleşmelerinde sıkça yer alan, iptal edilmediği sürece otomatik yenileme şeklindeki hükümlerin çoğu zaman tüketiciyle müzakere edilmeden önceden hazırlanmış standart sözleşmelere eklendiğini ifade etti. Bu şartların bazen küçük puntolarla karmaşık üyelik ekranları içinde veya dikkat çekmeyecek şekilde sunulduğunu dile getiren Kılıç, oysa tüketicinin yenileme tarihi, ücret miktarı, olası fiyat artışları, iptal yöntemi ve aboneliğin devam koşulları konusunda açık, anlaşılır ve kolay erişebilir şekilde bilgilendirilmesi gerekiyor. Tüketici gerçek anlamda bilgilendirilmeden verilen onayın sağlıklı bir irade beyanı olduğunu söylenemez diye konuştu. Kılıç, tüketicilerin kart ekstralarını düzenli kontrol etmesinin önemine vurgulayarak şunları söyledi. Kullanılmayan aboneliklerin gecikmeden iptal edilmesi, ücretsiz deneme kampanyalarında otomatik ödeme seçeneklerinin dikkatle incelenmesi önem taşıyor. Ayrıca sanal kart kullanılması, harcama limiti belirlenmesi ve ödeme bildirimlerinin açık tutulması da ekonomik güvenlik açısından önemli bir koruma sağlıyor. Çünkü küçük tutarlı gibi görünen düzenli ödemeler zaman içinde ciddi bütçe kayıplarına neden olabiliyor.
1: Hava durumu.
0: Kars ve Ardahan'da Mayıs ayında kar etkili oldu. Kars'ta etkili olan sağanak yerini kar yağışına bırakırken yüksek kesimlerdeki köylerle yeni ekilen tarım arazileri karla kaplandı. Ardahan şehir merkezindeki sağanak yükseklerde kara dönüştü. Yağışla Ardahan Şavşat Karayolu'nun dağlık bölgeleri beyaza büründü. Ekipler bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Öte yandan Türkiye genelinde 7 günlük süreçte gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Hafta ortasında Marmara ve Ege'de yağışın kuvvetli olması beklenirken pazartesi gününe kadar yağışlı sistemin tüm yurtta etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Yarın ve perşembe günleri yağışların şiddetini artırması beklenirken Marmara bölgesinin güneyi, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun batısı için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Özellikle yarın Ege Denizi kıyılarında rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu sebeple ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olması gerekmekte. Yağışlı hava dalgasının hafta sonunda etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre İzmir Çevreyolu Seyrek Köprüsü Menemen istikametinde, O3 Avrupa Otoyolu Hadımköy Çatalca Kavşağı arasında, Karasu Viyadüğü'nde, Polatlı Ankara, Nevşehir Kayseri, Antalya Isparta, Tokat Sivas güzergahları üzerindeki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Program. Reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, içinde bulunduğumuz Zilhicce ayı, efendim Zilhicce'nin 10 günü, yani Kurban Bayramı'na kadar olan 10 gün, senenin en kutsal, en güzel, en sevabı çok olan aylarındandır. Bugünlerde zikir, sadaka, oruç, ibadet ve taatin sevabı çok aziz ve sevgili dinleyiciler. İşte mümin kardeşlerinizden de elhamdülillah nasip olanlar bu güzel beldelere efendim Rahman'ın misafiri, Duyufur Rahman sıfatıyla Allah veriyor bu sıfatı. Merhaba bir Duyufur Rahman diye sesleniyor efendim ilahi hitaba mazhar bu hacca gelenler. Ey Allah'ın misafirleri, ey Allah'ın davet ettiği davete efendim gelen davetli, kıymetli insanlar diye hitap ediliyor. Ne mutlu gelebilenlere, ne mutlu helal parayla, temiz niyetle hac vazifesine girişenlere. Allah efendim haçlarını makbul, mebrul bir hac yaparak ömrelerini güzel bir şekilde efendim haçlarını adabına uygun bir şekilde tamamlayarak bu vazifeleri yapmalarını nasip eylesin. Böyle yapabildikleri takdirde cidal, nefes, füsuk gibi şeyler yasak haçta biliyorsunuz. Cidal mücadele demek, yani arkadaşlarıyla çekişmek, karşısındakilerle münakaşa etmek, kavga, gürültü, efendim refes ve müstehcen işler, sözler demek. Efendim fusuk da Allah'ın emrinden dışarı çıkıp günah olan işleri yapmak, emir dairesinden çıkıp isyan efendim şeyine geçmek demek, durumuna geçmek demek. İsyan olmayınca, müstehcen sözler ve işler olmayınca, mücadele, çekişme, çatışma olmayınca, munis, sevimli, tatlı bir şekilde boynu bükük, gözyaşlı ibadetini yaparsa bir insan, bunun mukabili cennetten başka bir şey değil. Helal mal ile yapılmış bir hac ziyaretin. Dualar makbul. Allah-u Teala Hazretleri bu güzel ibadeti yapmaya girişen bütün kardeşlerime, din kardeşlerime, memleketimden kardeşlerime, gelmiş olan kardeşlerime efendim yardımcı olsun.

temenni ediyorum ki makbul, mebrur, güzel, sevaplı bir hac yapsınlar. Beni dinleyen şu anda efendim kalbi heyecanla çarpan siz sevgili dinleyicilerime de temenni ediyorum. Allah maddeten, manen ve sıhhaten imkanlar versin. Sıhhatiniz güzel olsun. Mali durumunuz müsait olsun. Manevi bakımdan da şartlar efendim Allah'ın istediği şartlara sahip olun da sizler de bu güzel beldelerde, bu güzel günlerde bu güzel ibadetleri yapın ve bu güzellikleri gözlerinizle görüp efendim tadını tadın diyorum. Enes radıyallahu anh'ten bir hadis-i şerifle başlamak istiyorum konuşmama. Yekulullahu inni le ehemmü bi ehlil ardı azaben fe idâ nazartu ila ummari biyotil mütehabbine fiyye ve ileyye ve ileyyel müstagfirine bil eshar saraftu anhum. Kısa bir hadis-i şerif Enes radıyallahu anh'ten, onunla başlıyorum. Allah-u Teala Hazretlerinin neler söylediğini bildiriyor Peygamber Efendimiz bu hadisinde. Böyle hadis-i şeriflere hadis-i kutsi derler. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, diyor Peygamber Efendimiz, o bilir Allah'ın elçisi Resulü olduğu için, Allah ona bildirdiği için bilir. Allah-u Teala Hazretleri der ki, buyurur ki, ben yerdeki ahaliye, yeryüzündeki insan oğluna azap etmeye kastederim. Yani azabı hak ederler, azap edeceğim efendim. Le ehemmü bi ehlil ardı azaben, efendim ehli arza azap etmeye efendim niyetlenirim, kastederim, azap edeceğim sırada. Fe izâ nazartü, bir de bakarım ki efendim ilâ ummâri büyûti, benim evlerimi mamur eden kişilere baktığım zaman, el mütehabbine fiyye, benim için birbirlerini seven kişilere baktığım zaman, ve ileyyel müstagfirine bil eshar efendim, bu ileyye el mütehabbine fiyye ve ileyye de olabilir efendim, oraya da bağlı olabilir efendim, öteki geride gelen kelimeye de ve ileyyel müstagfirine bil eshar da olabilir efendim. Seher vakitlerinde tevbe ve istiğfar edenlere baktığım zaman azabı onlardan kaldırırım. Yani yapmak müstahak oldukları, yapmak istediğim, kastettiğim azabı yapmam, azabı kaldırırım buyuruyor. Bunu biraz açıklayarak söyleyeyim. İlâ ummâri büyüti, yani baktığı kişiler Allah-u Teala Hazretlerinin severek nazar buyurduğu ve onların hatırına yeryüzündeki insanlara azap yapmaktan, azap etmekten vazgeçtiği iyi insanlardan birisi ummâri büyüti zümresi. Ummar, mamur eden, imar eden manasına geliyor. Büyüti, benim evlerim manasına geliyor. Benim evlerimi mamur eden, benim evlerimi imar eden, şenlendiren kişiler. Buradan evlerimden maksat, Allah-u Teala Hazretlerinin evlerim buyurduğu yerler, mescitlerdir, ibadethanelerdir. Allah sadece ve Allah'a puthaneler değil, daha başka efendim batıl dinlerin ibadethaneleri değil, mescitler, camilerdir. Allah-u Teala Hazretlerinin bütün bu mescitler, camiler sadece ona ibadet eden, içinde put olmayan efendim müşriklerin, kafirlerin ibadethaneleri değil efendim, put olmayan la ilahe illallah manasıyla dopdolu yerler. Bütün bu ibadethaneler, bu vasıftaki ibadethaneler Allah'ın evleridir. Allah'ın evlerinin en şereflisi de Kabe-i Müşerefe'nin olduğu Mescid-i Haram'dır. Bundan daha şerefli bir başka mukaddes mekan bunun üstünde yok. En şereflisi bu. Burada kılınan bir namaz başka yerde kılınan 100.000 namazdan daha fazla sevaplı oluyor. İnsan sırf bir namaz aşkına kalkıp buralara gelir. Keşke gelmeler gitmeler kolay olsa, karayolundan, havadan efendim arabasına atlayan cumartesi pazar efendim Avrupa'ya gittiği gibi, keşke bu imkanlar olsa. En güzel ev, Allah'ın en mukaddes evi Beytullah, yani Kabe-i Müşerefe ve onun çevresindeki Mescid-i Haram dediğimiz efendim Mekke'nin mübarek kutsal mescidi. Bunları imar etmekten maksat, mescitleri imar etmekten maksat, taşı taş üstüne koyup bina etmek değil, zaten mevcut olan mescidi içine girip ibadetle şenlendirmek demek. Demek ki insan

içeri giren kimse ne olmuş oluyor? Allah'ın misafiri oluyor ve her misafire ev sahibi ikramda bulunur. Bu bir töredir. Güzel bir töredir. Ev sahipleri misafirlere ikram ederler. Efendim, bu onların şanındandır. Tabi Allah-u Teala Hazretleri de evlerine, mescitlerine, ibadethanelerine, kendisine ibadet edilen bu güzel mukaddes yerlere gelenleri de misafirim diye taltif buyurduğuna göre, duyufur rahman dediğine göre, merhaben biz duyufur rahman, ey Rahman'ın misafirleri hoş geldiniz diye efendim böyle yollara yazılar yazılmış olduğuna göre ev sahibi misafire ikram edecek. Tabii şeker, limonata, çay vesaire maddi ikramları oluyor ev sahiplerinin. Hanımlar hazırlanıyorlar günlerinde kendilerine gelen kimselere. Efendim nice nice hediyeler, kekler, pastalar, börekler, çörekler sunuyorlar. Allah-u Teala Hazretleri de kendi evine gelenlere mükafatta bulunacak. Bu müjde tabii şeylere, evlerini şenlendiren, evlerine, mescitlerine gelip oralarda ibadet ve taatle meşgul olanlara. Allah'ın evine giren bir insan ne yapar? Besmele ile girer içine, orada ya zikir yapar, ya Kur'an-ı Kerim okur, ya namaz kılar. Ama bunların hiçbirini yapmasa, otursa efendim bile namazı beklediği müddetçe namazda imiş gibi sevap alır. Birinci, Allah'ın sevdiği insanlar dünya üzerindeki öteki suçlu, günahkar, zalim, fasık, facir, kafir insanlara ceza, bela gelecekken Allah'ın cezayı belayı kaldır, onların hatırına yüz suyu hürmete kaldır diye. Birinci sınıf bu. Mescitlerini birinci grup diyelim, zümre diyelim. Birinci zümre bu. Allah'ın mescitlerini girip şenlendiren, ibadetle canlandıran, nurlandıran, efendim ihya eden, imar eden abidler, efendim ibadet ehli. İkincisi el-mütehabbine fiyye ve ileyye. İleyye buraya bağlı olarak bir düşünelim önce. Birbirlerini benim uğrumda efendim ve bana geleceklerini düşünerek, benim sevgimin böylece kazanılacağını düşünerek, rızamı umarak seven kimseler. Bu da çok kıymetli bir sıfattır aziz ve sevgili kardeşlerim. Yani bir müminde olması gereken en güzel sıfatlardan birisi de budur. Mümin, mümin kardeşini sevecek. Birbirleriyle muhabbet edecekler. Candan muhabbetli dost olacaklar müminler. Birbirlerine muhabbetlerini de hareketleriyle, konuşmalarıyla, ziyaretleriyle, yardımlaşmalarıyla, güzel sözleriyle, efendim bağışlarıyla, ikramlarıyla gösterecekler. Böyle birbirlerini Allah için dost edilen, ahiret kardeşi edilen, seven insanlar, el-mütehabbin zümresi, efendim Allah için birbirlerini sevenler, nurdan minberlere oturacak, arş-ı âlânın altında, mahşer gününde, efendim Allah'ın en büyük mükafatına mazhar olacaklar. Allah böyle ev mescitleri imar eden abidlere baktığı zaman, kendisinin hatırı için birbirini seven müminlere, kendisinin rızasını kazanmak için birbirini seven müminlere baktığı zaman, el müstağfirine bil eshar, seher vakitlerinde tevbe ve istiğfar edenlere baktığı zaman, biliyorsunuz seher vakti sahur vakti demektir. Sahur yemeğin adıdır, seher vaktinin adıdır. Seher vaktinde yenilen yemeğe sahur derler. Efendim, sahur yenilen zamana da seher vakti derler. Yani imsak kesilmezden önceki gecenin son kısmı oluyor. Bu seher vakti çok kıymetli bir vakittir. O geceliğin, efendim, o güzel saatte Allah'a tevbe ve istiğfar edenler. Suçsuz kul olmaz. Ama tevbe etmek, istiğfar eylemek, affını istemek, mağfiret talep eylemek Allah'tan çok sevaplıdır. Allah çok seviyor. Kulu suçlu, tevbe ve istiğfar ediyor. Affet beni Allah'ım diyor. Efendim suçlu aslında ama Allah seviyor. Allah'ın ekremül ekremilliğindendir bu. Gaffar-ı zünüp, settar-ı uyuptur. Kul suçlu da olsa hatasını anlayıp tevbe ve istiğfar eyleyince, aff mağfiret talep edince kendisinden, Allah o suçlu kulu suçuna rağmen seviyor ve affı mağfiret ediyor. Bu da bir müjdedir tabii. Sizler için de bizler için de inşallah geceleri, seher vakitlerini tevbe ve istiğfarla ihya edelim. Allah işte böyle mescitlerinde ibadet edenleri, birbirlerini Allah için sevip muhabbet gösterenleri, birbirleriyle güzel dostluk

0: yapan müminleri seher vakitlerinde kalkıp gözyaşları ile dağlar ile taşlar ile efendim kuşlar ile cıvıl cıvıl böyle o vakitte ne kadar güzeldir dışarısı tevbe ve istiğfar edenlere baktığı zaman onların hatırına yeryüzündeki öteki asi, mücrim, zalim insanlara azap etmekten, azabı umumi göndermekten efendim vazgeçiyor. Onun için bu güzel sıfatlara sahip olmaya çalışalım. Allah'a güzel ibadet etmeye çalışalım. Efendim sonra birbirimizi Allah için sevelim ve seher vakitlerinde kalkıp gözyaşlarıyla Allah'a ibadet edelim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Size kucak dolusu sevgiler, selamlar, dualar.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim 2 günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa Aleyhisselam'ın tebliği ve sihirbazların imanı.
1: Andolsun ki biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Ondan sonra da aynı tevhid esasında peygamberlerle onu izlettik. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller, mucizeler verdik ve Ruhul Kudüs Cibril ile destekledik. Fakat her ne zaman bir peygamber sizin nefsinizin hoşlanmadığı bir şeyi getirdiyse büyüklük taslamadınız mı? Kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz. Yine de biz iyilik yapanlara nimetlerimizi tamamlamak, her şeyi genişçe açıklamak, doğru yola iletici ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı Tevrat'ı verdik. Bu sayede onlar İsrailoğulları Rablerine kavuşacaklarına inansınlar diye. Bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, ''Ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Çünkü O, içinizden peygamberler var etti ve size hakimiyet, hürriyet verdi. Yine zamanınızda alemlerden hiçbirine vermediğini size verdi. Sonra onların, o peygamberlerin ardından Musa'yı ayetlerimizle, mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar da inkar ederek ayetlerimize haksızlık ettiler. Bak, fesat çıkaranların sonu nasıl oldu? Musa dedi ki, ''Ey Firavun, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi katından gönderilmiş bir Rasulüm. Benim için doğru olan görev Allah'a karşı haktan başkasını söylemememdir. Doğrusu size Rabbinizden bir ayet, peygamberliğime şahit bir mucize ile geldim. Artık İsrailoğullarını benimle Şam'a gönder.'' Firavun dedi ki, ''Eğer bir ayet, mucize ile geldiysen ve eğer doğru söyleyen birisiysen, haydi getir de göster onu.'' Bunun üzerine Musa asasını yere attı, bir de ne görsünler, o apaçık bir ejderha oluverdi. Elini koltuğuna sokup çıkardı, bir de ne görsünler, o bakan kimseler için bembeyaz, gözleri kamaştıran bir eldir. Firavun'un kavminden ileri gelenler dedi ki, ''Doğrusu bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor.'' Firavun, ''Öyleyse ne buyurursunuz?'' Dediler ki, ''Onu ve kardeşini Harun'u beklet. Bu sırada şehirlerde toplayıcı tellallar gönder. Bilgili sihirbazların hepsini sana getirsinler.'" Sihirbazlar Firavun'a geldiler. ''Eğer galip gelenler biz olursak, bize elbet bir mükafat var değil mi?'' dediler. Firavun, ''Evet.'' dedi. ''Hem de siz mutlaka benim yakınlarımdan olacaksınız.'' Sihirbazlar, ''Ey Musa, sen mi hünerini önce ortaya koyacaksın, yoksa önce biz mi koyalım?'' dediler. Musa, ''Siz ortaya koyun.'' dedi. Onlar ellerindeki ip ve sopaları atınca insanların gözlerini büyülediler. Onlara kıvranıp gezinen büyük yılanlar gösterip korku saldılar. Büyük bir sihir meydana getirdiler. Biz de Musa'ya asanı bırak diye vahyettik. Bir de ne görsünler, o sihirbazların uydurup gösterdiklerini yakalayıp yutuyor, yok ediyordu. İşte gerçek meydana çıktı ve onların yaptıkları boşa gitti. İşte orada yenildiler ve küçük düştüler. Sihirbazlar bu yenilgi üzerine secdeye kapandılar. Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ''Ben size izin vermeden önce ona iman ettiniz ha? Şüphesiz bu, halkını oradan çıkarmak için şehirde aranızda anlaşarak kurduğunuz bir tuzaktır. Yakında başınıza neler geleceğini bileceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım.'' Onlar, şüphesiz biz her halükarda ölüp Rabbimize döneceğiz dediler. Ve sen ancak Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, üstümüze bol sabır yağdır. Bizi Müslümanlar olarak öldür dediler. Firavun kavminin ileri gelenleri Firavun'a, Musa ve kavmini bu yerde Mısır'da bozgunculuk etmeleri, senin Rabliğini tanımayıp insanları senin aleyhine tahrik etmeleri, Musa'nın da seni ve seni temsilen dikilen ve tapınmalarına izin verdiğin ilahları terk etmeleri için mi bırakıyorsun dediler. Firavun da oğullarını öldürteceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız, elbette biz onların üstünde otoriter bir gücüz dedi. Musa kavmine Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona mirasçı yapar. Güzel akıbet Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar içindir dedi.
0: Bir haberimiz var.

0: Andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Akra İbnül Habis radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselama "Hac her sene midir, ömürde bir kere midir?" diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam "Bir keredir. Fazla yapan nafile olarak yapmış olur." diye cevap verdi.

kâne yasûmu tis'a zilhicce ve yevme aşura ve selâsete eyyâmi min külli şehrin evvelesneyni minel şehri vel hamise ve esneyni minel cumâtil uhra. Şimdi bu rivayette Peygamber Efendimiz Zilhicce'nin 9'unda oruç tutardı buyuruyor. Zilhicce'nin 9'u hangi zamandır? Zilhicce'nin 9'u hacıların Arafat'a çıktığı gündür. Yani hacılar, oraya gitmiş olanlar Zilhicce'nin 9'unda Mina'dan kalkarlar. Mina'da gecelemişlerdir. Kalkarlar, Arafat'a giderler. Boyun bükük, baş açık, yalın ayak o mübarek yerde Allahu Teala Hazretlerine tazarru niyaz ederler. Çok muhteşem bir gün. Çok mübarek bir gün. Allah'ın çok kulları affettiği bir gün. Hacca gidemeyenler ne yapacak? Onlar da buralarda oruç tutsunlar. Gidemeyenler de bulundukları yerlerde oruç tutsunlar. Çünkü çok sevaplı bir gün. Peki madem çok sevaplıymış, hacılar da tutsun. Yok, o kadar da uzun değil. Orada hacıların oruç tutması mekruh. Dinimiz hikmetli, güzel bir din. Her şeyin yeri var. Her şeyin zamanı var. Sen burada tutabilirsin. Çünkü zamanın müsaittir. Hacı orada güneşin alnında, efendim çadırın içinde, susuz, efendim aç durdu mu güneş vurur, yıkar yere, hastanelik olur. Vazifelerini yapamaz. Onun için mekruhtur. Hacının o gün oruç tutması mekruhtur ama buradakiler, hacı olmayanlar, durumu müsait olanlar tutacaklar. Yani tutarlarsa Zilhicce'nin 9'u Allah'ın rahmetinin cuşa geldiği müstesna günlerdendir. Çok kulların affedildiği zamandır. Hatırınıza tutun. Hacılar şu sırada şimdi Arafat'tadır. Ben de bugün oruca niyetleneyim diye takviminize yazın. Efendim şahsi takviminize, cebinizdeki takvime, efendim o gün oruçlu olmaya gayret edin.

0: Bir mucit, bir icat.
1: Takiyüddin Raşit ve Rasathane. 16. yüzyılda bilim adamları tarafından gökbilim çalışmaları sürdürülürken, Osmanlı döneminde de ilk defa rasathane kuran bir çağdaş gökbilimci göze çarpmaktadır. Mısır'da eğitim gören, çağından çok ileride asrın önde gelen bilginlerinden biri olan, bir müddet kadılık ve müderrislik yapan, bu arada astronomi ve matematik alanında önemli çalışmalarda bulunan ve daha sonra da İstanbul'a gelerek ilk rasathane

0: Türkiye'nin kurulmasını sağlayan Suriyeli bir Müslüman ilim adamıdır Takiyüddin Raşit. Suriye'nin Şam şehrinde 1526 yılında doğan Takiyüddin ilk öğrenimini burada yaptı. Daha sonra Mısır'da dönemin tanınmış hocalarından fıkıh, hadis ve tefsir dersleri aldı. Bu dönemde İstanbul'a seyahat eden Takiyüddin, ünlü ilim adamlarıyla dostluklar kurarak bilgi alışverişinde bulundu ve bilgisini arttırdı. Mısır'da Abdülkerim Efendi, eski gökbilimcilerden kalan ve kendisinde bulunan risaleleri verdiği Takiyüddin'e, elinde bulunan gerekli rasat aletlerini ve aletlerin yapımına ait bilgileri içeren risaleleri de vererek matematik ve astronomi ile ilgilenmesini sağladı. Astronomi konusundaki deneyimini ve bilgilerini geliştiren Takiyüddin, 44 yaşındayken 1570 yılında Mısır'dan 3. defa İstanbul'a geldi ve bir sene sonra 1571 yılında vefat eden Müneccinbaşı Mustafa bin Ali'nin yerine Müneccinbaşılığa tayin edildi. İstanbul'da başta Hoca Saadettin Efendi olmak üzere meşhur ulema ve önemli devlet adamları ile yakınlık sağlamış, Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa vasıtasıyla da Sultan 3. Murat ile tanışmıştır. Takiyüddin, eski İslam rasathanelerinde kullanılmış olan aletleri büyük bir titizlik ile burada imal ederek bunların kullanılmasını sağlamış, ilaveten bazı yeni aletler de icat ederek gözlemlerinde ilk defa kullanmıştır. Şam ve Semerkant astronomi ekollerini şahsında birleştiren Takiyüddin, güneş ve ay tutulmaları ile ilgili çeşitli gözlemler yapmıştır. Ramazan 985 yani Eylül 1578'de İstanbul'dan bir ay süreyle gözlenen kuyruklu yıldızı da rasathaneden gece gündüz uyumadan gözlemiş ve gözlemlerinin neticelerini padişaha sunmuştur. İlk defa mekanik saat kullanarak çok dakik gözlemler yapmıştır. Ekliptik ile ekvator arasındaki 23 derece 27 dakikalık açıyı 1 dakika 40 saniye farkla 23 derece 28 dakika 40 saniye olarak bulmuş ve gerçeğe en yakın ve doğru dereceyi hesaplamıştır. Güneş parametreleri hesabında da yeni bir yöntem uygulamıştır. Sabit yıldızların boylamlarının tespitinde ise Ay yerine Venüs'ü kullanarak daha dakik neticeler elde etmeyi planlamıştır. Osmanlılar'da otomatik makineler üzerine ilk eseri de Takiyüddin yazmıştır.
1: Bir mucit, bir icat. Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
2: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
3: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
4: sene sorularına cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
1: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.
5: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın. Hayırlı yolculuklar.
6: Into the darkest storm of ignorance, Allah subhanahu wa ta'ala has sent his lamp.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Bu Zilhicce'nin bayrama kadar olan 10 günü senenin en mübarek günlerindendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki hiçbir zamanda yapılan ibadetler, hayırlar, efendim sadakalar, efendim namazlar, zikirler, hatimler, efendim oruçlar bu günlerde yapıldığı kadar efendim sevimli değildir Allah-u Teala Hazretlerine. Bu günlerde yapılan ibadetler her zamandan daha fazla sevimlidir diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Bu günlerin kıymetini, gecesi gündüzü kıymetli, ibadetle hayırla geçirmeye çalışmak lazım, fırsat bilmek lazım, oruç tutmak lazım, nafileten sevap kazanmak için oruç tutmak lazım. Benim bu konuşmamı dinleyen kardeşlerime hatırlatmak vazifem, efendim Arefe gününde, yani bayramdan bir gün önce oruç tutmak çok sevap. O kadar sevap ki bir sene önceki, yani Kurban Bayramı'nın arefesinden Kurban Bayramı'nın arefesine, bir sene önceki günahları, o bir senelik günahları affettiğini, affedeceğini Allah'ın Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Bir de önümüzdeki bir senenin, geçmiş ve gelecek senenin günahlarını affedeceğini bildiriyor.
0: Dostça bir tavsiye. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Kurban edilebilen hayvanlar. Kurbanlık hayvan deve için 5, sığır ve manda için 2, koyun ve keçi için 1 yaşını doldurması gerekir. Bunun yanında koyun semizlik ve gösteriş olarak 1 yaşındakilere aynı olursa 6 ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir. Şafii mezhebine göre ise keçi de 2 yaşlı doldurulmuş olması gerekir. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, azaları tam ve besili olması hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının bir veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Sağlıklı hayvanların belirgin özellikleri vardır. Besili sığırlarda gövde her yönden dolgun görünümde, butlar yuvarlak, omuzlar geniş, vücut çıkıntıları belirsiz, deri yumuşak ve elastiki, bakışları canlı, kılları ince ve parlaktır. Ayrıca göz, burun, ağız, meme ve arkasından anormal akıntılar, bacak ve ayaklarında topallık, deri ve memelerinde hastalık belirtisi, şişkinlik, renk değişimi ve yara bulunmaz. Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanların kurban olarak tercih edilmesi önemlidir. Çeşitli bölgelerden getirilen kurbanlık hayvanların küpeli olması, büyükbaş hayvanların pasaportu, küçükbaş hayvanların nakil belgesi veya veteriner sağlık raporu aranmalıdır. Bu belgeler hayvanların getirildiği kaynağın ve hayvanların sağlığının güvencesi niteliğindedir.
0: 2 dakika. Az, öz,

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın ziyaretçileri ve ona gelen elçileridir. Ondan istediklerinde onlara verir, istiğfar ettiklerinde onları affeder, ona dua ettiklerinde dualarına karşılık verir. Birisi için şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul edilir.

0: Hazreti İsmail aleyhisselam zamanından böyle kurban kesilmesi bir adet. Tabii fukara istifade ediyor, bayram ediyor. Yemeklerin en kıymetlisi et yemeği olduğundan bu et yemeğini bulamayan fakirler kurban bayramında ziyafet oluyor. Müslümanlar arasında bir muhabbet oluyor, bir bolluk oluyor. Çok hikmetleri var. Yani saymakla bitmeyecek kadar. Kim elinde maddi imkanı varken, mali genişliği varken, kurban kesebilecek parası, pulu, imkanı varken kurban kesmezse bizim şu namaz kıldığımız namazgahımıza, mescidimize yanaşmasın, yanımıza gelmesin buyurmuş. Yani sevmiyor Peygamber Efendimiz. Sevmeyecek kesmeyeni, gelmesin yanımıza. Madem kesmiyor, bu güzel vazifeyi yapmıyor, ben onu istemiyorum manasına. Yani iyi Müslüman değil demek oluyor. O bakımdan kurban önemli bir olay.
1: Akra.

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın İslam süvarileri savaş düzenine koyuşu ve Yahudileri İslamiyet'e davet edişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Müslümanları çarpışmak için düzenledi, sıraladı. Sa'd bin Ubade'ye sancak, Sehl bin Huneyf bin Abbad bin Bişre ve Hubab bin Münzre'de birer bayrak verdi. Sonra da Vadil Kura Yahudilerini İslamiyet'e davet etti. Müslüman oldukları takdirde mallarını itinam edilmekten ve kanlarını dökülmekten koruyacaklarını, kalplerinde taşıdıklarının hesabınınsa Allah'a ait olduğunu kendilerine bildirdi. Vadil Kura Yahudilerinin bir müddet çarpıştıktan sonra teslim olmaları. Vadil Kura Yahudileri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın teklifini kabule yanaşmadılar. Peygamberimiz Aleyhisselam'la savaşmaya kalktılar. Peygamberimiz Aleyhisselam onları bir gün kuşattı, çember içine aldı. Namaz vakti girince Peygamberimiz Aleyhisselam ashabına namaz kıldırdı. Vadil Kura Yahudilerini tekrar Allah'a ve Resulüne imana davet etti. Sonra da onlarla akşama kadar çarpıştı. Ertesi günü erkenden Vadil Kura Yahudilerinin üzerine yürüdü. Güneş daha bir mızrak boyu yükselmemişti ki Vadil Kuralılar teslim olmak zorunda kaldılar. Vadil Kura'dan pek çok ev eşyası, mal, yiyecek ve giyecek şeyler itinam edildi. Peygamberimiz Aleyhisselam menkul ganimet mallarını beşe böldürüp beşte dördünü bölüştürdü. Hurma bahçeleriyle arazileri ise Hayberliler gibi işletip mahsulünü yarı yarıya bölüşmek üzere Vadil Kura Yahudilerinin ellerinde bıraktı. Peygamberimiz Aleyhisselam Vadil Kura'da 4 gün oturdu. Amr bin Said'in Vadil Kura valiliğine atanışı. Peygamberimiz Aleyhisselam Amr bin Said'i Vadil Kura valiliğine tayin etti, atadı. Vadil Kura'da Peygamberimiz Aleyhisselam'a sorulan sorular ve cevapları. Peygamberimiz Aleyhisselam Vadil Kura'da bulunduğu sırada bir adam gelerek "Ya Resulallah, sen nelerle emrolundun?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam "Allah'a hiçbir şeyi şerik koşmaksızın ibadet edesiniz, namazı kılasınız, zekatı veresiniz diye emrolundum" buyurdu. Adam "Ya Resulallah, şunlar Yahudiler nasıl kişilerdir?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam "Gazaba uğramış kişilerdir" buyurdu. Adam "Ya şunlar Hristiyanlar nasıl kişilerdir?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam "Onlar da doğru yoldan sapmış olanlardır" buyurdu. "Ganimet malları kimler içindir?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam "Bir hisse Allah için, 4 hisse de şunlar, şu İslam süvarileri içindir" buyurdu. "Ganimete bu kimselerden daha layık kimseler yok mudur?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam "Hayır yoktur" buyurdu. Teyma Yahudilerinin haraca bağlanışı. Teyma seferinin tarihi, mevkii ve sebebi. Teyma seferi, Vadil Kura Yahudilerinin teslim oldukları tarihi müteakip vuku bulmuştur. Teyma, Şam'la Vadil Kura arasındadır. Şam ve Dımaşk hacılarının yolları üzerindedir. Teyma arazisi genişse de bol sulu değildir. Dağın dibinden çıkan bir tek su kaynağı vardır. Teyma, Medine'ye 8 merhale uzaklıkta ve Medine ile Şam arasında olup sonradan Medine'ye bağlanmıştır. Teyma Yahudileri de Vadil Kura ve Fedek Yahudileri gibi Hayber Yahudilerinin Medine'ye saldırmak için yanlarına almayı kararlaştırdıkları Yahudilerdendi. Teyma Yahudilerinin haraca bağlanarak yerlerinde bırakılmaları. Teyma Yahudileri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hayber, Fedek ve Vadil Kura Yahudilerini hakimiyeti altına aldığını işitince cizye haraç vermek üzere Peygamberimiz Aleyhisselam'la anlaşma yaptılar. Böylece

0: Yurtlarında oturmak ve topraklarını ellerinde tutmak imkanını buldular. Yezid bin Ebu Sufyan'ın Teyma valiliğine atanışı. Peygamberimiz Aleyhisselam Yezid bin Ebu Sufyan'ı Mekke'nin fethinde Müslüman olunca Teyma valiliğine tayin etti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın çarpışmak için Beni Fezarelere haber salışı. Gatafanların bir kolu olan Beni Fezareler de Gatafanlar gibi Hayber Yahudilerine yardıma gelmiş bulunuyorlardı. Yahudilere yardımdan vazgeçtikleri, yurtlarına dönüp gittikleri takdirde kendilerine de Hayber'in hurma mahsulünden verileceği hakkında haber gönderilmiş fakat Beni Fezareler bu teklifi kabul etmekten kaçınmışlardı. Gatafanların başkan ve kumandanı Uyeyne bin Hısn'dan sonra bunlardan bazı kişiler de Peygamberimiz Aleyhisselam'a gelerek bize vaat etmiş olduğun payımızı ver demişlerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam bunlara da Uyeyne bin Hıns'a dediği gibi sizin payınız Hayber Dağı'ndan Zürrukaybe Dağı'dır. Hadi Zürrukaybe sizin olsun buyurmuştu. Fezariler öyleyse biz de seninle çarpışırız diye çıkışmak istemişler. Peygamberimiz Aleyhisselam da benimle çarpışmak için buluşma yeriniz Cenefa olsun buyurmuştu. Fezariler Peygamberimiz Aleyhisselam'dan bu cevabı işitir işitmez kaçıp gitmişlerdi. Cenefa, Beni Fezarelerin yurtlarından ve sularındandır. Beni Fezareler Peygamberimiz Aleyhisselam'la çarpışmak istemişler ve bunun içinde toplanmış bulunuyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam Hayber'den dönerken çarpışmak için haber salınca onlar birden tedirgin olmuşlar, her tutulacak yolu tutmuşlar, her kaçılacak yere kaçışmışlardı. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir, dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet, diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Değerli okurlar, merhaba. Bedir kuyuları başında iki ordu karşılaşacaktı. Mekkeliler korku içindeydi ama kabileleri tarafından dışlanmak korkusu daha ağır basıyordu. Mekkeli müşriklerin büyükleri öleceklerini bile bile Bedir'e toplandılar. 34. bölüm. Bin develik ticaret kervanının başında bulunan Ebu Sufyan, kısa bir süre sonra Ebu Cehil ve müşrik ordusuna bir adam daha göndererek o kervanı Müslümanlardan kaçırdığını, bu nedenle de tehlikenin geçtiğini bildirdi. Artık gelmelerine gerek yoktu. Zühre oğulları bu haber üzerine 100 kişilik bir grupla geri döndüler. Fakat orduyu yönlendiren Ebu Cehil, Bedir'e gitmeden olmaz. Çevredeki Araplar gücümüzü görürse bundan sonra bizden korkarlar deyip orduyu ilerletti. Ebu Sufyan bu haberi öğrendiğinde, yazık oldu kavmime, bu azgınlık uğursuzluk getirir dedi. Ebu Cehil, müşrik ordusunu Bedir'in kum tepeleri ardında bulunan Yayel Vadisi'ne götürüp konaklattı. Meşhur su kuyuları bu vadinin Medine tarafındaydı. Burada 70 adet deve kesip bir ziyafet çektiler. Zaferlerinden emin şekilde oynayıp eğlenmeye koyuldular. Peygamberimiz Ramazan ayından 10 gün kadar sonra İslam ordusuyla birlikte Medine'den ayrıldı. Ordunun beyaz sancağını Mus'ab bin Umeyr taşıyordu. İki siyah sancaktan biri Hazreti Ali'nin, diğeri de Sa'd bin Muaz'ın elindeydi. Medine dışına çıktıklarında Peygamberimiz ordusunu durdurup kontrol etti. Çünkü çocuk yaşlarında birçok sahabi bu savaşa katılmak istiyordu. Allah Resulü bu gençlerden 8'ini geri gönderdi. Büyük sahabilerden Sa'd bin Ebi Vakkas söz konusu olayı şöyle anlatıyordu. Efendimiz savaşa katılamayacak kadar küçük kişileri belirlemek için aramızda dolaşmaya başladı. O sırada baktım ki kardeşim Umeyr bir kenara saklanmış. Neden öyle yaptığını sorunca, Peygamberimizin beni geri çevirmesinden korkuyorum. Halbuki ben bu sefere katılıp şehit olmayı arzu ediyorum dedi. Allah Resulü onu gördüğünde sen geri dön buyurdu. Kardeşim bunun üzerine o kadar ağladı ki Resulullah sonunda izin verdi. Umeyr kısa boyluydu. Kılıcını beline bağlarken ben yardım ettim. O mübarek kardeşim muradına kavuştu. Şehit olduğunda 16 yaşındaydı. İslam ordusundaki binek hayvanları az sayıdaydı. Bu yüzden onlara ikişer, üçer ve dörder kişi nöbetleşe bindi. Bu şekilde dinlenen sahabiler daha sonra inerek yürümeye başlıyor ve onların yerine başkası biniyordu. Peygamberimiz de devesine Hazreti Ali, Zeyd ve Merset ile birlikte nöbetleşi olarak bindi. Yürüme sırası kendisine gelince, ''Ya Resulallah, siz yürümeyin, biz sizin yerinize yürürüz.'' dediler. Peygamberimiz, ''Siz yürüme hususunda benden daha güçlü değilsiniz. Sevap ve mükafat noktasında da ben sizden daha az muhtaç değilim.'' dedi. 7-8 kişinin zırhı vardı. Müşrik ordusundaki zırhlı askerlerin sayısı ise 200'dü. Sa'd bin Muaz sırtına incecik bir cübbe giymişti. Savaştığı o cübbeyi bütün hayatı boyunca sakladı. Vefat etmek üzereyken beni bu cübbeye sarıp öyle defnedin. Çünkü Bedir'de savaşırken üzerimde sadece bu cübbe vardı demişti. Peygamberimiz savaş başlamadan önce mücahitlere bakıp, Allah'ım onlar yayadır, sen onları bindir. Onlar çıplaktır, sen onları giydir. Onlar açtır, sen onları doyur diye dua etti. Peygamberimizin bu duası Bedir zaferiyle kabul edildi. Peygamberimiz Bedir'e yaklaşınca, ''Ey Müslümanlar, Kureyş ordusu Mekke'den çıkmış bize doğru geliyor. Size göre kervan mı yoksa Kureyş ordusu mu daha önemlidir?'' diye sorduğu zaman bazıları kervanı ele geçirmenin öneminden bahsettiler. Allah Resulü, ''Kervan elimizden kaçtı, oysaki Ebu Cehil üstümüze geliyor.'' dedi. Bunun üzerine önce Hazreti Ebu Bekir, daha sonra da Hazreti Ömer, müşrik ordusuyla çarpışmanın önemli olduğunu söylediler. Miktat bin Amr ise, ''Ya Resulallah, Allah'ın emrettiği şeyi yerine getir. Vallahi biz sana İsrailoğullarının Hazreti Musa'ya dediği gibi, sen ve Rabbin isterseniz gidip savaşın, biz burada kalacağız.'' demeyiz. Seni hak din ve kitapla gönderen Allah'a yemin ederiz ki sen bizi dünyanın sonuna kadar yürütsen de seninle birlikte gelir ve senin önünde savaşırız dedi.
Peygamberimiz Hazreti Miktad'a dua ettikten sonra Medineli Müslümanların da fikrini sordu. Bunlardan Sa'd bin Muaz, ''Ya Resulallah, sen istediğini yap. Denize dalmak istesen bile seninle birlikte biz de dalarız. İçimizden hiç kimse geri kalmaz.'' dedi. Bu sözlere çok sevinen Peygamberimiz, ''O halde yürüyün Allah'ın bereketine doğru. Vallahi şu anda Kureyş müşriklerinin vurulup düşecekleri yerleri görür gibiyim.'' dedi. Peygamberimiz Bedir'e en yakın kuyunun başına konaklamak istiyordu. Bu durumu sahabilere danıştığında o civarı çok iyi bilen Hazreti Hubab, ''Ya Resulallah, bizler harp etmeyi iyi biliriz. Burası konaklamak için iyi bir yer değildir. Kureyş ordusuna en yakın su kuyusuna gidelim ve diğer kuyuları taşla dolduralım. Böylelikle susuz kalacakları için müşriklerin moralleri bozulur.'' dedi. Peygamberimiz Hazreti Hubab'ın fikrini beğenmişti. Orduyu tavsiye edilen yere götürdükten sonra Medineli Müslümanlara dönüp nasıl çarpıştıklarını sordu. Asım bin Sabit ayağa kalkıp, ''Ya Resulallah, düşman bize 200 arşın yaklaştığında onları ok yağmuruna tutarız. Daha yaklaşırlarsa mızraklarımızı kullanır ve onlar kırılıncaya kadar harp ederiz. Daha sonra da kılıçlarımızı çekeriz ki esas çarpışma onlarla olur.'' deyince Peygamberimiz, ''Çarpışacak kişi Asım gibi çarpışsın.'' buyurdu. Sahabiler ayaklarının kumlara gömülmesi yüzünden zor yürüyorlardı. Ayrıca abdest ya da gusül için su sıkıntısı vardı. Birçoğu da ertesi sabah yapılacak savaşın heyecanından ötürü uyumakta güçlük çekiyorlardı. Yüce Allah o gece bir yağmur yağdırdı. Bastıkları yerler ıslanarak sertleşmiş, yürümeye uygun hale gelmişti. Sağlarından sollarından dereler akıyordu. Kapları doldurdular, hayvanları suladılar, güzelce yıkanıp temizlendiler. Daha sonra da hepsini bir uyku hali kapladı. Rahat bir şekilde uyuyup dinlendiler. Rabbimiz bu yağmur ve uyku hali için Kur'an'da şöyle buyurdu. Allah size Bedir Savaşı'nda korkularınızı gidermek için hafif bir uyku verdi. Ve şeytanın vesvesesini sizden gidermek, abdest alıp temizlenmenizi sağlamak için yağmur yağdırdı ki kalpleriniz Allah'a bağlansın ve yerler sertleşsin. Enfal Suresi 11. Ayet-i Kerime. Uyumayan tek kişi Allah Resulü'ydü. Başını secdeden kaldırmıyordu. Ezan vakti ordusuna seslendi. Ey Allah'ın kulları, haydi namaza. Birkaç saat sonrasının mübarek

0: şehitleri gazilerle birlikte aynı safta namaza duruyordu. Peygamberimiz namaz bittiği zaman Hazreti Ömer'i müşriklere elçi gönderip, içinde birçok akrabamız bulunan bir orduyla savaşmak yerine başkalarıyla savaşmayı tercih ederiz. Bu yüzden geri dönsünler buyurdu. Hazreti Ömer bu teklifi ilettiğinde Ebu Cehil kızarak, ''Tanrılarımız bize öç alma fırsatı vermişken geri dönmeyiz. Müslümanlara haddini bildirelim ki bir daha bizi rahatsız edemesinler.'' dedi. Ebu Cehil'in bu sözleri geri dönmek isteyen müşriklerin ümidini kırmıştı. Bunların başında gelen Utbe bin Rebia askerlerin bir kısmını toplayıp, ''Ey Kureyş cemaati, vallahi siz Muhammed ve askerlerine karşı bir şey yapamazsınız. Onlar sizin akrabanız değil mi? Onlardan birini öldüren amcasının veya dayısının oğlunu ya da kabilesinden birini öldürmüş olacaktır. Beni dinleyip geri dönün. Muhammed'le diğer Araplar arasına girmeyin.'' dedi. O sırada Ebu Cehil gelerek, ''Ey Kureyşliler, Muhammed'i görünce Utbe'nin ödü koptu. Korkudan ciğeri şişti. Bildiğiniz gibi Utbe'nin kıymetli oğlu Ebu Huzeyfe Müslüman oldu. Şimdi Muhammed'in ordusundadır. Utbe oğlu için korkuyor.'' dedi. Bu sözler Utbe'nin damarına dokundu. Geri dönmekten vazgeçip, ''Kimin ciğeri şişmiş savaşta göreceğiz.'' dedikten sonra başına geçirmek için miğfer istedi. Fakat kafası çok büyük olduğu için hiçbirine sığmadı. Sonunda başına bir bez bağladı. Öyle savaştı, öyle de öldü. Savaştan biraz önceydi. Allah Resulü belki de saymak için sahabileri bir çizgi halinde topladı. Bu sırada öne çıkmış durumdaki Sevada elindeki asa ile dokundu. Asa Sevad'ın göğsüne değmişti. Üstelik de sert şekilde vurulmamıştı. Fakat Sevad, ''Ya Resulallah, canım yandı, kısas isterim.'' dedi. Kısas, suç işleyen bir insana aynı şeyin yapılması demekti. Bu yüzden mücahitler, ''Ya Sevad, Allah Resulüne böyle bir şey yapılır mı?'' dediler. Sevad, ''Adalet konusunda hiçbir insan diğerine üstün değildir.'' dedi. Peygamberimiz Sevad'ın sözlerini doğruladı ve kendisine aynı şeyi yapması için göğsünü açtığında Sevad ona sarılıp göğsünü öptü. Daha sonra da, ''Ya Resulallah, biraz sonra savaşa gireceğiz. İstedim ki son anımda seni öpmüş olayım.'' Bu sözler karşısında sahabeler ağlamaya başladı. Allah Resulü de duygulanmıştı. Elini kaldırıp Sevad'a dua etti. Hazreti Ömer anlatıyor. İki ordum karşı karşıya geldiğinde Peygamberimiz ilk önce kendi askerlerine, daha sonra da müşriklerin zırhlarla donanmış ordusuna bakarak, ''Allah'ım, işte müşrikler gurur ve kibirleriyle karşımızdalar. Sana düşmanlık ediyor, senin Resulünü yalanlıyorlar. Ya Rabbi, eğer bizim bir avuçluk ordumuz mahvolursa yeryüzünde sana ibadet eden insan kalmaz. Bizi galip et.'' diyerek ağlamaya başladı. Bu sırada sırtındaki örtüsü kayıp düştü. Ebu Bekir onun yanına gelip, ''Ya Resulallah, İslam ordusu için bu kadar endişe duyup gözyaşı dökmen yetişir artık. Allah sana verdiği zafer sözünü muhakkak ki yerine getirecektir.'' dedi. Yüce Allah, kıymetli Resulünün duaları üzerine indirdiği ayette her biri bin melekten oluşan ordularla yardım edeceğini müjdeledi. Enfal suresi 9. ayet-i kerime. Bunun üzerine Peygamberimiz, ''Müjde ey Ebu Bekir, Allah'ın yardımı geldi.'' buyurdu. Daha sonra tepelere bakarak, ''İşte şu Cebrail'dir, yokuşun üzerinde atının gemini tutmuş geliyor, hücuma hazır bir halde bekliyor.'' dedi.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. içten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım, El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali, tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağ çözülsün. İçin çiz etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

0: Devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra. Reklam.

0: Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. İnsanoğlu aç durmaktan, az yemek yemekten daha uygun bir şeyle benim nazarımda örtünmemiştir. Yani korunmamıştır. En güzel korunma şekli bu. Çünkü insan çok yemek yediği zaman nefsi kuvvetlenir. Nefsi kuvvetlendi mi, her baba yiğidin nefsinin arzularının önüne durması mümkün değildir. Nefis bir şey istedi de onu yaptırmayacak bir baba yiğit, getirin 5 tane yıldız vereyim, alnından öpeyim, efendim bir de büyük bir mükafat verelim, el birliğiyle paraları toplayalım, sen aslansın bir tanesin diye mükafat verir. Nefis bir şeyi istedi mi ille yaptırır. Çok zor nefsin karşısında diretebilmek. Uyku uyumak istiyorum. Hadi bakalım uyuma. Eskiler mübarekler uykuları geldiği halde uyumamak için gözlerine tuz sürerlermiş. Kapanmasın gözlerim diye. Kapandım uyuyorum diye. Hacı Bayram Camii'nde hücreler var. Hücrelerin arka tarafında çiviler var. Sırtını dayanmasın diye. Dayandığı zaman uyur diye. Kahveyi Yemenli dervişler kullanmışlar ilk önce. Uykuyu azaltıyor, gece ibadeti oluyor diye. Uyku istedi mi? Çok zor önüne geçmek, uyur insan. Yemek istedi mi? Çok zor önüne geçmek. İnsan çalar, çırpar, vurar, kırar, yine karnını doyurmaya bakar. Komşunun elmasını koparır. Haram helal demez filan. Çünkü karnı acıktı. Yani acıkmış kudurmuştan beterdir diye bir söz vardır bizim memlekette. Acıktı mı her şeyi yapar. Aç kaldı mı her şeyi yapar. Yani nefis istiyor çünkü. Bana emek ver diyor. İnsan nefsi istiyor. Hadi bakalım diret. Yo, ben yemem de. Benim rahmetli amcazadem, babamın amcasının oğlu, babadan amca. Askere gitmiş, dağlara çıkmışlar askerlikte. Tatbikat olacak diye. Balıkesir'in dağlarına çıkartmışlar bunları. Tayin yok, kumanya yok, ekmek yok, yiyecek yok. Askerleri öyle ne haliniz varsa görün diye çıkartmışlar şeylere, dağlara, manevra. Aç kalmış. Hepsi aç kalmış. Hani harp halinde aç kalınca ne yapacaklarsa yapsınlar diye mi düşündüler? Yoksa başka bir şeyler mi oldu? Bilmiyoruz artık. Neticede asker böyle bir yere çıktığı zaman her birine torbayla yiyeceği dağıtılır. Dağıtmamışlar. Aç kalmışlar. Bizim amca, o da aç kalmış. Ama yani böyle az buz bir açlık değil, uzunca bir açlık. Ne kadar olduğunu unuttum da. Epeyce bir aç kalmışlar yani. Onun üzerine askerler sağa sola saldırmışlar. Kimin bostan tarlası varsa girmişler, armudu varsa, elması varsa koparmışlar, üzüm bağlarını yağmalamışlar filan. Çekirge sürüsü geçmiş gibi efendim büyük tahribat yapmışlar. Fakat bizim amcazade, babamın amcazadesi dürüst insan. Çok dürüst. Dürüstlükte timsal olacak, misal olacak bir insan. Yememiş. Harama el uzatmam demiş, haramı boğazından geçirmem demiş, yememiş. Dayanmak da çok zor oluyor yahu. Ağladım demiş. Açlıktan ağlamış ama yememiş. Ama yememiş, haramı yememiş. Ama yani 5 kişinin kaldıramadığı yükü kaldırır. Vücudu şöyle, tam böyle bu adamların 40 yıl uğraşıp halter kaldırıp da böyle efendim bodybuilding çalışmaları yapıp da efendim vücut yapıyorlar ya, göğüsler şeyler böyle şişirdiği zaman şuraları, kürekleri falan böyle şey oluyor. Onlar vız gelir, tırıs gider. Bizim amcazadenin vücudu rahmetlinin böyle arkadan baktığın zaman omuzlar geniş, bel aşağı ince, taraf sımsıkı adele, böyle kayış gibi. Yandan baktığın zaman o zaman da böyle. Yani göğüs kısmı yukarıda, göbek mebek yok, öyle kuvvetli, öyle sağlam yapılı. Çünkü içki içmemiş, sigara içmemiş, haram yola sapmamış, efendim namehreme bakmamış, dürüst, haram da yememiş, öyle bir insan. Ülen bayağı da zor oluyor demiş. Ağladım demiş de yani. Ağlayacak bir insan değil. Erkek adam ağlamaz diye düşünen bir insan. Ama açlık ağlatıyor insanı. Yani tabii daha başka şeyler. Şehavani duygular. Nefsi bastırdığı zaman gene tutamaz. Nefsi tutmak çok zor. Neden? Kuvvetli de onun için. Nefis insanı efendim azgın bir at gibi dağdan dağa götürür, daldan dala takar, parça parça eder nefis insanı. Çekersin çekersin dizginini durmaz. Azgın nefis. Her şeyi yaptırtır. Bu nefsin terbiye edilmesi lazım. Terbiye edilmezse ne olur? Felaket de olur. Kad eflaha men zekkaha fakat khabe men dessaha. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor. Kim nefsini terbiye edebilmişse o felah bulur. Terbiye edemeyen de mahvolur. Çok önemli. Çok çok zor bir şey. Çok azılı bir şey. Nefis çok azılı. Laf dinlemez, hizaya gelmez. Ne olacak hocam? Hiç mi terbiye edilmez bu? Hiç yontulmaz mı yani bu haydut? Hiçbir yola gelmez mi? Gelir. En iyi çaresi aç bırakmaktır. Nefis aç kaldı mı? Ramazan'daki ikindiden sonraki halinizi düşünün. Nasıl kıpırdamak istemezsiniz? Nasıl birisi gelse kavga etmek istese git ya dersiniz? Nasıl böyle şey olursunuz, süzülürsünüz? Açlık öyle süzer insanı. Hem eskiler de açlığı böyle bizim gibi yapmamışlar. Eskilerin açlığı birkaç gün, birkaç hafta sürenleri var yani. Hayret edilecek bir şey. Ama biliyoruz ki Hint fakirleri de yapıyorlar da tamam oluyormuş diyoruz yani. Kitapların yazılanı yoksa insan hayret ediyor yani. Uzun zaman aç kalabiliyorlar, az yiyorlar. Haftada bir abdest alırmış. Nasıl oluyor bu? Uyku uyumuyor, yemek yemiyor, büyük abdeste çıkmıyor, küçük abdeste gitmiyor. Haftada bir abdest alırmış. Aklın eriyor mu buna? Ama ciddi bir kitap yazıyor, ciddi kitaplar yazıyor yani. Harem-i Şerif'in hudutları dairesinde yani 25 kilometrelik alan içinde Kabe'nin etrafında abdest bozmamak için yaparmış bunu. Kabe'de hem ibadet ediyor hem şey yapıyor. Haftada bir çıkıyor, abdestini alıyor. Ondan sonra tamam. Abdest bozmak yok. Yani nasıl şeye indirmişler? Nasıl hale gelmişler? Şimdi nefis az yediği zaman hizaya gelir. Çok yediği zaman gemi az yağ alır. Genel kural bu. Onun için çok oruç tutmamız lazım bizlerin. Bir de çok yemememiz lazım. Burada bak kılleti

taam diyor. Ne demek? Kıllet-ü taam demek, yemeği azaltmak demek. Bir tabak daha getirir, bir tabak daha getirir. Beğendiysen bir tabak daha getirir. Üstüne tatlı gelsin, yanına salata gelsin. Efendim meşrubattan da iki tanesini, üç tanesini kenara koy. Efendim bilmem ne filan. Böyle gitmiyor mu? Bizim usul böyle gidiyor. Halbuki bunları azaltmak lazım. Bu azalttınca işte ne oluyor? Cenab-ı Hakk'ın kulluğunu güzel yapması mümkün oluyor. Kahrına, gazabına uğrama durumundan kurtuluyor. Yoksa kazanın altına kürekle kömürü atarsan, atarsan, atarsan, atarsan ne olur buhar kazanı? Patlar. Neden? Altına attın. Bunun bir haddi var. Bunun fazlası olduğu zaman ateşçi bunu bilir, ateşi atmaz. Ama sen boyuna küreyi daldırdın kömüre, attın içeri, daldırdın kömüre, attın içeri, yandı, yandı, yandı. Bu buhar ne yapacak? İçeride durmaz, patlama yapar. Nefis de öyledir. Çok yedirdiğin zaman azar. Onun için Peygamber Efendimiz Allah-u Teala Hazretleri'nin böyle buyurduğunu şey yapıyor. Kullar benim yanımda az yemekten daha güzel bir örtüyle örtünmemişlerdir. Bir korunmayla korunmamışlardır. En iyi korunma şekli bu. Az yemek koruyor insanı. Günahlardan koruyor. Böylece Cenab-ı Hakk'ın kahrına gazabına uğramaktan koruyor. Bu işi azaltmamız lazım. Hepimizin genel, umumi, çoğunlukla, ekseriyetle derdimiz göbektendir. Değil mi? Az yemek ve oruç tutmak. Oruçların hangileri var? Pazartesi, perşembe günleri tutulan oruç. Sünnet oruçlar. Tutan varsa aferin. Allah kabul etsin. Pazartesi, perşembe oruçları var haftada. Bu günlerde oruç tutardı Peygamber Efendimiz. Bir de Arabi ayların 13, 14, 15'inde oruç tutardı Peygamber Efendimiz. Yani mehtaplı gecelerin gündüzlerinde. Bu oruçlara ne denirdi? Bu üç gün orucuna? Eyyam-ı biz. Biyadat harfiyle. Eyyam-ı biz, beyaz kelimesiyle ilgili ak günler. Ak gecelerin, mehtaplı gecelerin gündüzleri oruç tutmak. Sonra efendim belirli günlerde, mübarek günlerde tutulan oruçlar var. Ramazan'dan başka efendim Zilhicce'nin ilk 10 gününde orucu çok tutardı. Zilhicce'nin 10'u, yani Zilhicce ayı girdi mi ilk 10 günde, yani Kurban Bayramı'ndan önceki günlerde oruç tutmak çok sevap. Hele hele hele hangi oruç çok sevap? Deftere yazacaktınız, takvimin kenarında notunuz olacaktı. Arefe günü orucu çok sevap, hacca gitmeyenler için. Hacılar için değil. Çünkü Arefe günü oruç tutanların geçmiş senelik günahları da affoluyor. Gelecek senelik günahları da affoluyor. Bu ne demek? Allah bir sene daha ömür verdi demek. Yaşatmayacağı zamanın günahını affetmek diye bir şey olmaz. Madem hem geçmiş senenin günahlarını affedeceğim buyurmuş, hem de gelecek senenin ne demek? Bir sene daha yaşayacak demek. Yaşamayı garantiliyor demek. Aklını kullanırsan öyle olduğunu anlarsın. Hem geçmiş senenin günahları affoluyor, hem gelecek senenin günahları. Bir sene ömür veriyor, onun içindeki günahları da affedeceğini de vaat ediyor Cenab-ı Hak. Güzel, mühim bir oruç. Onu da deftere, takvimin kenarına yazıp, kırmızı işaretle işaretleyip, yıldızlayıp, yaldızlayıp, herkese o gün oruç tutturmak lazım, gidemeyenler. Hacca gidenler için mekruh. Hacca gidenler, hac vazifesi yapacak, orada o vazifeleri yapmak için oruç tutmamak gerekiyor. Ama hacca gitmeyenler, Arefe günü orucunu, kurbandan bir gün önceki orucu unutmasınlar. Evet, oruç tutmak ve yemeği azaltmak en iyi örtü. Günahlara karşı, efendim Allah'ın kahrına, gazabına karşı koruyucu en iyi çare bu. Kâle Allahu Teala İzeb teleytü abdiyel mü'mine ferem yeşkuni ila uvadihi atlaktuhu min üsara sümme ebdeltuhu lahmen hayran min lahmihi ve demen hayran min demihi sümme yestenihul amel. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'te. Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki diyor Peygamber Efendimiz. Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki İzeb teleytü abdiyel mü'mine, ben bir mümin kulumu müptela kıldım mı, yani bir belaya, bir hastalığa uğrattım mı, hasta ettim mi, felem

yuşfuni ila uvadihi, o da hasta ziyareti için kendisine gelenlere şikayette bulunmadı mı? Ah şu amca ağrıyor, mahvoldum, perişan oldum, bu hastalık beni öldü, bitirdi, bilmem ne, geceleri uyuyamıyorum, bilmem ne filan. Şikayet, şikayet, şikayet. Böyle yapmayacak. Ben bir kulumu hasta ettim de, o da kendisini ziyaret edenlere beni şikayet etmedi mi? Atlaktuhu min üsara. Onu azat ederim. Esirlikten, esirler arasından onu azat ederim. İyi bir hale getiririm. Sümme ebdeltuhu lahmen hayran min lahmihi. Sonra onun etini evvelki etinden daha iyi bir et veririm ona, vücuduna, adele veririm. Ve hayran min demi, evvelki kanından daha iyi bir kanına değiştiririm kanını. Kanı değişir, adeleleri değişir, vücudu daha iyi efendim hale gelir. Sümme yestenifül amel, defterini de bir sıfırlarım, işe yeniden başlar. Hiç günah kalmaz. İşe yeniden başlar ne demek? Defterini sıfırlarım, günahlarını bağışlarım derim. Ama şikayet etmeyecek. Nasılsın Ali? Aman başım çatlayacak gibi ağrıyor. Kaç gündür bu ağrıyı çekiyorum. Neler çekiyorum bilmem ne de, bilmem ne de, bilmem ne de, bilmem ne de. Bu hastalık da hep gelir beni bulur. Her sene böyle hasta olurum da, bilmem ne de. Millet artık bir dokun, bin ah dinle, kase-i fagfurda. Bir dokun, artık düğmeye basmışsın gibi şikayetleri sıralıyor. Şikayet etmeyecek. Elhamdülillah. Çok şükür bu haline. Elhamdülillah diyecek. O zaman daha iyi ete, daha iyi kana şey yapar, azat eder efendim Cenab-ı Hak onu ve günahlarını sıfırlar, işe yeniden başlar. Anasından doğduğu gün gibi. İnsanlar hastaların kazandıkları mükafatları bilselerdi, hasta olmayı temenni bile ederlerdi. Ama temenni etmek yok tabi. Birisini ziyaret etti Peygamber Efendimiz. Niye yok? Onun misalini söyleyelim. Bir hastayı ziyaret etti Peygamber Efendimiz. Rivayet diyor ki, kuş yavrusu gibi kalmıştı adam. Öyle, öyle hastalıktan erimiş, bitmiş, o hale gelmiş ki, sanki kuş yavrusu haline gelmişti. O kadar. Demiş ki, ey mübarek, sen hiç Allah'a dua etmesini bilmez miydin? Ne bu halin? Yani Allah duaları kabul ediyor ya. Ne bu halin? Biliyorum ya Resulallah dua etmesini ama ben, ya Rabbi sen bana ahirette çektirme, ne vereceksen dünyada ver, dünyada çektir diye dua ediyordum. Burada çekeyim de ahirette çekmeyeyim diye. Burada istiyordum demiş. Peygamber Efendimiz öyle denmesine uygun bulmuyor. Yani Allah'tan afiyet istenmesini uygun buluyor. Çünkü günahı affedecek olan Allahu Teala Hazretleri efendim bu dünyada üzüp üzüp de affetmek yerine hiç üzmeden de affedebilir. Her şeye kadir. Duaları kabul eder. Onun için ya Rabbi bana dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. Biz Allah'ın kullarıyız, isteriz. Baklava da isteriz, börek de isteriz, kaymak da isteriz. Her şeyin şeyi, güzelini isteriz. Dünyada da ahirette de iyilik isteriz. Yani bela istemek, kötülük istemek yok. Ama gelirse dayanacak, sabredecek. Yani sen hiç dua etmesini bilmez miydin? Dua etseydin de bu duruma düşmeseydin demiş oldu Efendimiz ona. Üçüncü hadis-i şerif. Kâle Allahu Azze ve Celle li Âdem'e. Ya Âdem, inni arattul emanete ales semavati vel ardı felem tutuk ha. Fehel ente hamiluha bima fiha. Kâle ve ma liye fiha ya Rabbi. Kâle in hamelteha ücirte ve in dayataha üzdipte. Kale kad hameltuha bima fiha. Felem yelbes fil cenneti illa ma beyne saratil ula ilel asr hatta ahrecehu şeytanu minha. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Allahu Teala Hazretleri aziz ve celil olan, çok izzetli, çok celalli olan, izzet ve celal sahibi olan Allahu Teala Hazretleri Adem atamız aleyhisselama buyurmuş ki: "Ya Adem, ey Adem, inni arattul emanete ale semavati vel ard." Ben emaneti
göklere yere teklif ettim. Yüklenir misiniz bu emaneti? Kabul eder misiniz? Alabilir misiniz diye teklif ettim. Felem tutuk ha. Onlar bu emaneti yüklenemediler. Fehel ente hamiluha bima fiha. Ne hali varsa o haliyle sen bu emaneti sana teklif etsem yüklenir misin? Mükafatı mukabilinde. Dedi ki atamız Adem Aleyhisselam, ve maliye fiha ya Rabbi. Ya Rabbi, ben bu emaneti yüklenirsem ne var bana mükafat olarak? Mükafatı aldığım zaman, yüklendiğim zaman, teklifini kabul edip bu emaneti yüklendiğim zaman ne olacak bana? Buyurdu ki Cenab-ı Hak, in hamelteha ücülte. Bu emaneti hakkıyla eda edersen, vazifeni güzel yaparsan, efendim, ecir, sevap, cennet, mükafat alacaksın. Ve in dayateha, emanete hıyanet eder de başaramazsan emanete riayeti, o zaman üzüp de azap edeceksin. Bu şartla. Alıyor musun bunu? Fekale kat hamelteha. Tamam ya Rabbi, aldım. Aldım gitti. Dedi atamız Adem Aleyhisselam. Emaneti yüklendi. Emanet ne? Sorumluluk, mükellefiyet, kulluk. Yaparım kulluğu dedi. Dağlar kabul edemedi. Gökler, yerler kabul edemedi. Çünkü Cenab-ı Hakk'a kulluk çok ciddi bir iş, çok zor bir iş. Yaparım dedi Adem atamız. Mükafatına heveslendi, arkasından cennet var, mükafat var diye yaparım dedi. Ama yapamayınca da azap var. Nasıl olsa yaparım gibi düşündü ama felem yelbes, çok zaman geçmedi. Hatta efendim öğleden ikindiye kadar bir zaman bile geçmeden şeytan onu kandırdı, cennetten çıkarttırdı. Hani emaneti yüklenecektin? Şeytan kandırdı. Nasıl kandırmış şeytan Adem atamızı? Demiş ki, ya Adem, Cenab-ı Hak sana şu ağaca yaklaşma dedi, değil mi? Evet. Neden yaklaşma dedi? Çünkü bu ağacın meyvasından yerseniz hanımınla sen ikiniz melek gibi olacaksınız ve cennette ebediyen hep kalacaksınız. Hiç bitmek, tükenmek bilmeyen bir mutluluk, ebedi saadet elinize geçecek dedi. Halbuki Allah buyurmuştu ki, külü, yiyin için efendim, fakat şu ağaca yaklaşmayın demişti. Cennetteki bütün meyvelerden, her şeyden yiyin, şu ağaca yaklaşmayın demişti. Bu ağaca neden yaklaşmayın dedi Allah, biliyor musun sana ya Adem? Bunu yersen ya melek olacaksın ya cennette ebedi kalacaksın. Çok faydası var bunda dedi. O da cennette ebedi kalacağını sanarak şeytanın bu aldatmasına aldandı. O ve Havva anamız o meyveden yediler, cennetten çıkartıldılar. Emaneti bir öğleyle bir ikindi vakti arası kadar bile tam koruyamadı, götüremedi, bozdu. Çünkü emanet nedir? Allah'a itaat etmek, kulluk etmek, isyan etmemekti. Yani sorumluluk, mükellefiyet. Sorumluluğunu tam taşıyamadı, hata işledi. Cennetten. Yani Allah yardımcımız olsun. Bu şeytan insanları aldatıyor. Adem atamızı aldattığı gibi hepimizi aldatabilir. Hem de öyle usta bir aldatıcı ki, öyle uzman ki bu işte, ta Adem atamızın yaratıldığı zamandan bu zamana kadar insanları aldatmaya devam ediyor. Senin gibi kaç kişiyi avucunun içinde döndürdü, parmağının üstünde fıldır fıldır çevirdi, kaç kişiyi aldattı, yoldan çıkarttı. Çok usta. Yanaşmasını bilir. Usulüyle tatlı tatlı yanından yanından gider gider, ondan sonra aklını çeler, kafasını bozar, fikrini değiştirir, günahı işlettirir. İçkiyi içirtir, günahları yaptırtır, namazı kıldırtmaz, uykuya devam ettirir, kaldırtmaz, her şeyi yapar. Çok usta olduğu için. Ben hatırlıyorum ve şaşardım yani. Rüyamda sabah namazına kalkacağım ya, rüyamda güzelce namaz kılıyorum, abdestimi alıp namazımı kılıyorum, tamam müsterih artık rahat uyu diye içime bir rahatlık geliyor, tamam. Namazı kıldım ya, uyuyacağım artık. Biraz sonra vaziyet anlaşılıyor ki ben sabahı kılmamışım. Ya ezanı duyuyorum, ya babam sesleniyor vesaire filan. Ben namazı kılmış gibiydim. Şeytan insanın rüyasına giyip kandırıyor ya,
Beni de

sabah namazından kaldırmamak için kılmış gibi gösteriyor. Hani küçük çocuğu nasıl kandırır? Bak burası 100 numara, çişini yap der. Çocuk salıverir. Hadi yatak yorgan ıslanır. Böyle kandırmıyor mu? Rüyasında 100 numara gibi göstertiyor. Çişini yaptırtıyor. Yatağı ıslattırıyor. Öyle kandırıyor. Şimdi bana da sen namazı kıldın yat diyor. Öyle kandırıyor. Öyle kandıracak. Öyle yanaşır yani. Onun için Allah'a sığınmak lazım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'a tevekkül etmek lazım. Allah'a tam tevekkül edenlere zararı olamıyor. Tam tevekkül edeceğiz. Allah'a sığınacağız. Çok dikkatli olacağız ki Adem atamızı cennetten çıkartıp da türlü türlü sıkıntılara soktuğu gibi bizi de sıkıntılara sokmasın. Sağlam duracağız. Sağlam duracağız. Peygamber Efendimiz şurada Deccal hadislerini okuduğumuz zaman ne buyurmuştu? Aman Deccal'ın fitnesine aldanmayın. Fesbütü ya ibadallah. Ey Allah'ın kulları, dininizde sımsıkı sabit durun, sağlam durun demişti. Kandırmaca çok olacak, aman kanmayın demişti. Deccal'ın kandırmasını okuduk burada hadis-i şeriflerde. Nasıl kandıracak milletleri? Cihan tarihinin en büyük fitnesi Deccal fitnesi. İnsanları nasıl kandıracak Deccal diyor. Allah-u Teala Hazretleri yardımcımız olsun. Kur'an'a sarılarak, sünnete sarılarak, sünnete sarılarak, sünnete sarıldın mı öğrenirsin böyle. Öğretir Peygamber Efendimiz. Hadis-i şerifinde öğretir. O zaman anlarsın. Başkası anlamaz. Sen anlatsan bile kolay anlamaz. Boş ver ya der. Şey yapamaz, kabul edemez. Kafası almaz. Allah bizi yanıltmasın, şaşırtmasın. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Sağduyunun sesi Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir.

Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim iki günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemazi-el-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber, bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası belde-i haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız. Ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha! Benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha! Burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar dedi. Sonra söyleyin tebliğ ettim mi diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine evet dedik. O da Allah'ım şahit ol buyurdu.

0: Ekran. Reklam.
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra, reklam.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Ala Suresi. Sevgili dinleyiciler, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden olan Ala Suresini anlatacağız bugün. 19 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayette geçen ve en yüce anlamına gelen Ala kelimesinden almıştır. Sure, Peygamber Efendimiz'i muhatap alan, namazlarda, secdelerde tekrarlanan Sübhane Rabbiyel Ala, Rabbinin yüce adını tesbih et emriyle başlar. Ala suresinde tesbihatın ve öğüt vermenin önemi, doğruyu tercihin insanlara bırakıldığı, ahiret hayatının üstün tutulması gerektiği anlatılmaktadır. Surenin son ayetlerinde geçmiş kitaplarda da yer aldığı vurgusuyla birlikte öğütler yer alır. Doğrusu hem günahlardan temizlenen hem de Rabbinin adını tesbih, tehlil ve tekbirle anıp namaz kılan mutluluğa, kurtuluşa ermiştir. Kaynaklarda Hazreti Peygamber'in Ala suresini çok sevdiği, namazlarında çok okuduğu ve hatta son olarak kıldırdığı akşam namazının ilk rekatında onu okuduğu zikredilmektedir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.
3: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı başlıyor.

0: İstanbul Camileri.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İstanbul Camileri adını verdiğimiz bu bölümde Haldun Nureddin Burası İstanbul isimli eserindeki iki minareli camileri aktarmayı sürdürüyorduk. Şimdiye kadar iki minareli 10 camiyi ziyaret ettik. Daha göreceğimiz 11 cami daha bulunuyor. Bu programımızda da vaktimiz ölçüsünde iki minareli camilerden söz etmeyi sürdürelim.

Akre FM stüdyolarından, Şehri İstanbul programından merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir programla tekrar sizlerle birlikteyiz, huzurlarınızdayız. Şehri İstanbul'a hoş geldiniz.

Hamidi Evvel, bir diğer adıyla Beylerbeyi Camii'ne uğrayalım bu programımızda ilk olarak. İstanbul'un bütün iki minareli camileri içinde tam denizin kıyısında bulunan üç tanesinden biri bu cami. Diğer ikisi Dolmabahçe ve Ortaköy Camii'dir. Öndeki avlusu Boğaziçi'nin esintilerle kabaran masmavi sularıyla arkadaş olmuş ve buradan İstanbul'un en güzel manzaralarından biri seyrediliyor. 18. yüzyıl sonlarında Sultan 1. Abdülhamit, anası Şermin Rabia Sultan adına 1778'de yaptırmış Beylerbeyi Camisi'ni. Bu Valide Sultan, hepimizin yakından tanıdığı Sultanahmet'teki o ünlü çeşmeyi yaptıran Sultan 3. Ahmet'in eşi. Mezarı Eminönü'ndeki Yeni Cami Haziresi'nde olan Şermin Rabia Sultan 1733 yılında vefat etmiş. Valide Sultan'ın isminden çok Beylerbeyi Camisi diye tanınan bu anıtsal mabedin iki minaresi de birer şerefeye sahip. İlk yapıldığında minaresi bir tane olan camiye diğer minare 2. Mahmut devrinde ve 1811'de eklenmiş. İki minareli camiler içinde bir minaresi sonra da eklenmiş olan epeyce cami görüyoruz. Bir kısmı vitraylı 55 penceresi, o dönemlerde artık mermer olarak yapılmasına başlandığı halde burada nefis bir ahşap işçilikle betimlenen minberi ve iç mekanı süsleyen 16. yüzyılın nefis çinileri caminin güzelliğini artıran diğer unsurlar. İstanbul'da güzel ve yetkin anıtsal eserler üretilmesine karşın imparatorluğun özellikle dış ilişkilerde çok sıkıntılı dönemler yaşadığı bu yıllarda sadrazamlık görevinde Darendeli Mehmet Paşa ve Kalafat Mehmet Paşa bulunmuşlar. Geçiyoruz Mihrişah Valide Sultan Camisi'ne. 18. yüzyılın sonlarına, 3. Selim dönemine giriyoruz artık. Bu camimize adını veren Mihrişah Sultan, Sultan 3. Selim'in anası. 3. Selim, Haliç kıyılarındaki Hasköy'de yeni ordusu için inşa ettirdiği devasa Humbarahane'nin camisi olarak da bu iki minareli eseri anası adına yaptırmış. Ama önce tek minareli inşa edilip diğer minaresi sonradan ilave edilmiş, tıpkı Üsküdar'daki Mihrimah Sultan ve Beylerbeyi camilerinde olduğu gibi. Cami, Haliç Köprüsü'nün Galata tarafındaki ayaklarının tam altında. Melek Ahmet Paşa'nın sadrazam olarak görev yaptığı 1793 yılında biten caminin bir diğer adı da Humbaracılar Camisi. Humbara, elle de kullanılabilen boru şeklindeki bir tür top. Bunların imaline 1734 yılında Üsküdar'da başlanmış, daha sonra bir geniş kışla şeklinde inşa edilen Hasköy'deki bu bölgede devam edilmiş. 1792'de çağın modern anlayışıyla şekillendirilen bu kışlaya da Mühendishane-i Fironi Berriye-i Hümayun adı verilmiş. Eski yapının bir kısmını Beyoğlu Adliyesi kullanıyor ve cami hemen bunun yanı başında. Bir bodrum katı üzerinde kubbeli bir yapı olarak yükselen caminin iki minaresi de birer şerefeli. O zamanlarda caminin bir kısmı yer altında yol açan askerler, diğer kısmında humbaracılar kullanıyordu. Çevre halkından çok bu eski kışla çalışanlarının hizmetindeydi Mihrişah Sultan Camii. Şimdi de Eyüp Camisi'ne gidelim. Ve işte 19. yüzyılın ilk senesinde yeniden yapılan Eyüp Camisi. Bu eserde ilk olarak Fatih Sultan Mehmet tarafından 15. yüzyılda Eyüp Meydanı içinde yaptırılmıştı. Ama günümüzdeki caminin inşa tarihi 1800. Yaptıran da 28. Osmanlı Padişahı 3. Selim. 1724'te Lale Devri'nin ünlü Sultanı 3. Ahmet tarafından caminin minareleri biraz daha yükseltilmiş. Bunu da aralarına mahya gerildiğinde sorun çıkmasın diye yapmışlar. İşte Sultan Selim bu minareleri yerinde bırakıp 1798'de dönemin mimarı Hüseyin Ağa'ya camiyi yıktırmış ve şimdiki görünümüyle yenisini inşa ettirmiş. Bu camilerin minareleriyle epeyce oynandığı anlaşılıyor. Bu minarelerin kimi kaidesine dek yıkılarak yeni baştan inşa edilmiş, kimilerinde minare

Ve sayısı birden ikiye çıkarılmış, birinde de birazdan aktaracağımız şekliyle minareler ince görünsün diye üstten tıraşlanmış. Eyüp Camisi'nin kubbesinin etrafında iç mekanda genişlik sağlayan 8 adet çeyrek kubbe bulunuyor. Öndeki anıtsal ağaçların bulunduğu revaklı açık avlusunda da sütunlar üzerinde 13 kubbe var. Eskiden bir de medresesi olan cami ise Hazreti Eyüp'ün kabrinin bulunduğu yerle bildiğimiz alan. Halid bin Zeyd diye bilinen Eyüp el-Ensari'nin mezarının bu noktada bulunması ve aynı yerde adına bir türbe yapılması İstanbul tarihindeki önemli olaylardan biri. İlk programımızda vesaire programlarımıza sıkça değindik ama yeri gelmişken yeniden hatırlanacak olursa Fatih Sultan Mehmed'in hocası Akşemseddin namaz kılmak için secde ettiği yerde daha sonra içi geçer, gördüğü rüyanın etkisiyle terler içinde uyanan Akşemseddin ertesi gün bunu heyecanla sultana aktarır. "Burayı kazın," der büyük bir kararlılıkla. "Eyüp Sultan Hazretleri benim secde ettiğim bu yerin altında yatıyor." Derhal kazılır toprak ve Hazreti Eyüp üzerinde "Haza kabru Ebu Eyüp" yazan bir sandukanın içinde yatar. Denir ki şimdiki türbenin bulunduğu yer işte tam da o noktadır. Fatih'in kendi orijinal camisini yıkan 1766 depremi Hazreti Eyüp adına yaptırılan bu camiyi de yıkar. Aslında İstanbul'daki ilk Selahattin Camii bu Eyüp Camisi'dir. Fetihten sadece 6 yıl sonra kent surları dışında inşa edilmiştir. Bu orijinal yapılar yani Eyüp ve Fatih Camisi depremlerle ortadan kalkınca en eski Selahattin Camisi unvanını da Beyazıt Camii'ye eline alır. Yenilenmiş Eyüp Camisi'nin yapıldığı yıl Ege'deki birçok ada Osmanlı idaresine katılmıştır. O sırada İstanbul'da sadrazamlık görevini Yusuf Ziya Paşa yürütmekte. Sıra geliyor Selimiye Camisi'ne. Selimiye Camii denilince hemen Edirne'deki Selimiye akla geliyor ama bu Selimiye başka. Bu iki minareli anıtsal barok camiyi yine 3. Selim Eyüp'tekinden 5 yıl sonra 1805'te yaptırmış. Padişaha o yıl hizmet eden sadrazamlar Yusuf Ziya Paşa ve Hafız İsmail Paşa. Üsküdar'ın Harem semti sırtlarında bulunan ve bölgeye de adını veren cami zamanında çevresinde yüksek yapı olmadığından çok etkileyici bir görünüm sunuyordu. Günümüzde ne yazık ki bu şaşası pek fark edilemiyor. Çünkü bu Selimiye sırtlarındaki sokaklar hiç de alçak olmayan ve bu anıtsal eseri gizleyen yapılarla dolu. Caminin minareleri Sultan 3. Selim tarafından biraz kalın bulunduğu için 1822'de cami açıldıktan 17 yıl sonra üzerinden tıraşlanarak inceltilmiş ve şiddetli bir lodos fırtınasında bunlar yıkılınca mimarın eski tasarımı uygulanıp yeni baştan inşa edilmiştir. Caminin en güzel ayrıntılarından biri de iç mekana giriş kapısında yer alan kapı tokmakları. Yapıldıkları döneme ait bu tokmakların birinde La İlahe İllallah, diğerinde ise Muhammedun Resulullah yazıyor. Sıra geliyor Nusretiye Camisi'ne. Çok ince ve birer şerefeli zarif iki minaresi olan bu eseri de 30. Osmanlı Sultanı 2. Mahmut reform hareketleri sonucunda Yeniçeri Ocakları'nın tarihe gömülmesinin anısına 1826'da Tophane semtinde Karaköy Dolmabahçe sahil yolunun deniz tarafında yer alan kıyısında sarayın baş mimarı Kirkor Amin Abadiyen'e yaptırır. Osmanlı tarihindeki en önemli yıllardan biri olarak kabul edilen ve Yeniçeri Ocakları'nı tarihe gömen Vakai Hayriye'nin gerçekleştiği 1826 yılında sadrazam olarak Osmanlı'nın başında Selim Mehmet Paşa bulunur. II. Mahmut, Nusretiye Camii'ni Allah'ın zaferi tanımlamasıyla Yeniçeri Ocakları'nın kaldırılması anısına halkına armağan eder. Avlusu bulunmayan caminin giriş kapısına iki yanı merdivenli bir platformdan ulaşılır. Yapının en göz alıcı bölümü 20 pencereli kubbe tamburunun kenarlarına dizilmiş sarı metal süsleme elemanları. Tophane-i Amire personelinin kullandığı arabacılar kışlası camii Nusretiye Camii'nin yerindeydi eskiden. Bu Nusretiye Camisi 1822 yangını çevreyi harap edince birkaç yıl sonra onun yerine yapılmıştır. Daha sonraki yıllarda 2. Abdülhamid'in hemen caminin kıyısında yaptırdığı nefis barok çeşme yol yapımı nedeniyle yerinden sökülerek şimdiki Maçka Parkı'nın girişine yerleştirilmiştir. Caminin mihrabı da dışarıya doğru çıkıntılı ve arkadaki sahanın gerisinde 4 nolu antroponun yerinde şimdiki İstanbul Modern Müzesi yer alıyor.

deniz kıyısında. Burada bir de saat kulesi bulunuyor. Şimdi de Hırka-i Şerif Camii'ne geçelim. İki minareli camilerden biri olarak. 19. yüzyılın yapıtlarıyla iz bırakmış Sultan-ı Abdülmecid, yine eklektik denilen barok, rokoko mimari biçim ve süslemelerin ağırlıkta olduğu stilde, Fatih ilçesinde ve caminin adıyla bilinen Karagümrük yakınındaki bu semtte 1851'de yaptırır Hırka-i Şerif Camii'ni. O yıl Osmanlı Devleti'nde Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'dır. Caminin yer aldığı semt, Fatih'in ana caddesi olan Fevzi Paşa Bulvarı'nın güneybatısında. Eserin güney yönünden kendi adını taşıyan cadde, ön tarafındansa Akseki Caddesi geçiyor. Yanında da camiyle aynı ismi taşıyan eski Hırka-i Şerif Okulu var. Buradaki hırka sözcüğü bir zamanlar Veysel Karani hasretlerine emanet olarak bırakılan, peygamberimizden bir hatıra olarak günümüze kadar gelen kutsal hırka. Bu camide özel bir bölümde muhafaza ediliyor ve her yıl Ramazan ayında uzun kuyruklar oluşturan kalabalık gruplarca ziyaret ediliyor. Bu nedenle de İstanbul'daki en önemli yerlerden biri Hırka-i Şerif Camisi.

Bu bölümde ise son olarak Büyük Mecidiye Camisi, bir diğer adıyla Ortaköy Camii'ne uğrayalım. İstanbulluların Ortaköy Camisi diye bildikleri ve gerisinde Boğaziçi Köprüsü'nün bulunduğu, ünlü resimleriyle pek yakından tanıdığı, iki minareli camilerin belki de en zarifi olan bu gözde barok mimari stildeki eser, yine Sultan Abdülmecid tarafından tam Ortaköy kıyısında yaptırılmış. Bu da bir sonraki Dolmabahçe Camisi gibi tam deniz kenarında. Ve bu özelliğiyle Üsküdar'daki Beylerbeyi Camii'ne benzer şekilde Boğaziçi suları ile yan yana. Galata bölgesinin denize en yakın iki camisinden biri de bu. Bulunduğu kıyının az gerisindeki şekilli meydansa kafeleri, çayhaneleri, kitapçıları, lokantaları, sokakları ve dükkanlardaki hediyelik eşyalar satan esnafıyla İstanbul'un en tanınmış ve kalabalık mekanlarından biri. 31. Osmanlı Sultanı Abdülmecid 1853'te yaptırdığı Dolmabahçe Camisi ve sarayıyla aynı tarihlerde bu Büyük Mecidiye Camisi'ni de tamamlatmış. Hayli ilginç bir sultan olan ve 16 yaşında tahta çıkan, 1861 yılında henüz 38 yaşındayken ölen Abdülmecid, kardeşi Abdülaziz dışında kendisinden sonra sultan olan son 4 Osmanlı padişahının 5. Murad'ın, 2. Abdülhamid'in, 5. Mehmet Reşad'ın ve 6. Mehmet Vahdettin'in babası. Bu sultan İstanbul'u pek çok eserle süslemiş. İstanbul'un ünlü iki minareli camilerinin 3 tanesi işte bu Abdülmecid tarafından yaptırılmış. Bu zarif caminin yerinde vaktiyle Mahmut Paşa diye bir zatın küçük bir mescidi vardı. Vezir İbrahim Paşa'nın damadıydı bu zat. 1730'daki Patronalil isyanında ölen Mahmud'un damadı Mehmet de kayınbabasının anısına yenilemiş bu küçük eseri 1740'ta. Bu nedenle daha sonraki kayıtlarda caminin adı Kethuda Mehmet diye geçiyor. Yaklaşık bir yüzyıl sonra o kıyıdaki eskiyen küçük caminin yerine de işte bu Büyük Mecidiye Camii inşa edilmiş. Büyük sıfatından bu caminin bir de küçüğü mü var sorusu aklınıza gelebilir. Doğrudur, bunun gerçekten bir küçüğü de var. Tam Yıldız Parkı'nın girişinde ve sağında. O da çok şirin ve tek minareli. Ortaköy Camisi'nin bulunduğu kıyının gerisindeki meydanda tarihin başka bir tanığı daha görülür. Bu Kethuda veya Dividdar Mehmed'in hanımı İbetullah Kadın'ın adını taşıyan bir mermer çeşme. Büyük Mecidiye Camisi'nin en dikkat çeken yerleri iki incecik minaresini süsleyen oymalı şerefelerin altlarındaki altın yaldızla boyalı süslemeler. Mimari kurgu açısından dönemin üslubunu yansıtan diğer arkadaşı Dolmabahçe Camisi'ne çok benziyor. Denizin tam kenarındaki teras üzerinde bulunduğu için bir kayma tehlikesine karşı denizin içine 60 adet kazık çakılmış 1960'larda. Daha önceki programlarımızda da aktardığımız gibi Ortaköy Camisi kapsamlı bir restorasyondan geçiyor. Bu sebeple bugün tam olarak görebilmek mümkün değil, ancak dışarıdan veya köprüden geçerken ya da boğazdan geçerken görebiliriz Ortaköy Camisi'ni. İstanbul'daki iki minareli camileri anlatmayı sürdüreceğiz. Belki kısa bilgiler olarak geçiyoruz. Sadece bu alt başlık altında değerlendirdiğimiz için kısa kısa bilgilerle geçiyoruz. İstanbul semtlerinde daha detaylı bilgiler aktarmaya çalışıyoruz bu camilerle ilgili elbette. Bu bölümü de noktalayalım ya da ara verelim. Bir sonraki programımızda artık İstanbul'daki iki minareli camilerle ilgili gezimizi noktalayacağız.

0: Ve böylelikle bir programımızın daha sonuna geliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir programda tekrar birlikte olmak temennisiyle. Hoşça kalın efendim.
1: Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı sona erdi.
2: Sağduyunun sesi Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Her kurban değerini kurban edildiği kapıdan alır. Bu noktada da en yüce kapının onun kapısı olduğunu unutmamak lazım. Gerçekten kurban bizim medeniyetimizin güzelliği. Kesiyoruz, dağıtıyoruz. Efendim, hakikaten insanlık olarak bir duyguyu, beraber olma duygusunu yaşıyoruz. O yüzden de kurban gerçekten insanlar arasındaki sevgi ve dayanışma ruhunu güçlendiriyor. Kardeşlik duygularımızı güçlendiriyor. Zengin ve fakir arasındaki ilişkileri yumuşatıyor. Aynı zamanda Allah rızası için harcama alışkanlığı oluşturuyor. Efendim, zengini cimrilik hastalığından kurtarıyor. Dünya malı tutkunluğundan kurtarıyor. Dolayısıyla hakikaten kurbanla toplum bir şekilde dokunuyor. Sevgi dokunuyor. Ne diyelim, merhamet dokunuyor. Güzellikler dokunuyor. Bunların kaybolmaması lazım. Yani insanlar bir şekilde kurbanla aslında neyin için yaptıklarını bir şekilde idrak edebilsek. Yani keşke elimizden gelse de söz gelimi toprağa düşenler için, şehit olanlar için, vefat edenler için bedel olmak üzere kurbanlar kessek. Hatırlanacak olursa Haşimoğullarının yaşlı reisi Efendimizin dedesi Abdülmuttalip canlarını ortaya koyan yiğitler için sürülerinden vazgeçmişti. Keşke biz de sürülerimizden vazgeçsek. Yani onların bedel olsun diye kurbanları 1, 2, 3, 5, 10 tane kesebilsek, yaklaşabilsek sanırım bizim için bir ferahlık, inşirah olacaktır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kişi tavaf için bir ayağını koyup diğerini kaldırdıkça her adımı sebebiyle Allah onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar.

amile ademiyyun min ameli yevmin nahri ehabbe ilallahi min ihrakittem ve innehâ lete'ti yevmel kıyameti bi kurunihâ ve eş'âriha ve azzâfihâ ve inneddeme leyeka'u minallâhi bi mekânin kable en yaka'a alel ardı ve tayyibu biha nefsâ. Ademoğlu, Hazreti Adem'in evlatlarından yani insanlardan hiçbir insan Kurban Bayramı günü daha efendim Allah'a sevgili bir amel, icraat, iş yapmamıştır. Daha sevgili bir iş yapmamıştır Kurban Bayramı'nda. Min ihrakı dem, kurbanı kesip kurban kanı akıtmaktan daha hayırlı bir iş yapmış olamaz. Bu çok hayırlı, Allah'ın çok sevdiği bir iştir. Ve inne haleti yevmel kıyameti ve bu kurban kıyamet gününde gelir. Ve kuruniha ve eş'ariha ve azlafiha, boynuzlarıyla, yünleri, derisi, postuyla, kemikleriyle gelir. İnsanın mizanına kıyamet günü konulur. Ve inne deme leyaka'u minallahi ve kurbanın kanı Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna ulaşır. Huzurunda bir makbul mekana ulaşır. Kable en yaka'a alel ardı, yere daha damlası ulaşmadan o yıldırım gibi hatta daha hızlı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kabulüne mazhar olur ve makbul bir mekana vasıl olur. Bu kadar kıymetli. Fetayyibu biha nefsen, binaenaleyh bu kurbanı gönül şenliği ile içiniz hoş olarak gönüllerinizi bununla şenlendirin. Bu ibadeti kaçırmayın diye Efendimiz tavsiye buyurmuş oluyor.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

0: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Sağduyunun sesi Akra.

bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri vardır.''

0: Kur'an ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akram Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akram Mobil hattımız 501-630-3030.
2: Akra dinliyorsunuz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

Oynayı gelir, aldar çünkü eli çabuktur. Bir buncu layın fitne, kanda bulur arayı.

gülçün yüzünü döndürdü. Bir lahza karar etmez. Nice seri pay eder, döner ser eder payı. Vahittir o vahdette, kesrette kanı tefrik. Hızır ermedi bu sırra, bildirmedi Musa'yı. Hayran kamu alimler bu maninin altında. Kaftan kafa

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.

Hayatın bize ne gibi sürprizleri olduğunu asla bilemeyiz. Malla, mülkle saadetin bulunmadığını, varlığın da, yokluğun da, sevincin de, kederin de geçici olduğunu atasözleri, deyimler ve hikayeler çok açık ve net anlatır. Bazen bir derdimiz olur, hiç geçmeyecek zannederiz. Bazen bir güzellik gelir, o güzellik gitmeyecek diye düşünürüz. En çaresiz olduğumuz zamanlarda bile hep ümitli olmalı. En mutlu zamanlarınsa sonunun olabileceğini düşünmeliyiz. Her zaman bulunduğumuz durumun gelip geçici olduğunu asla unutmayalım inşallah.

Sevgili dinleyiciler, bugün sizlerle bu da geçer yahu sözünün hikayesini paylaşmayı diledik. Efendim, dervişin biri uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra bir köye ulaşır. Karşısına çıkanlara kendisine yardım edecek, yemek ve yatak verecek biri olup olmadığını sorar. Köylüler kendilerinin fakir olduklarını, evlerinin de zaten küçük olduğunu söyleyerek Şakir diye bir zatın çiftliğini tarif edip oraya gitmesini salık verirler. Derviş yola koyulur. Yolda birkaç köylüye daha rastlar. Onlardan dinlediği şeylerden sonra Şakir'in bölgenin en zengin kişilerinden birisi olduğunu anlar. Bölgedeki ikinci zenginse Haddat adında bir başka çiftlik sahibidir. Nihayet derviş Şakir isimli zatın çiftliğine varır. Çok iyi karşılanır, iyi misafir edilir, yer içer dinlenir. Şakir'in ailesi de kendisi de hem misafirperver hem de gönlü geniş insanlardır. Yola koyulma zamanı gelip teşekkür ederken derviş ev sahibine "Böyle zengin olduğun için hep şükret." der. Şakir ise şöyle cevap verir. "Hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Bazen görünen gerçeğin kendisi değildir. Bu da geçer." Çiftlikten ayrıldıktan sonra bu söz üzerine uzun uzun düşünür derviş. Birkaç yıl sonra yolu yine aynı bölgeye düşer. Şakir'i misafirperverliğini hatırlar ve yanına uğramaya karar verir. Yolda rastladığı köylülerle sohbet ederken ondan bahseder. "Ha, Şakir mi?" der köylüler. "O iyice fakirledi. Şimdi Haddad'ın yanında çalışıyor." Derviş hemen Haddad'ın

çiftliğine gider, Şakir'i bulur. Eski dostu yaşlanmıştır. Üzerinde eski püskü giysiler vardır. 3 yıl önceki bir sel felaketinde bütün sığırları telef olmuş, evi yıkılmıştır. Toprakları da işlenemez hale geldiği için tek çare olarak selden hiç zarar görmemiş ve biraz daha zenginleşmiş olan Haddad'ın yanında çalışmaya başlamıştır. Şakir ve ailesi 3 yıldır Haddad'ın hizmetkarıdır. Şakir bu kez dervişi son derece mütevazı olan evinde misafir eder. Kıt kanaat yemeğini onunla paylaşır. Vedalaşma vakti geldiğinde derviş kadim dostuna hitaben olup bitenlerden ötürü ne kadar üzgün olduğunu söyler ve akabinde de şu cevabı alır. Üzülme dostum, unutma, bu da geçer. Dervişlik varsa serde, seyahat olmazsa olmazdır. Dervişimiz gezmeye devam eder ve 7 yıl sonra yolu yine o bölgeye düşer. Şaşkınlık içinde olan biteni öğrenir ki Haddad birkaç yıl önce ölmüş, ailesi olmadığı için de bütün varını yoğunu en sadık hizmetkarı ve eski dostu olan Şakir'e bırakmıştır. Şakir Haddad'ın konağında oturmaktadır artık. Kocaman arazileri ve binlerce sığırıyla yine yörenin en zengin insanıdır. Derviş eski dostunu iyi gördüğü için ne kadar sevindiğini söyler ve hikmete bakın ki yine aynı cevabı alır. Unutma, bu da geçer. Efendim, bir zaman sonra bizim seyyahın yolu yine oralardan geçer. Ona bir tepeyi işaret ederler bu kez. Tepede Şakir'in mezarı vardır ve taşında şu yazılıdır. Bu da geçer. Ölümün nesi geçecek diye düşünür derviş ve yoluna devam eder. Ertesi yıl dostunun mezarını ziyaret etmek için geri döner ama ortada ne tepe vardır ne de mezar. Büyük bir sel gelmiş, tepeyi önüne katmış, Şakir'den geriye bir iz dahi kalmamıştır. İşte o aralar çok sıkıntılı günler geçiren ülkenin sultanı kendisi için çok değişik bir yüzük yapılmasını ister. Sultan, bana öyle bir yüzük yapın ki bu sıkıntıların, bu dertlerin arasında ona baktığımda umutsuzluğum gitsin, acım dinsin. Mutlu olduğumda da yine ona bakayım, rehavete kapılmayayım, dünya nimetlerine tamah etmeyeyim. Saltanat makamının, tahtımın gücüyle aslımı, insanlığımı unutmayayım. Yüzüğü her gördüğümde neşem de, hüznüm de bana aynı etkiyi yapsın. Öyle bir yüzük ki mutsuz olduğumda umudumu tazelesin, mutlu olduğumdaysa beni mutluluğun tembelliğine kaptırmasın, der. Sultanın bu isteği üzerine herkes seferber olur. İlim erbabı, şairler, yüzük yapanlara haber salınır. Ne yaptılarsa nafile. Padişah hiçbirini beğenmez. Aradığını bulamaz. Hiç kimse sultanı tatmin edecek böyle bir yüzüğü yapamaz. Sultanın adamları da bilge dervişimizin namını duyunca onu bularak bu konuda yardım isterler. Derviş, sultanın kuyumcusuna hitaben bir mektup yazıp verir ve kısa bir süre sonra yüzük sultana sunulur. Sultan önce bir şey anlamaz. Çünkü son derece sade, şatafatsız bir yüzüktür bu. Sonra üzerindeki yazıya gözü takılır, biraz düşünür, yüzüne büyük bir mutluluk ışığı yayılır. Aradığını nihayet bulmuştur. Yüzüğün üzerinde sevgili dinleyiciler, tahmin edeceğiniz gibi bu da geçer yazmaktadır. İşte o günden sonra padişah ne zaman sıkılıp dara düşse ya da ne zaman neşelenip dünyaya dalsa bu sözü okur, kendine çekidüzen verirmiş.

0: Bizanslılar fena bir işe uğradıkları zaman bu da geçer manasına gelen kafto ta perasi derlerdi. İbare Selçuklular zamanında İran taraflarına geçer. Bu kez Farsçalaşıp İnniz Beguzeret olur. Osmanlılar devrinde de Türkçe söylenip bu da geçer yapılır. Derken zamanla iyice benimsenir ve sonuna Ya Allah Celle Celaluhu manasına gelen Yahu ilave edilip bu da geçer Yahu haline gelir. Ne zaman bir ümitsizliğe kapılsak, ne zaman bir derde düşsek, bunun da geçeceğini bilmek, peşinden de bu da geçer yahu diyerek Allah'ı Celle Celaluhu anmak, onun lütuf ve ihsanıyla bu sıkıntıların da geçeceğini bilivermek, ne zaman bir güzelliğin içine düşsek onunla şımarmamak, ne zaman bir nimet olsa onun bir gün gideceğini bilmek ne güzel bir haslettir. Ancak bu her kişinin harcı değildir elbette. Sabır sınavından geçtiğimiz bu günlerde evimizin ya da iş yerimizin en görünür yerlerine ama asıl kalbimize assak bu da geçer yahu levhasını ne külfet sıkıntı verir, isyana sürükler ne de nimet şımarıklığa sebep olur. Gelin efendim zihnimize ve yüreğimize de nakşedelim. Bu da geçer yahu.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Ben Same Yevme Arafet'e. Gufire lehu seneteyni senetün emamehu ve senetün halfehu. Kim Arafe günü, yani Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki Arafe günü olan günde oruçlu olursa, efendim, iki senelik günahı mağfiret olunur. Senetün emamehu, önünde gelecek sene birisi, ve senetün halfehu, birisi de geride bıraktığı, yaşayıp tükettiği sene. Demek ki geçmişe de şumulu var, faydası var, geleceğe de faydası var. Başka bir rivayet, efendim, savmu yevmi arafe, Arafe gününün orucu, yükefferu seneteyni, iki senenin günahını bağışlattırır, affettirir. Madiyetten ve müstakbileten, geçmiş senenin ve müstakbel senenin. Bu hadis-i şerifin arkasında bir cümle daha var, onu da ileriye dönük bir müjde olarak kesmeyelim, hadisi yarıda okuyalım. Ve savmu aşura yükefferu seneten madiye. Aşure orucu da geçmiş senenin günahlarını bağışlattırır diye buyurmuş Peygamber Efendimiz. Akra.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir.

Sevgili dinleyenler, bugün programımızda Uzak Doğu'ya gidiyoruz. Ming Hanedanlığı döneminde yaşamış olan ünlü Müslüman Amiral Cheng Ho'nun hayatını paylaşmak istiyoruz sizinle. Cheng Ho, 15. yüzyılın başlarında Batı Okyanusu'na yaptığı 7 seyahat ile ünlenmiş ve dünya tarihine geçmiştir. İslam dünyasında Hacı Mahmud Şems olarak bilinen Cheng Ho, 1371 yılında Yunnan eyaletinde Müslüman Çinli bir ailede doğmuştur. Endonezya'da ismi Cheng Ho ve Sam Po Kong olarak anılmaktadır. Cheng Ho'nun ataları Hui ulusundan olan Çinli Müslümanlardandır. Soyadları Ma'dır. Ma, Peygamber Efendimizin ismi Muhammed'in Çince'deki telaffuzundan gelmektedir. Cheng Ho'ya doğduğunda verilen isim Ma He'dir. Cheng Ho ismi ona, hizmetinde bulunduğu imparator tarafından verilmiştir. Müslüman Amiral Cheng Ho'nun dedesi ve babası, hac görevini yerine getirdiklerinden hacı olarak çağrılmış ve nesilden nesile ailesi hacı olarak adlandırılmıştır. Babasının adı Ma Hacı'dır. Annesi soylu bir aileden gelen, erdemli ve ahlakıyla anılan birisidir. Amiral Cheng Ho, Yunnan'ın ilk valisi Seyyid Acel Şemseddin Ömer Al-Bukhari'nin 6. kuşaktan torunudur. Bu zat, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyundan gelmektedir. Seyyid Acel, Yunnan'ı 6 yıl boyunca adalet ile yönetmiş ve halk tarafından çok sevilen bir yönetici olmuştur. Yunnan'daki Müslüman varlığının güçlü olmasını sağlayan en önemli kişilerden biridir. Çinli Müslüman Amiral Cheng Ho'nun atalarından birisi de Suo Fei Er'dir. Kaynaklarda Buhara Emiri olarak geçmektedir. Çin'deki Müslüman camianın kurucusu olarak da nam salmıştır. Cheng Ho, 11 yaşındayken Ming Hanedanlığı ordusunun yaptığı baskında babasını kaybeder ve esir olarak Ming Sarayı'na getirilir. Daha sonra Ming Hanedanlığı'nın imparatoru olacak olan Prens Zhu Di'nin hizmetine verilir. Dürüstlüğü ve askeri dehasıyla saray erkanının güvenini kazanan Cheng Ho, Prens Zhu Di'nin imparator olmasıyla beraber mevkisinde daha da yükselir. İmparatorun emriyle deniz yoluyla batıya yapılacak seyahatlerin amiralliğine getirilir. Ming Hanedanlığı'nın gücünü tüm dünyaya göstermek isteyen imparator, onun kumandasında yaklaşık olarak 300 gemi ve 28 bin kişiden oluşan büyük filoları Batı Okyanusu'na gönderir. Filonun içinde gökbilimci, siyasetçi, harita çizeri, doktor, geleneksel tıp uzmanları, vaizler, etnograflar da vardır. Bu kişilerden biri Arapça ve Farsça dillerine hakim olan Ma Huan'dı. Ma Huan, tercüman olarak Cheng Ho'nun bazı seyahatlerine katıldı. Tercümanlığın yanı sıra seyahatleri boyunca aldığı notlar günümüze kadar gelerek Cheng Ho'nun seyahatlerine dair bilgiler edinmek için aydınlatıcı bir kaynak olmuştur. Müslüman Amiral Cheng Ho, 1405 ile 1433 yılları arasında 7 sefere çıkmıştır. 37'den fazla ülkeyi ziyaret etmiş, Endonezya limanlarından Sri Lanka'ya, Hürmüz Boğazı'ndan Filipinlere, Malay Takım Adası'ndan Arabistan'a, Vietnam'dan Hindistan'a, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e, Çin'den Afrika'nın doğu sahillerine kadar ulaşmıştır.

Kristof Kolomb'un Amerika'ya seyahatinden 87 yıl önce yapılan bu seyahatler, hem Avrupa hem Asya tarihi için büyük değer taşır. Müslüman amiralin seyahatlerinin hiçbiri sömürge amacı içermemiş, sadece siyasi ve diplomatik ilişkiler amaçlanmıştır. Bu seyahatlerle Çin'deki bitki örtüsü genişletilmiş, Çin astronomisi ve Çin tıbbı ilerlemiş, Güneydoğu Asya ülkelerinden Çin'e değerli taşlar, kokular ve baharatlar getirilmiştir. Aynı zamanda Çin'deki gelişmiş tarım ve üretimle ilgili değerli bilgiler de gidilen yerlerdeki halkla paylaşılmıştır. Bu seyahatleri önemli kılan diğer bir nokta ise seyahatler için yapılan gemilerin büyüklüğü ve içindeki mürettebat sayısıdır. Cheng Ho'nun seyahatleri diğer seyahatlerle karşılaştırıldığında hiçbir donanma onun komutasındaki donanmanın seviyesine ulaşamamaktadır. Araştırmacılar bu donanmaya duydukları hayranlığı şöyle dile getirmişlerdir. Cheng Ho'nun donanması Vasco da Gama'nın Portekiz donanmasının 90 katı büyüklüğündedir. Gemideki denizci sayısı diğer donanmalardaki denizci sayısının 150 katından daha fazladır. 10. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar Güneydoğu Asya kıyı ticaret limanlarında Arap, Hintli, Çinli ve yerli Müslüman tüccarların ortak çabaları ile İslam coğrafyası

0: coğrafyasının ilk adımları atılmıştı. 14. yüzyılın sonlarına gelindiğinde de Cheng Ho'nun seyahatleri Güneydoğu Asya'daki İslamlaşma sürecinin hızını arttırmış ve Vietnam'dan Malay ve Endonezya takım adalarına kadar yayılmıştır. Seyahat edilen ülkelerle yapılan ticarette Orta Doğu, Güney ve Güneydoğu Asya'dan Çin'e yerel ürünler getirilmiştir. Bunlar çoğunlukla şifalı otlar, baharatlar, mücevherat ve hayvanlardan oluşmuştur. Yabancı bitkiler, hayvanlar ve otlar Çinlilerin yaşam biçimini zenginleştirmiş ve ufuklarını genişletmiştir. Günümüzde Malezya'nın bir şehri olan Malaka'nın 15. yüzyılda Güneydoğu Asya'nın bölgesel gücü ve İslam'ı öğrenme merkezi olarak yükselişi de yine Cheng Ho'nun seyahatlerinin en önemli başarılarından biridir. Malaka'nın yöneticisi İskender Şah, 1406 yılında Aceh'den bir prensesle evlenip Müslüman olmuştur. Cheng Ho, 1409'da Malaka'ya ulaşmış ve İskender Şah'a ülkesini tanıdığına dair resmi tablet hediye etmiştir. Malaka ve Çin arasında ticaret yapılmıştır. Hatta Çin'den gelen malzemelerle Malaka'nın ilk kalıcı binaları inşa edilmiştir. Malaka, diğer uluslardaki tüccarları cezbetmiş, önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Güneydoğu Asya tüccarları, baharatlarını ve diğer yerel ürünlerini Malaka'ya getirerek, dünyanın geri kalan bölgelerine buradan ihraç ettiler. 1434 ile 1511 yılları arasında, Malaka Sultanlığı'nın elde ettiği bu siyasi ve ekonomik güç, şüphesiz ki İslam'ın yayılmasına ciddi öncülük etmiştir. Cheng Ho ve filosu, Malaka'nın İslam'ın öğrenilmesi ve yayılması için merkez olma yolunu açmıştır. Cheng Ho, yaptığı seferler sırasında Endonezya'nın Java ve Sumatra adalarındaki mevcut Çinli yerleşim yerlerini buldu. Çin dışında yaşayan Çinlilerle karşılaşması, Cheng Ho'nun seyahatlerinin diplomatik ve ticari amaçlarına yeni bir açı kazandırdı. Bu Çinli Müslümanlar, Orta Asya ve Çin'in bazı bölgelerinden Moğol istilaları sebebiyle kaçan Hui Müslümanlarıydı. Cheng Ho, bu Müslümanlar tarafından içtenlikle karşılanmış, hatta bölgedeki korsanlara karşı Cheng Ho'nun korunmasına destek olmuşlardır. O dönemde Java adasında Arap ve Hint tüccarların az bir kısmı Müslümandı. Hinduizm, Majapahit Krallığı ve seçkinler tarafından benimsenen bir dindi. Cheng Ho'nun seferleri, Endonezya'daki Çinli halkın gelişiminde ve İslam'ın Çinli Müslümanlar tarafından Endonezya'ya yayılmasında doğrudan etkili olmuştur. İlk yaptığı çalışma, Çinli Müslümanları ve yurt dışı Çin topluluklarını yönetmek için bir yönetim sistemi kurmak oldu. Günümüzde Vietnam olarak bilinen Champa'yı kurduğu sistemin merkezi yaptı. Böylece Champa, deniz aşırı Çinli Müslüman topluluklardan sorumlu genel merkez oldu. Graf 1984, sayfa 14. Bu merkezin bir şubesi de Filipinler'de açıldı. Seyahatler devam ederken Cheng Ho, Java adasında Çin mimari örneklerinin olduğu camiler inşa etmeye başladı. Camilerdeki mimari tarz asırlar boyunca yeni yapılarda da uygulandı. Cheng Ho, 1433 yılında çıktığı 7. seyahatinde rahatsızlandı. Tarihçilerin bir kısmı Hindistan'ın Kozhikode şehrinde de vefat ettiğini, diğer kısmında dönüşte gemisinde vefat ettiğini ve denize defnedildiği görüşüne sahipler. Allah ondan razı olsun.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir.

0: tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Bu Zilhicce'nin bayrama kadar olan 10 günü senenin en mübarek günlerindendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki hiçbir zamanda yapılan ibadetler, hayırlar, efendim sadakalar, efendim namazlar, zikirler, hatimler, efendim oruçlar bu günlerde yapıldığı kadar efendim sevimli değildir Allahu Teala Hazretlerine. Bu günlerde yapılan ibadetler her zamandan daha fazla sevimlidir diye Peygamber Efendimiz bildiriyor bu günlerin kıymetini. Gecesi gündüzü kıymetli, ibadetle hayırla geçirmeye çalışmak lazım, fırsat bilmek lazım, oruç tutmak lazım, nafileten sevap kazanmak için oruç tutmak lazım. Benim bu konuşmamı dinleyen kardeşlerime hatırlatmak vazifem, efendim Arefe gününde, yani bayramdan bir gün önce oruç tutmak çok sevap. O kadar sevap ki bir sene önceki, yani Kurban Bayramı'nın arefesinden Kurban Bayramı'nın arefesine, bir sene önceki günahları, o bir senelik günahları affettiğini, affedeceğini Allah'ın Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Bir de önümüzdeki bir senenin, geçmiş ve gelecek senenin günahlarını affedeceğini bildiriyor.
1: Dostça bir tavsiye.

yaparsa bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir ve kimin ne yaptığını bilir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi hac eder veya umre

Sehl İbni Sa'd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, telbiyede bulunan hiçbir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın. Bu iştirak, sağ ve solunu göstererek, şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Habbab İbni Eret'ten bahsedeceğiz bu programımızda. İslam'da ilk şereflenen sahabilerden. İsmi Habbab, künyesi Ebu Abdillah'tır. Miladi 586 senesinde Mekke'de doğmuştur. Ümmü Envar el-Huzaiye Mekke'deki köle pazarına gitti. O kendisine hizmet edecek ve aynı zamanda elindeki işini ilerletecek bir köle satın almak istiyordu. Satışa arz edilmiş kölelerin yüzlerine bakmaya başladı. Yüzünden sağlıklı ve zeki olduğunu anladığı küçük bir çocuğu seçti. Kölenin parasını ödedi ve yola koyuldular. Yolda giderlerken Ümmü Envar'la şöyle bir konuşma geçti aralarında. "Adın ne senin çocuk?" dedi. "Habbab" diye cevap verdi çocuk. "Babanın adı ne?" "El-Eret." "Nerelisin?" "Necitliyim." "O halde sen Arapsın." "Evet, hem de Beni Temim kabilesindenim." "Peki neden Mekke'deki köle tacirlerinin eline düştün?" "Arap kabilelerinden birisi bizim obamıza baskın yaptı. Hayvanları alıp götürdüler. Kadın ve çocukları da esir aldılar. Ben de esir alınan çocuklar arasındaydım. Ondan sonra çeşitli kimselerin eline düştüm.

Türkiye'ye getirildim ve işte şimdi de senin köleni oldum. Ümmü Enmar, kılıç yapma sanatını öğrenmesi için kölesini Mekke demircilerinden birinin yanına verdi. Köle, sanatını pek çabuk öğrenip ustalaştı. Habab'ın bileği güçlenince Ümmü Enmar ona bir dükkan kiralayıp bazı malzemeler satın aldı. O da kılıç yapmadaki ustalığını gittikçe ilerletiyordu. Kısa bir müddet sonra Habab Mekke'de meşhur oldu. Halk onun yaptığı kılıçları satın almak için yarışa girmişlerdi. Çünkü o emin, dürüst, yaptığı işte sağlam birisiydi. Habab genç olmasına rağmen olgun kimseler gibi akıllı ve bilgiliydi. İşini bitirip tek başına kaldığında ekseriye, baştan ayağa kadar fesada boğulan bu cahiliye toplumunu düşünür, Arapların hayatına hakim olan kara cahillik ve kör sapıklık ona endişe verirdi. Çünkü kendisi de onun kurbanlarındandı. O şöyle derdi, bu karanlık gecenin başka bir gecesi olması gerek. Karanlığın batıp nurun doğuşunu gözleriyle görmek için ömrünün uzamasını temenni ederdi. Habbam'ın bekleyişi uzun sürmedi. Nurdan bir ipin Muhammed İbni Abdillah isimli Haşim oğullarına mensup bir gencin ağzında parladığı haberini aldı. Muhammed'in yanına gidip onu dinledi. Ondaki parıltı ve ışıktan etkilenip elini ona uzattı. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etti. O günlerde Müslüman olmak ve hele Müslümanlığını ilan etmek demek, malından ve canından olmayı göze almak demekti. Buna rağmen Hazreti Habbab zerre kadar korku eseri göstermeden İslam'la şereflendiğini kahramanca ilan ve ishar etti. Böylece o yeryüzündeki Müslümanların altıncısı oldu. Hatta şöyle denilmiştir. Habbab İslam'ın altıda birlik bir süresini yaşamıştır. Habbab İslam'a girdiğini kimseden gizlememişti. Bu haber Ümmü Enmar'a ulaşmakta gecikmedi. Ümmü Enmar öfkeden kudurdu. Kardeşi Siba İbni Abdülüzzay'ı yanına aldı. Onlara bazı gençler de katıldı. Hep birlikte Habbab'ın yanına gittiler. Onu işine dalmış çalışır bir vaziyette buldular. Siba yanına varıp bize seninle ilgili inanamadığımız bir haber geldi dedi. O da nedir o diye sordu. Senin dininden çıkıp Haşim oğullarının çocuğuna uyduğun haberi dolaşıyor dedi Ümmü Enmar'ın kardeşi Siba. Habbab istifini bozmadan şöyle cevap verdi. Dinden çıkmadım. Sadece tek olan ve ortağı olmayan Allah'a inandım. Putlarınızı attım, Hazreti Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet ettim. Siba ve beraberindekiler Habbab'ın sözlerini duyar duymaz üzerine üşüşüp onu dövmeye başladılar. Nihayet Habbab bayılarak yere yıkıldı. Habbab'la hanımefendisi arasında geçenler hemen yayıldı. Halk Habbab'ın cesaretine şaştı. Çünkü daha önce Muhammed'e uyan birisinin herkesin içinde böyle açıkça ve meydan okurcasına Müslümanlığını ilan ettiğini duymamışlardı. Kureyş'in yaşlıları Habbab'ın haline acıdılar. Habbab gibi kendisini koruyacak sülalesi ve sığınacağı hısımları olmayan bir demircinin Ümmü Enmar'ın otoritesine karşı çıkmaya cesaret edebileceği, açıkça onun ve atalarının dinine hakaret edebileceği akıllarının köşesinden bile geçmemişti. Artık bugünü başka günlerin takip edeceğine kesinlikle kanaat getirdiler. Kureyş'in korktuğu başına gelmişti. Habbab'ın cesareti arkadaşlarından birçoğunu İslam'a girdiklerini açıklamaya teşvik etmişti. Onlar da birer birer kelime-i şehadeti açıktan söylemeye başladılar. Başlarında Ebu Sufyan İbni Harp, El-Velid İbni Muğire, Ebu Cehil İbni Hişam olmak üzere Kureyş'in ileri gelenleri Kabe'de toplanıp Muhammed'in durumunu görüştüler. Gördüler ki onun durumu gün gün ve her an gelişip büyümektedir. Hastalığı ilerlemeden kökünden kesmeye karar verdiler. Her kabile aralarındaki Hazreti Muhammed taraftarlarına saldıracak, onlar dinlerinden dönünceye veya ölünceye kadar onlara işkence edeceklerdi. İslam'ın başlangıç günlerinde müşrikler Habbab bin Elet'in durumuna pek aldırış etmiyorlardı. Fakat her geçen gün kalbinde iman meşalesi yanan, iman devlet ve nimetine kavuşanların sayıları kabarıyordu. Müşrikler ister istemez bu işi ciddiye almak zorunda kalmışlardı. Hazreti Habbab'a inancından dolayı işkence etme görevi Siba İbni Abdülüzzâ ve kabilesine düşmüştü. Bütün bunlara rağmen Hazreti Habbab imanından, Allahu Teala ve Resulünün sevgisinden zerre miktarı taviz vermedi. Her an onların sevgisiyle yaşadı. Fakat eziyet son haddine varmıştı. Bütün bu acılarını canından daha çok sevdiği Resulü Ekrem'e arz edip, ''Ya Resulallah, dua buyurur musun?'' dedi.
Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Habbab'ın sırtını okşadı ve dua buyurdular. Resulullah'ın ruhlara gıda ve şifa olan bu latif güzel sözleri Hazreti Habbab'daki acıları dindiriverdi.

0: Hazreti Habbab'ın azgın müşriklerden As bin Vail'den epeyce alacağı vardı. Onu istemek için yanına gitti. As bin Vail, Hazreti Habbab'a Muhammed'i inkar etmedikçe sana alacağını vermem dedi. Hazreti Habbab, vallahi ben ölünceye, öldükten sonra kabrimden kalkınca da asla peygamberimi ret ve inkar edemem. Her şeyden vazgeçerim, yine bu inkarı yapamam cevabını verdi. Bunun üzerine As bin Vail, öldükten sonra dirilecek miyiz? Öyle bir şey varsa o zaman malım da evladım da olacak. Borcumu sana o gün öderim dedi alay ederek. As bin Vail'in bu sözleri üzerine Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresinin 77, 78, 79. ayeti kerimelerinde şöyle buyurdu. Şimdi şu ayetlerimizi inkar eden ve elbette bana mal ve evlat verilecektir diyen adamı As İbni Vail'i gördün mü? O gayba muttali mi olmuş yoksa Rahman'ın huzurunda bir söz mü almış? Hayır, öyle değil. Biz onun dediğini yazacağız ve azabını da çoğalttıkça çoğaltacağız. Öğle sıcağı şiddetlenip güneş ışınları toprağı ısıtınca onu Mekke kumlarına çıkarırlar. Nihayet onun sıkıntısı son haddine varınca yanına gelip şöyle derlerdi. Muhammed hakkında ne diyorsun? O da şöyle cevap verirdi. O Allah'ın kulu ve elçisidir. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için hidayet ve hak dinine getirmiştir. Tokat ve yumruklar savrulur ve tekrar şöyle sorarlardı. Lat ve Uzza hakkında ne diyorsun? Onlar sağır dilsiz, fayda ve zararları olmayan putlardır. Ümmü Enmar, Habbab'a kardeşi Siba'dan daha az katı değildi. Resulullah ashabının Medine'ye hicret etmesine izin verince Habbab şehirden çıkmak için hazırlandı. Ancak Mekke'yi Ümmü Enmar için yaptığı bedduanın Allah tarafından kabul edildiğini gördükten sonra terk etti. Habbab Ensar'ın gözetiminde Medine'de uzun zaman mahrum edildiği rahatın tadını çıkardı. Huzurunu bozan bir şey olmadan peygamberine yakın olmak mutluluğuna erdi. Peygamberle birlikte Bedir'de bulundu ve onun sancağı altında savaştı. Onunla birlikte Uhud Harbi'ne de katıldı. Hazreti Habbab her türlü tehlikeye rağmen Müslümanlığı açığa vurmaktan çekinmediği gibi Kur'an-ı Kerim'i Müslümanlara öğretip okutmak için de bütün gücünü sarf etmiştir. Resulullah yeni Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'i öğretme vazifesini ona vermişti. Taha suresinin nazil olduğu sıralardaydı. Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma ile kocası Said bunu yazdırıp Habbab bin Eret'i evlerine getirmişler, okuyorlardı. Fakat bu sırada dışarıda başka şeyler oluyordu. Ömer bin Hattab henüz Müslüman olmamıştı. Müslümanlar gün geçtikçe kuvvetleniyordu. Hele Hazreti Hamza'nın Müslüman olması Kureyş'in ileri gelenlerini çileden çıkarmıştı. Ebu Cehil bu işin önüne geçmek için Resul-i Ekrem'in öldürülmesinden başka çare olmadığı görüşünü ortaya atmıştı. Ömer bin Hattab kılıcını çekmiş yola düşmüştü. Yolda kız kardeşiyle kocasının Müslüman olduğu haberini alınca onların evine uğradı. Burada kalbinde iman güneşi parladı. Ömer bin Hattab gelince Habbab radıyallahu anh gizlenmişti. Ömer bin Hattab'dan kalbinde iman nurunun parladığını gösteren sözler duyunca Habbab radıyallahu anh gizlendiği yerden çıktı. Tekbir getirdikten sonra müjde ya Ömer. Resulullah Allahu Teala'ya dua ederek ya Rabbi bu dini Ebu Cehil'le yahut Ömer'le kuvvetlendir buyurdu. İşte bu devlet, bu saadet sana nasip oldu dedi. Bilare Ömer bin Hattab Resul-i Ekrem'in yüksek huzurlarına giderek kelime-i şehadet getirmiştir sevgili dinleyiciler. Hazreti Ömer'i etkileyen, Hazreti Ömer'i ağlatan o ses Hazreti Habbab'a aitti. Efendim, Habbab uzun süre yaşamıştır. Hatta Resulullah'ın 4 halifesini de görmüştür. Bir gün halife Ömer İbnül Hattab'ın yanına girdi. En yüksek ve kendine en yakın yere oturtup şöyle dedi. Buraya Bilal dışında senden başka hiç kimse layık değildir. Hazreti Ömer daima Hazreti Habbab'a sevgi ve hürmet göstermiş. Hatta halifeliği sırasında bu vefa borcunu ödeme niyetiyle bir gün onu kendi yerine oturtmuştur. Hayatının son zamanlarında Habbab fakirlikten kurtulup zenginleşti. Hayalinden geçirmediği altın ve gümüşlere sahip oldu. Ancak parasını hiç kimsenin hatırına gelmeyecek şekilde harcadı. Paraları evinde fakir ve düşkünlerin bildiği bir yere koymuştu. Onları ne gizlemiş ne de kilitlemişti. Onlar evine gelirler, sormadan ve izin istemeden diledikleri kadar para alırlardı. Bununla beraber o, bu para yüzünden hesaba çekilmekten ve azaba uğramaktan korkardı. Arkadaşlarından bazıları şöyle anlatmışlardır. Ölüm hastalığında Habab'ın yanına girdik. O şöyle dedi. Burada 80 bin dirhem var. Vallahi şimdiye kadar onları saklamadım. İsteyen hiç kimseye de vermemezlik etmedim. Ona niçin ağlıyorsun dediler. Şöyle cevap verdi. Ağlıyorum. Çünkü benim arkadaşlarım gittiler. Bu dünya ecirlerinden hiçbirine nail olamadılar. Bense kaldım ve yaptığım amellerin karşılığı olmasından korktuğum bu paraya kavuştum. Habab, Rabbine kavuşunca Emirül Müminin Ali İbni Ebi Talip kabri başında durup şunları söyledi. Allah Habab'a rahmet etsin. O isteyerek Müslüman olmuş, boyun eğerek hicret etmiş ve Allah yolunda savaşarak yaşamıştır. Allah iyi işler yapanların ecrini asla boşa gidermeyecektir. Bir başka programda buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.
1: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.

Arefe günü oruç tutmak çok sevap. Arefe günü oruç tutan bir kimse için Peygamber Efendimiz'den rivayet edilmiş hadisler var. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'a rivayet etmiş. Kim Arefe günü oruç tutarsa efendim geçmiş senesinin günahları affolur ve gelecek senesinin günahları da affolacak diye bildiriliyor. Binaenaleyh benim bu konuşmamı dinleyen yurttaki efendim Avrupa'daki, Orta Asya'daki, Kafkasya'daki efendim dinleyen bütün kardeşlerimize hatırlatıyorum. Arefe orucunu tutsunlar, sevapları kazansınlar. Hacılar da tutacak mı? Hayır. Hacıların bu orucu tutması mekruhtur. Çünkü hacıların vazifesi var. Hacıların zaten sahip oldukları ikramlar çok fazla. Arafat'ta zaten onlar nice sevaplar kazanacaklar. Oruç tutarlarsa güneş çarpıyor, yorgun düşüyorlar. Arafat'taki vazifelerini yapamıyorlar. Dualarını, ibadetlerini yapamıyorlar. Onun için onlara, hacılara oruç tutmak mekruh oluyor ama hacca gelmemiş kardeşlerimiz Arefe günü orucunu kaçırmasınlar.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kurban seçiminde ana unsurlardan bir tanesi hayvanlarımızın yaşıdır. Hayvanlarımızın yaşında küçük başlarda 6 aylık olması ve annesi görünümüne ulaşmış olması bu hayvanımızın kurban olması için yeterlidir. Büyük başlarda sığır, manda gibi yaşlı hayvanlarda ise 2 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Deve gibi hayvanlarda ise 5 yaşını tamamlaması gerekiyor. Peki bunu nasıl anlayacağız? Bunu anlamamız çok kolay. Bu hayvanın ağzını açtığı zaman, büyük başın yani sığırın ağzını açtığımız zaman üst çenesinde kesici dişleri yoktur. Orası dümdüzdür. Alt çenesi vardır. Alt çenesinde de ortaya bir çizgi koyduğu zaman 4 tane sağda 4 tane solda olmak üzere toplam 8 tane kesiciler vardır. Şimdi birinci kesiciler, tam ortadaki birinci kesiciler, bunların hepsi ince narin bir yapıdaysa süt dişleridir. Vatandaşımız şöyle anlatır. Birinci süt dişler, yani ortadaki birinci süt dişler düştüğü zaman orası bir boşluk oluşur. Ne olur o boşluk olunca? Sağ tarafta 3 tane, sol tarafta 3 tane olmuş olur. Böylece 6 tane diş görürüz. Altı dümdüz olur. Bu kalıcı dişler yerine gelirken burası hayvanın 1,5 yaşında olduğunu gösterir. Kabak açmış olur yani. 1,5 yaşının tanımı nedir? Yani hayvan 2. yaşın içerisindedir. Fakat kurban olması için ne gerekli? 2 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. 2 yaşını nasıl tamamlıyor? Bu kalıcı dişin diş yayı seviyesine, yani diğer dişlerin sağdaki 3 ve soldaki 3 dişin yanına, boyuna gelmiş olması gerekiyor. Orayı tamamlamış gerekiyor. Diş yayı hizasını tamamlamış olması gerekiyor. Kalıcı dişle süt dişi nasıl ayırırız? Süt dişleri ince ve narin yapıdadır. Kalıcı dişler ise kazma gibidir. Böyle aynı tavşanlardaki dişler gibidir. Kalın ve kabadır yani. Bunu birkaç şeyde gördüğünüz zaman zaten anlarsınız. Diş yayı seviyesine ulaşmış olması gerekiyor. Kalıcı dişin bu hayvanın 2 yaşını tamamlamış olduğunu gösterir ve çok önemli bir unsurdur. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor kurban seçiminde.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa aleyhisselamın tebliği ve sihirbazların imanı.
1: Andolsun ki biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Ondan sonra da aynı tevhid esasında peygamberlerle onu izlettik. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller, mucizeler verdik ve Ruhul Kudüs Cibril ile destekledik. Fakat her ne zaman bir peygamber sizin nefsinizin hoşlanmadığı bir şeyi getirdiyse büyüklük taslamadınız mı? Kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz. Yine de biz iyilik yapanlara nimetlerimizi tamamlamak, her şeyi genişçe açıklamak, doğru yola iletici ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı Tevrat'ı verdik. Bu sayede onlar İsrailoğulları Rablerine kavuşacaklarına inansınlar diye. Bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Çünkü o içinizden peygamberler var etti ve size hakimiyet, hürriyet verdi. Yine zamanınızda alemlerden hiçbirine vermediğini size verdi. Sonra onların o peygamberlerin ardından Musa'yı ayetlerimizle, mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar da inkar ederek ayetlerimize haksızlık ettiler. Bak, fesat çıkaranların sonu nasıl oldu? Musa dedi ki, ey Firavun, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi katından gönderilmiş bir Resulüm. Benim için doğru olan görev Allah'a karşı haktan başkasını söylemememdir. Doğrusu size Rabbinizden bir ayet, peygamberliğime şahit bir mucize ile geldim. Artık İsrailoğullarını benimle Şam'a gönder. Firavun dedi ki, eğer bir ayet, mucize ile geldiysen ve eğer doğru söyleyen birisiysen, haydi getir de göster onu. Bunun üzerine Musa asasını yere attı, bir de ne görsünler, o apaçık bir ejderha oluverdi. Elini koltuğuna sokup çıkardı, bir de ne görsünler, o bakan kimseler için bembeyaz, gözleri kamaştıran bir eldir. Firavun'un kavminden ileri gelenler dedi ki, doğrusu bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, öyleyse ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini Harun'u beklet. Bu sırada şehirlerde toplayıcı tellallar gönder. Bilgili sihirbazların hepsini sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, bize elbet bir mükafat var değil mi? Dediler. Firavun, evet dedi. Hem de siz mutlaka benim yakınlarımdan olacaksınız. Sihirbazlar, ey Musa, sen mi hünerini önce ortaya koyacaksın, yoksa önce biz mi koyalım? Dediler. Musa, siz ortaya koyun, dedi. Onlar ellerindeki ip ve sopaları atınca insanların gözlerini büyülediler. Onlara kıvranıp gezinen büyük yılanlar gösterip korku saldılar. Büyük bir sihir meydana getirdiler. Biz de Musa'ya asanı bırak diye vahyettik. Bir de ne görsünler, o sihirbazların uydurup gösterdiklerini yakalayıp yutuyor, yok ediyordu. İşte gerçek meydana çıktı ve onların yaptıkları boşa gitti. İşte orada yenildiler ve küçük düştüler. Sihirbazlar bu yenilgi üzerine secdeye kapandılar. Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden önce ona iman ettiniz ha? Şüphesiz bu, halkını oradan çıkarmak için şehirde aranızda anlaşarak kurduğunuz bir tuzaktır. Yakında başınıza neler geleceğini bileceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Onlar şüphesiz biz her halükarda ölüp Rabbimize döneceğiz dediler. Ve sen ancak Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, üstümüze bol sabır yağdır. Bizi Müslümanlar olarak öldür dediler. Firavun kavminin ileri gelenleri Firavun'a, Musa ve kavmini bu yerde Mısır'da bozgunculuk etmeleri, senin Rabbliğini tanımayıp insanları senin aleyhine tahrik etmeleri, Musa'nın da seni ve seni temsilen dikilen ve tapınmalarına izin verdiğin ilahları terk etmeleri için mi bırakıyorsun dediler. Firavun da oğullarını öldürteceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız, elbette biz onların üstünde otoriter bir gücüz dedi. Musa kavmine Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona mirasçı yapar. Güzel akıbet Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar içindir dedi.
0: Bir haberimiz var.

andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 2.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Medine'deki Yahudi ve münafık bir takım beyinsiz insanlar, Müslümanları üzerinde bulundukları eski kıblelerini Beyt-i Mukaddes'ten Kabe'ye çeviren nedir diyecekler. Resulüm, de ki, doğu da Allah'ındır, batı da. O, kullarının iyi niyet ve amellerine göre dilediğini doğru yola iletir. Ey Müslümanlar! Böylece sizi dengeli, seçkin ve adaletli bir ümmet kıldık ki, insanlara karşı adaletin örneği ve hakikatin şahitleri olasınız ve peygamber de sizin lehinizde şahit olsun. Resulüm, biz vaktiyle arzulayıp da şu anda yöneldiğin kıble olan Kabe'yi ancak sen, peygamberime uyanları, topukları üzerinde geri dönen münafık ve mürtedlerden ayıralım da onlar bilinsinler diye kıble yaptık. Gerçi bu çevrilme elbette Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerden başkasına ağır gelmektedir. Allah, sizin imanınızı Mescid-i Aksa'ya yönelerek kıldığınız namazlarınızı asla zayi edecek değildir. Şüphesiz Allah, insanlara karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Resulüm, kıblenin Kabe'ye çevrilmesi hususunda vahyin gelmesi için yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Şimdi seni elbette hoşlanacağın bir kıbleye çeviriyoruz. Artık namazda yüzünü Mescid-i Haram, Kabe tarafına çevir. Ey müminler! Nerede olursanız olun, namazda yüzlerinizi o yöne çevirin. Şüphe yok ki, kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu pekala bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir. Resulüm, andolsun ki sen, kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlara her türlü ayeti, mucize ve delili getirsen bile inatlarından senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun ki eğer sana gelen ilim, vahiden sonra onların arzu ve heveslerine uyarsan, mutlaka sen de zalim, hakkı çiğneyip kendisine yazık eden kimselerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, Muhammed'in vasıflarını kitaplarında gördükleri için onu oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken onlardan bir grup bildikleri halde gerçeği gizlerler. Hak ve gerçek olan Rabbinden gelendir. Bu hususta asla şüpheye düşenlerden olma. Herkesin ve her toplumun yöneldiği bir yön, bir kıble ve bir istikamet vardır. Öyleyse ey müminler, hayır işlerinde yarış edin. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi mahşerde hesap için bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Resulüm, her nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Bu emir Rabbinden gelen mutlak bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Yine her nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Ey müminler! Siz de nerede olursanız yüzünüzü onun tarafına çevirin ki diğer insanların aleyhinize sizi küçük düşürecek bir delili olmasın. Ancak onlardan ulu orta konuşarak zulmedenler hariçtir. Bunlar yine de edepsizliğini sürdürebilir. Artık siz onlardan korkmayın, benden korkun ve o tarafa dönün ki size olan nimetimi tamamlayayım

böylece doğru yolu bulabilirsiniz. Nitekim size nimetimi tamamladığım gibi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi tezkiye eden, şirkten, maddi ve manevi kirlerden ve kötülüklerden temizleyen, size kitabı ve hikmeti ve onun hükümlerinin uygulanmasını öğreten ve bilmediklerinizi bildiren bir Resul gönderdik. O halde beni ibadet ve itaatle hatırlayın ki ben de sizi sevap ve mağfiretle anayım. Bana şükredin. İbadetsizlik ve itaatsizlikle bana nankörlük yapmayın. Ey iman edenler! Sabır ve namaz, duayla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülen kimseler hakkında ölüler demeyin. Hayır, aksine onlar diridir. Fakat siz bunu anlayamazsınız. Ey müminler! İtaat edeni isyan edenden ayırt etmek için andolsun ki sizi hem biraz korku ve açlıkla hem de mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Ey Resulüm! Sabredenlere lütuf ve ihsanımı müjdele. Öyle ki onlar kendilerine bir bela geldiği zaman ancak biz Allah için teslim olmuş kullarız ve elbette biz yine ona döneceğiz derler. İşte Rablerinin mağfiret ve rahmeti o teslimiyette bulunanların üzerinedir. İşte doğru yolu bulanlar da ancak onlardır. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir ve kimin ne yaptığını bilir. Şüphesiz indirdiğimiz delilleri, emirleri ve doğru yolu gösteren ayetleri insanlara kitapta açıkça bildirdikten sonra hakikati gizleyenler ve onları yürürlükten kaldırmaya çalışanlar var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet edebilenler lanet eder. Ancak tevbe edip dönenler, hallerini düzeltenler ve Allah'ın indirdiği gerçekleri eğip bükmeden dosdoğru açıklayanlar başkadır. İşte ben onların tevbesini kabul ederim. Zira ben tevbeleri kabul buyuran çok merhamet edenim. Şüphesiz ki ayetlerimize ve hükümlerimize karşı çıkarak küfre sapıp da kafir olarak ölenler var ya, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar bu lanette temellik alacaklardır. Artık onların azapları hafifletilmez, yüzlerine de bakılmaz. Sizin ilahınız bir ilah, Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O Rahman'dır. Dünyada bütün yaratıklara merhamet edendir. Rahim'dir. Ahirette yalnız müminlere rahmet edendir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağa dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gökle yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. Öyle insanlar vardır ki Allah'tan başkasını, putları, arzu ve hevalarını, yücelttikleri, sevip bağlandıkları şahısları, bazı varlık ve eşyayı gizli veya açıktan sevip ona, Allah'a denk hale getirirler. Tıpkı Allah'ı sever gibi onları severler. Böylece şirke düşerler. Allah yerine onlara bağlanırlar. Hakiki inanmışların
Allah sevgisi, emirlerine itaat ve bağlılığıysa daha kuvvetli ve içtendir. Ona denk hiçbir sevgi beslemezler. Allah'a eş koşup da kendilerine zulmedenler, azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi bütün kuvvet ve kudretin Allah'ta bulunduğunu ve Allah'ın azabının gerçekten çetin olduğunu keşke önceden bilselerdi. Nitekim dine aykırı olan işlerde kendilerine uyulan, o peşinden gidilen günahkar kimseler, o gün azabı gördükleri vakit kendilerine uyanlardan hızla uzaklaşacaklar ve aralarındaki yandaşlık ve liderlik gibi bağlar kopacaktır. Bunun üzerine onlara uyanlar da, "Ah, keşke biz dünyaya bir kere daha dönseydik de bugün onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzak dursaydık," derler. İşte Allah onlara bütün yaptıklarını hasret, pişmanlık ve üzüntüler içinde gösterecektir. Onlar cehennemden çıkacak da değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Pis ve haram olan şeyleri yiyip içmede, şeytan ve benzerlerinin adımlarını izlemeyin. Çünkü onlar sizin için apaçık bir düşmandır. O, size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi, iddia etmenizi emreder. Onlara, Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a uyun denildiği zaman, onlar, "Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz ve öğrettikleri yola uyarız," dediler. Peki, ataları bir şeyin İslam'a uyup uymadığını düşünemeyen ve doğru yolu bulamayan sapık yolun yolcusu kimseler olsalar da mı onlara uyacaklardı? Doğru yola çağrılan kafirlerin durumu, bağıran çobanın bağırıp çağırmasından başka bir şey işitmeyen hayvanın durumu gibidir. Onlar manen sağır, dilsiz ve kördürler. Bu sebeple onlar İlahi emirleri duysalar da akletmezler. Düşünüp emrin gereğini yerine getirmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz, helal olanlarından yiyin. Eğer sadece ona kulluk ediyorsanız Allah'a şükredin. Ona karşı diliniz, bedeniniz ve malınızla kulluk borcunuz olan şükrü yerine getirin. Allah size sadece ölmüş, murdar hayvanı, kanı, hem etinin hem tabiatının pisliğinden dolayı domuz etini ve Allah'tan başkası putlar ve şahıslar adına kesileni haram kıldı. Fakat kim de mecbur kalırsa, istekli olmayarak ve sınırı aşmadan sırf ölmemek için yerse ona hiçbir günah yoktur. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de onu elde edeceği dünyalık birkaç paraya satanlar var ya, işte onlar gizledikleri veya suskunluklarının karşılığında aldıklarıyla karınlarına ateşten başka bir şey doldurmayacaklar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlara acıklı bir azap vardır. Onlar doğru yolu bırakıp sapıklığı, mağfireti bırakıp azabı satın almış kimselerdir. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıymışlar. Bunun sebebi şudur. Çünkü Allah kitabı, Kur'an'ı hak olarak indirmiştir. Buna rağmen keyfi yorumlar sonucu o kitapta ve hükümlerini kabulde İhtilafa düşenler elbet haktan uzak bir ayrılık, bir azap içindedirler. Ey ibadet edenler! İyi ve erdemli olmak yalnızca yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Fakat iyi ve erdemli, muttaki kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, Kur'an'a ve peygamberlere inanıp malını, sevgisine rağmen Allah rızası için
akrabaya,

yetimlere, yoksullara ve yolda, sokakta kalmışlara, dilenenlere ve boyunduruk altında bulunanlara, kurtulmaları için ihlasla veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, ahitleştiği zaman sözlerini yerine getiren, sıkıntıda, hastalıkta ve savaşın şiddetlendiği anda sabredendir. İşte imanlarında, yaptığı iyilik ve taatte doğru olanlar onlardır. Ve takvaya erenler de onlardır. Ey iman edenler! Tarafınızdan kasten öldürülenler hakkında size kısas yazıldı. Farz kılındı. Öldüren hüre hür, köleye köle, kadına kadın, hakimin hükmüyle kısas olunur. Erkek kadını öldürmüşse yine aynıdır. Fakat öldürülenin kardeşi, velisi veya mirasçılarından biri tarafından o katil şahıs lehine bir şey affedilir, bağışlanırsa kısas düşer. O zaman örfe uymak, yani dine ve akla uygun diyet borcunu ona, öldürülenin velisine güzellikle ödemek gerekir. Bu, Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve merhamettir. Kim bundan sonra kısas ister veya diyet aldıktan sonra yine de katile ve akrabasına saldırıda bulunursa, onun için pek acıklı bir azap vardır. Ey gerçeği düşünebilen tam akıl sahipleri! Kısasta sizin için umumi hayat vardır. Olur ki sizler bu sayede keyfinize göre yaralama ve cinayetten korunursunuz. Sizden birine ölüm hali geldiği zaman, eğer bir hayır, bir mal bırakıyorsa, anaya, babaya ve akrabalara üçte birini adalete uygun bir şekilde vasiyet etmesi size farz kılındı. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir haktır. Onlar üzerine bir borçtur. Artık kim onu, ölünün vasiyetini işittikten veya yazılmasından sonra değiştirirse, bunun günahı ancak onu değiştirenlerin üzerinedir. Şüphesiz Allah her şeyi işitendir, bilendir. Kim de vasiyet edenin bir hata etmesi, haksızlığa meyletmesinden veya bir günah işlemesinden korkar da tarafların arasını düzeltirse, ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Ey iman edenler! Sizden önceki ümmetlere yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç tutmak yazıldı, farz kılındı. Olur ki bu sayede takvaya erersiniz. Farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Sizden kim o günlerde hasta veya seferdeyse, o tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. İhtiyarlığından veya tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktan dolayı oruç tutmaya gücü yetmeyenlere her güne karşılık bir yoksulu sabah akşam doyuracak bir fidye vermesi gereklidir. Kim de gönülden gelerek daha fazla bir ihsanda bulunursa, bu onun için daha hayırlıdır. Bununla beraber zor da olsa işin önemini bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Sizden kim mazereti olmaksızın bu ayın ilk hilaline erişirse, görürse hemen orucunu tutsun. Kim de hasta veya seferde olup da yerse, tutmadığı günler sayısınca caiz olan başka günlerde orucunu kaza etsin. Allah sizin hakkınızda kolaylık ister, zorluk istemez. Bu da o sayıyı kazayla tamamlamanız ve size yol göstermesine karşılık Allah'ın yüceliğini tanımanız içindir. Olur ki düşünür de şükredersiniz. Resulüm, kullarım sana

beni soracak olurlarsa, bilsinler ki ben şüphesiz onlara çok yakınım. İsterse gönlünden geçirsin. Bana dua edenin duasına icabet eder, kabul ederim. O halde onlar da benim davetimi kabul edip bana itaat etsinler ve bana imanda sebat etsinler. Ta ki bu sayede doğru yola, kurtuluşa ulaşmış olsunlar. Oruç günlerinin gecesinde eşlerinizle cinsi ilişki kurmanız size helal kılındı. Haramdan korunmak ve sükunete kavuşmak için onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbise durumundasınız. Allah onlara yaklaşmamakla nefislerinizin arzularına karşı zafiyet göstereceğinizi bildi de tevbelerinizi kabul edip sizi bağışladı. Artık bundan böyle oruç gecelerinde de onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı, takdir ettiği şeyi nesli isteyin. Beyaz iplik, siyah iplikten, fecrin aydınlığı gecenin karanlığından seçilinceye, tan yeri ağarıncaya kadar yiyin, için. Sonra da orucu akşam oluncaya, iftar vaktine kadar tamamlayın. Fakat mescitlerde itikafa çekilmişken kadınlarınıza yaklaşmayın. Bu hükümler Allah'ın yasak sınırlarıdır. Sakın sınırlara yaklaşmayın. Allah sakınıp korunsunlar diye ayetlerini insanlara böyle açıklar. Bir de mallarınızı aranızda batıl, meşru olmayan yollarla yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile haksız yere haram yollardan yemek için o malları hakimlere, reis ve idarecilere rüşvet olarak aktarmayın. Resulüm, sana hilal halindeki yeni doğan ayları sorarlar. De ki, onlar insanlar ve özellikle hac için vakit ölçüleridir. İhramlıyken cahiliye döneminde olduğu gibi evlere arkalarından girmeniz iyi ve erdemli olmak değildir. Fakat iyi ve erdemli kişi Allah'ın emirlerine uygun davranandır. Evlere kapılarından girin ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayın. Aykırı davranmaktan sakının ki kurtulasınız. Size savaş açanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat savaşmayan ihtiyar, kadın ve çocukları öldürerek aşırı gitmeyin. Şüphesiz ki Allah aşırı gidenleri sevmez. Onları, size harp açan kafirleri yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. İslam'ı beğenmeyip şirk ve küfrü hakim kılmak, ayetleri şahsi tevillerle asli konumundan saptırmak veya dinden döndürmek için işkence yapmak şeklindeki fitne ise adam öldürmekten daha beterdir. Mescid-i Haram'da sizinle savaşmadıkça siz de orada kendileriyle savaşmayın. Fakat size savaş açarlarsa siz de onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Şayet onlar savaş ve küfürden vazgeçerlerse ilişmeyiniz. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. İslam'a engel bir fitne kalmayıncaya, din sahte tanrıların emri doğrultusunda değil, kısıtlamasız olarak yalnız Allah'ın buyruğu doğrultusunda oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer dine ve dini yaşantıya engel olmaktan vazgeçerlerse, artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Haram denen hürmetli ay, haram aya bedeldir. Hürmetler, dokunulmazlıklar da karşılıklıdır. O halde kim size bu ayda saldırırsa, onun size saldırdığı kadar ölçüde ve şekilde siz de onlara saldırın. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın. Ona karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah muttaki olan, emirlerine uygun yaşayanlarla beraberdir. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.

İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meşar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver" der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru" der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim 2 günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlardan öyleleri vardır ki onun dünya hayatına dair aldatan yaldızlı sözü senin hoşuna gider ve hatta bunlar sözlerinin özlerine uyduğu konusunda da Allah'ı şahit tutar. Halbuki gerçekte o İslam'ın ve Müslümanların en azılı düşmanıdır. O dönüp gidince

veya iş başına geçince Allah'ın emrine karşı gelmek ve hevasına uymakla ülkede fesat çıkarmaya, harsı, ekonomiyi, kültürü ve nesli mahvetmeye çalışır. Allah ise fesadı, bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakın denildiği zaman kızar da gururu kendisini daha fazla günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. Orası ne kötü bir yataktır. Kimi insanlar da Allah'ın rızasını kazanmak için canını feda eder. Allah da kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hepiniz çekişmeyi bırakıp Kur'an'ın prensiplerinde toplanarak İslam'la toplumsal ve evrensel barışa, güvenliğe, tam anlamıyla İslam'a girin. Şeytanın ve benzerlerinin izinden gitmeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Haram ve helal hakkında size bunca açık deliller ve gerçekler geldikten sonra İslam'ın hak yolundan kayarsanız bilin ki Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar Kur'an'a, İslam'a karşı olup şeytana uyanlar, ille de bulut gölgeleri içinde kendilerine Allah'ın azabının ve azap için meleklerin gelmesini ve helak olup gitmeleriyle işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Her şey O'nun iradesi yönünde olup biter. Resulüm, İsrailoğullarına bir sor. Onlara geçmişte nice açık ayetler, mucizeler verdik. Kim Allah'ın nimetini, o nimet kendisine geldikten sonra küfre saparak değiştirirse, şüphesiz Allah'ın cezası pek şiddetlidir. Dünya hayatı küfre sapanlara süslü gösterildi. Dünya perest, madde perest oldular. Bu yüzden onların zenginleri fakir müminlerle alay ederler. Halbuki takva sahipleri Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınan o fakir müminler kıyamet gününde onlardan üstündürler. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar imanlı tek bir ümmetti. Sonra bir kısmı küfre saparak ayrılığa düşünce Allah rahmetini müjdeleyici ve azabından sakındırıcı olarak peygamberler gönderdi. Anlaşmazlığa düştükleri şeylerde insanlar arasında hükmetmek için onların beraberinde hakikati gösteren kitaplar da indirdi. Ancak kendilerine kitap verilenler açık deliller geldikten sonra aralarındaki ihtiras, haset ve zulümden dolayı o son kitap hakkında ayrılığa düştüler. Allah da ona iman edenleri onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle ulaştırdı. Allah dilediğini iyi niyetine göre doğru yola iletir. Ey müminler! Yoksa siz sizden önce geçip giden müminlerin başlarına gelen sıkıntılar sizin de başınıza gelmeden hemen cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk ve sıkıntı dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki hatta peygamber ve onunla birlikte olan o müminler Allah'ın vaat ettiği yardımı ne zaman diyecek duruma gelmişlerdi. İyi bilin ki Allah'ın yardımı çok yakındır. Resulüm, sana Allah yolunda kimlere ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, infak edeceğiniz mal, ana baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Siz hayırdan ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu hakkıyla bilir ve mükafatı verir. Ey müminler! Size hoş gelmese de, gerektiğinde zulüm ve saldırıyı önlemek için meşru ölçüler içinde savaşmak artık size yazıldı, farz kılındı. Olur ki bazen hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olur ve hoşunuza giden bir şey de

sizin için şer olur. Hayırlı ve doğru olanı Allah bilir. Siz bilemezsiniz. Ey Resulüm! Sana haram olan, hürmet edilen ayı ve o ayda savaşmanın hükmünü sorarlar. De ki, evet, onda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ı, Kabe'yi ziyareti yasaklamak ve halkını oradan çıkarmaksa Allah nazarında daha büyük bir günahtır. Şirki yayarak, toplumda anarşi çıkararak, din ve vicdan hürriyetine baskı ve zulüm yaparak fitne çıkarmaksa öldürmekten daha büyük günahtır. Kafirler güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, işte onların bütün yaptıkları iyi ameller dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Onlar ateş ehli cehennemlik olup orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah ve Resulüne gerçekten inananlar, dinini yaşamaktan aciz kalıp vatanlarından hicret ederek Allah yolunda mücadele ve cihat edenler var ya, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. Sana sarhoş edici şarap ve kumarın hükmünü sorarlar. De ki, o ikisinde büyük bir günah, hem de insanlara bazı ufak faydalar vardır. Ama günahları ve zararları faydalarından daha büyüktür. Yine sana Allah yolunda neyi harcayacaklarını sorarlar. De ki, ihtiyacınızdan artanını verin. Allah size ayetlerini böylece açıklıyor ki, dünya ve ahiret hakkında lehinize ve aleyhinize olan şeyi iyi düşünesiniz ve ona göre hareket edesiniz. Resulüm, bir de sana yetimler hakkında sorarlar. De ki, onların mallarını karşılıksız muhafaza etmek ve durumlarını düzeltmek için yakın ilgi göstermek, yüzüstü bırakmaktan daha hayırlıdır. Eğer onlarla bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah, yetimlere fenalık yapanla iyilik yapıp hallerini düzelteni bilir. Allah dileseydi sizi onlar gibi zor durumda bırakırdı. Şüphesiz Allah mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey müminler! Müşrik ve kafir kadınlarla gerçek bir inanışla inanıncaya kadar evlenmeyin. İmanlı bir cariye bile hoşunuza giden müşrik ve kafir bir kadından elbette daha hayırlıdır. İman edinceye kadar müşrik ve kafir erkeklere de mümin kadınları nikahlamayın. Hoşunuza gitse bile Allah'a ortak koşan kafir veya putperest bir adamdan imanlı bir köle bile elbet daha hayırlıdır. Çünkü onlar sizi cehenneme çağırırlar. Allah ise sizi kendi izniyle, yardımıyla cennete ve mağfirete çağırır ve düşünüp gereken dersi alsınlar diye insanlara ayetlerini böyle açıklar. Resulüm, sana bir de kadınların adet hali hakkında sorarlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Bu yüzden aybaşı halinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara cinsel ilişki için yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın, birleşin. Şüphesiz Allah çokça tevbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de sever. Kadınlarınızın ön uzvu sizin tarlanız, çocuk tohum ekme yerinizdir. O halde ilişkinizde o ekme yerinize hayız hali dışında nasıl isterseniz öyle varın. Birbiriniz için ön hazırlıklar yapın. Allah'ın emirlerine aykırı davranmaktan sakının da meşru olarak ve meşru yerden temasta bulunun. Ve mutlaka ona kavuşacağınızı da bilin. Bunu iman edenlere müjdele. Allah adıyla yaptığınız yeminlerinizi, iyilik yapmanıza, günah ve kötülükten sakınmanıza
ve insanların arasını düzeltmenize bir engel, bahane yapmayın. Kefaret ödeyerek yemininizi bozun, iyiliğinizi yapın, yapmaya yemin ettiğiniz kötülükten de vazgeçin. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Allah sizi kasıtsız ve rastgele yeminlerinizden dolayı işlediğiniz hatalarınızdan sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı kasıtlı yeminlerle sorumlu tutar. Allah çok bağışlayandır, halimdir. Kullarının rızkını günahı sebebiyle kesmez ve cezada acele etmez. Cahiliyede olduğu gibi kızıp da kadınlarına yaklaşmamaya yemin eden kocalar için 4 ay bekleme süresi vardır. Eğer bu müddet içinde yeminlerine kefaret ödeyerek hanımlarına dönerlerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bu müddet içinde dönmek daha hayırlıdır. Eğer bu müddeti geçirirlerse tam boşanma meydana gelir. Yok, eğer yeminden dönmeyerek boşanmaya karar vermişlerse ayrılırlar. Allah şüphesiz işitendir, niyetlerini bilendir. Bir veya iki kez ric'i talakla boşanmış kadınlar, kendi başlarına 3 ay başı veya 3 temizlik hali içinde kocasının barışmasını bekler, evlenemezler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, rahimlerinde Allah'ın önceki evlilikten bir çocuk yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Bu 3 aylık müddet içinde kocaları gerçekten barışmak isterlerse, onları geri almaya yine kendileri hak sahibidirler. Erkeklerin kadınlar üzerinde maruf, meşru olan hakları olduğu gibi, kadınların da onlar üzerinde bazı hakları vardır. Yalnız erkeklerinki onlara göre aile reisliği ve görevleri bakımından hukuken bir derece fazladır. Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Boşama 2 defadır. Ondan sonrası ya iyilikle tutmak veya geçinmek imkansızsa tekrar birleşmeyip güzellikle salıvermektir. Onlara verdiklerinizden bir şeyi geri almanız size helal olmaz. Ancak erkek ve kadının artık Allah'ın evlilik hakkındaki sınırlarını koruyamayacaklarından korkmaları, yani birlikte yaşama ümitlerinin kalmaması durumu başka. Ey hüküm vericiler! Siz de onların Allah'ın evlilik hakkında koyduğu sınırlarını ayakta tutamamalarından korkarsanız, o zaman kadının aynen mihrini veya mihri kadar fidye vererek boşanmasında veya erkeğin hulu denilen bir mal, yani bir menfaat karşılığında karısını bayin talakla boşamasında, ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onları ihlal etmeyin. Kim Allah'ın sınırlarını çiğnerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Eğer erkek karısını temizlik hallerinde bilinçli olarak açık, kesin lafızla 3. defa veya 3 defa boşarsa, bundan sonra artık evlilik bağı kopmuş olduğundan, kadın başka bir erkekle şartsız ve hilesiz evlenip karı koca hayatı yaşayıp da boşanmadıkça ona helal olmaz. O 2. koca da bunu boşarsa, Allah'ın sınırları içinde duracaklarına inandıkları takdirde eski karı kocanın tekrar birbirlerine dönmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar bilip anlayan bir topluluğa Allah'ın açıkladığı uyulması gereken sınırlardır. Ey kocalar! Siz kadınları ric'i talakla boşadığınız zaman, iddet müddetleri olan 3 ay halini bitirmeye yaklaşırlarken, ya onları iyilikle yanınızda tutun veya güzellikle bırakın. Yoksa mallarından dolayı haklarına tecavüz etmek kastıyla zarar vererek onları yanınızda tutmayın. Kim bunu yaparsa kendisine yazık etmiş olur. Allah'ın ayetlerini alaya almayın. Allah'ın size olan nimetini, size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve ondaki hikmeti düşünün. Allah'ın emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının, azabından korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilendir. Kadınları
talak-ı ricî ile bir veya iki defa boşadığınız zaman, iddet müddetleri sona erince,

boşanma kesinleşir. Artık aralarında örfe uygun meşru bir şekilde anlaştıkları takdirde onları eski veya yeni kocalarıyla nikahlanıp evlenmekten men etmeyin. İşte bununla sizden Allah'a ve ahiret gününe inananlara öğüt verilmektedir. Böyle olması sizin için daha iyi ve daha temizdir. Bundaki faydayı Allah bilir, siz bilemezsiniz. Anneler, boşanmadan önce veya sonra doğan çocuklarını emzirmeyi tamamlatmak isteyen babalar için tam 2 yıl emzirirler. Onların, annelerin, örf adete uygun, orta bir şekilde yiyecek ve giyeceği, çocuğun asıl babasına aittir. Hiçbir kimse gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef tutulamaz. Ne bir anne çocuğu sebebiyle, ne de çocuğun asıl babası çocuğu sebebiyle zoraki bir teklifle zarara sokulmamalıdır. Babanın ölümü durumunda mirasçının sorumluluğuna düşen de babasının üzerindekilerin aynıdır. Eğer ana baba kendi aralarında rıza ve danışmayla 2 seneden evvel çocuğu memeden kesmek isterlerse kendilerine bir vebal yoktur. Çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz vereceğiniz ücreti örfe uygun şekilde ödemeniz şartıyla yine üzerinize bir vebal yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görmektedir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri süslenmeden kendi kendilerine 4 ay 10 gün iddet beklerler. Bekleme müddetleri sona erince örfe uygun meşru bir şekilde kendi başlarına evlenmek, süslenmek gibi yaptıkları şeyden dolayı size günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Böyle iddetini bekleyen kadınlara nikahla evlenmek istediğinizi üstü kapalı ifade etmenizde veya bu isteği gönüllerinizde saklamanızda size bir beis yoktur. Çünkü Allah onlara sözünü edeceğiniz şeyi bilir. Fakat onlara meşru bir söz söylemeniz dışında sakın gizlice buluşma için sözleşmeyin, randevulaşmayın ve farz olan bekleme müddeti sona erinceye kadar nikah akdetmeye kalkışmayın. İçinizde olanı Allah'ın bildiğini bilin. Ondan korkun. Bilin ki Allah çok bağışlayıcı ve halimdir. Kulların günahı sebebiyle rızkını kesmez ve cezada mühlet verir. Henüz kendileriyle cinsi temasta veya halveti sahihada bulunmadığınız veya kendilerine bir mehir takdir etmediğiniz kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. Onları zengin olan kudretince, fakir de kendi halince örfe uygun bir takım faydalı hediyelerle faydalandırsın. Bu iyilik edenlerin şanına yaraşır bir borçtur. Eğer kadınlara bir mehir belirlemiş olduğunuz halde kendileriyle temasta bulunmadan onları boşarsanız, bu takdirde tespit ettiğiniz mehrin yarısı onlarındır. Ancak eşler veya nikah akdi elinde bulunan velilerin gözü tok davranarak bağışlaması hariçtir. Bu durumda kadın mehrinden vazgeçebilir veya erkek mehrin tamamını kadında bırakabilir. Ama mehrin hepsini bağışlamanız takvaya daha yakındır. Aranızda iyilik ve ihsanı, birbirinize iyi davranmayı unutmayın. Allah şüphesiz yaptıklarınızı görür. Namazlara ve bunlar arasında orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek, vakit ve erkana riayet ederek, tam teslimiyetle Allah'ın huzurunda namaza durun. Eğer herhangi bir tehlike sebebiyle korkarsanız, namazı yaya yahut binekte giderken kılın. Güvende olduğunuz zaman da bilmediğiniz şeyleri size öğreten Allah'ın öğrettiği gibi Allah'ı anın ve namazlarınızı kılın. Sizden geride eşlerini bırakarak vefat eden erkekler, o eşlerine kendi evlerinden çıkarılmaksızın 1 yıl süreyle maişetlerini temine imkan sağlayacak miktarı hayattayken vasiyet etsinler. Şayet buna rağmen kendiliklerinden çıkarlarsa, artık bu durumda kendileri adına yaptıkları meşru tasarrufları dolayısıyla size bir vebal yoktur. Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.

boşanmış kadınlar için örfe uygun, meşru şekilde bir meta, geçimini sağlayacak nafaka vardır. Bu da Allah'ın emrine uygun yaşamak isteyen ve azabından korkan kocalara bir borçtur. İşte Allah, düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklar. Resulüm, ölüm korkusuyla binlercesinin yurtlarından çıkıp gittiklerini görmedin mi? Bilmiyor musun? İşte Allah onlara ölün dedi. Onlar da Sina'da ölür hale geldiler ve kısa bir müddet sonra ibret için onları diriltti. Şüphesiz Allah insanlara karşı ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah hakkıyla işiten ve bilendir. Hadi, kim var? İsteyene Allah adına güzel bir borç, faizsiz ödünç versin de o da verdiğini ona kat kat fazlasıyla artırsın. Allah imtihan için rızkı kimine daraltır, kimine de genişletir. İşlerinizden ve kazandıklarınızdan hesap vermek üzere ancak ona döndürüleceksiniz. Resulüm, Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Hani onlar peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de onun önderliğinde Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da ya savaş yazılır, farz kılınır da savaşmaktan geri durursanız deyince onlar şöyle demişlerdi. Yurtlarımızdan çıkarıldığımız ve çocuklarımızdan ayrıldığımız halde bizler neden Allah yolunda savaşmayalım? Ama savaş onlara yazılıp farz kılınınca içlerinden pek azı hariç savaşmaktan yüz çevirdiler. Allah o zalimleri çok iyi bilir. Peygamberleri onlara Allah şüphesiz size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlar da dediler ki biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona mal, servet yönünden geniş imkan verilmemişken o bize nasıl hükümdar olabilir? Peygamber de onlara Allah şüphesiz onu üzerinize hükümdar seçmiş ve geniş bir ilim ve sağlam bir vücut vererek onun gücünü artırmıştır dedi. Allah mülkünü, hükümranlığı dilediğine verir. Allah rahmet ve ihsanı bol olan ve her şeyi bilendir. Peygamberleri onlara şunu da söyledi. Onun hükümdarlığının gerçek alameti size meleklerin taşıdığı tabutun gelmesidir ki içinde Rabbinden bir ferahlık, Musa ailesinin ve Harun ailesinin geriye bıraktıklarından asa, hırka, sarık ve Tevrat'tan bazı levhalar gibi bir kalıntı vardır. Eğer iman edenlerdenseniz sizin için bunda kesin bir alamet, işaret ve ibret vardır. Talut, cihad için Kudüs'ten askerleriyle ayrılınca dedi ki, şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan kana kana içerse benden değildir. Eliyle sadece bir avuç alanlar dışında kim ondan tatmazsa bendendir. Pek azı dışında onlar nehre varınca ondan bol bol içtiler. Nihayet Talut'un kendisi ve beraberindeki inananlar ırmağa geçince içenler geçemeyip bugün bizim zalim Calut ve askerlerine karşı gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarını kesin bilen Talut'a itaat edip nehri geçenlerse nice az bir topluluk Allah'ın izniyle çok olan bir topluluğa galip gelmiştir. Allah sabır ve sebat edenlerle beraberdir dediler. Savaş için Calut ve askerlerine karşı meydana çıktıklarında şöyle dediler. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır ve sebat yağdır. Ve ayaklarımızı sabit, bizi metanetli kıl. Ve kafirler toplumuna karşı bize yardım et. Zafer ihsan eyle. Derken Allah'ın izniyle o kafirleri bozguna uğrattılar. Davud, düşman hükümdarı olan Calut'u öldürdü.

0: İşte bunlar, anlatılan kıssalar, Allah'ın ayetleridir ki onları dosdoğru olarak okuyoruz. Elbette sen gönderilen peygamberlerdensin. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 2'yi dinlediniz.
2: Ma amile ademiyyun min ameli yevmin nahri ehabbe ilallahi min ihrakittem. Ve innaha la ta'ti yawmal qiyamati bi kurunha ve ashariha ve azlafiha ve innad dama la yaqa'u min Allahi bi makanin qabla an yaqa'a alal ardi fatayyibu biha nefsa. Adem oğlu, Hazreti Adem'in evlatlarından yani insanlardan hiçbir insan Kurban Bayramı günü daha efendim Allah'a sevgili bir amel, icraat, iş yapmamıştır. Daha sevgili bir iş yapmamıştır Kurban Bayramı'nda. Min ihrakı dem, kurbanı kesip kurban kanı akıtmaktan daha hayırlı bir iş yapmış olamaz. Bu çok hayırlı, Allah'ın çok sevdiği bir iştir. Ve inne haleti yevmel kıyameti ve bu kurban kıyamet gününde gelir efendim, bir kuruniha ve eşariha ve azlafiha, boynuzlarıyla, yünleri, derisi, postuyla, kemikleriyle gelir insanın mizanına kıyamet günü konulur. Ve inne deme le yaka'u minallahi ve kurbanın kanı Allahu Teala Hazretlerinin efendim huzuruna ulaşır, huzurunda bir makbul mekana ulaşır. Kavle en yaka'a alel ardı, yere daha damlası ulaşmadan o yıldırım gibi, hatta daha hızlı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda efendim kabulüne mazhar olur ve makbul bir mekana vasıl olur. Bu kadar kıymetli. Fetayyibu biha nefsen, binaenaleyh bu kurbanı gönül şenliği ile içiniz hoş olarak efendim kılın ve gönüllerinizi bununla şenlendirin, bu ibadeti kaçırmayın diye Efendimiz tavsiye buyurmuş oluyor.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.
1: Akra. Akra. Lan.

Allah'ım. Yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yangından ve elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın tasallutundan, yoklamalarından sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye edyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılî.